yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 13-25 derece, Aydın 21-36, Denizli 19-33, Kütahya 12-24, İzmir 21-33, Manisa 19-33, Muğla 16-31 ve Uşak 11-28 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimleriyle Antalya çevreleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 21-31 derece, Antalya 21-27, Burdur 13-28, Hatay 21-28, Isparta 13-27, Kahramanmaraş 20-34, Mersin 24-30 ve Osmaniye 21-31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 16-30 derece, Ankara 16-27, Çankırı 15-29, Eskişehir 14-27, Karaman 15-27, Kayseri 11-26, Kırıkkale 16-28, Kırşehir 14-26, Konya 17-26, Nevşehir 13-25, Niğde 13-27, Sivas 9-24 ve Yozgat 11-23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 16-30 derece, Bolu 14-26, Düzce 18-28, Karabük 15-28, Kastamonu 15-25 ve Zonguldak 16-24 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra Doğu Karadenizli, Ordu, Tokat ve Çorum çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 13-29 derece, Artvin 13-27, Bayburt 9-26, Çorum 12-25, Giresun 17-24, Gümüşhane 10-30, Ordu 16-23, Rize 17-25, Samsun 18-25, Sinop 18-27, Tokat 12-25 ve Trabzon 17-23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleriyle Hakkari çevreleri ve Van'ın doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 10-26 derece, Ardahan 6-24, Bingöl 15-30, Bitlis 10-25, Elazığ 16-32, Erzincan 13-30, Erzurum 8-23, Hakkari 16-27, Iğdır 15-29, Kars 8-22, Malatya 15-31, Muş 14-28, Tunceli 13-30, Şırnak 21-32 ve Van 9-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 23-36 derece, Batman 16-36, Diyarbakır 17-36, Gaziantep 19-33, Kilis 21-33, Mardin 23-34, Şanlıurfa 24-36 ve Siirt 20-34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 10 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de kuzeyli yönlerden. Sabah saatlerinde güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5. Batısında yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 11 Haziran Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan. Öğle saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğudan. Batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 12 Haziran Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan. Batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Kuzey Ege'nin kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Hakim Evi'nde düzenlenen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu 19. toplantısında konuştu. Kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Gürlek, "Biz tek bir kadının dahi şiddete maruz kalmasını asla kabul etmiyoruz," dedi. Bakan Gürlek, yargı reformu stratejisi belgesiyle adli yargı sisteminde kadın haklarını daha etkin koruyan uygulamalar geliştirmeyi ve şiddet mağduru kadınların adalete erişiminin güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, önümüzdeki dönemde aile içi ve kadına yönelik şiddet suçları soruşturma bürolarını daha da yaygınlaştıracağız. Bu bürolarda görev yapan Cumhuriyet savcılarımızın uzmanlaşmasını güçlendireceğiz," şeklinde açıklama yaptı. İçişleri Bakanlığı uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son bir haftada 69 ilde düzenlenen operasyonlarda 974 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 381'inin tutuklandığını duyurdu. Açıklamaya göre 98'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor. Düzenlenen operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 1 ton 916 kilogram uyuşturucu madde ile 725 bin

0: müdürü olarak görev yapan şüpheli ise 4 Haziran'da İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alınmıştı. Türkiye Bilimler Akademisi TÜBA, Konya'da Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde 23 ile 30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek 8. Geleneksel Yaz Okulu'na başvuruların başladığını duyurdu. Uluslararası Türk Akademisi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'yla Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın işbirliğinde düzenlenecek olan yaz okulu, Türk dünyasının farklı ülkelerinden genç araştırmacıları, akademisyenleri ve uzmanları bir araya getirecek. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakını destekleyen İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich başta olmak üzere, Filistin topraklarını gasp eden İsraililerden oluşan kurumların 4 sorumlusu ve bu toprakları gasp eden şiddet yanlısı 21 İsraillinin Fransız topraklarına girişine yasak getirdiklerini açıkladı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, ülkede 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında 101 kişinin öldüğünü, vaka sayısının toplamda 550'ye ulaştığını duyurdu. Salgının Ituri, Kuzey Kivu ve Güney Kivu illerinde yayılmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, toplam iyileşen hasta sayısının 19'a ulaştığı, genel ölüm oranının %18,4 olarak tahmin edildiği kaydedildi. Vespor Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor teknik direktör Atilla Girin'le yollarını ayırdığını duyurdu. Süper Lig'e veda ederek 1. Lig'e düşen Kayseri Spor'da sözleşmesi sona eren Norveçli teknik direktör Erling Mo'yla yollarını ayırdı. Okçulukta Dünya Kupası'nın 3. ayak müsabakaları antrenman ve sıralama atışlarıyla Antalya'da başladı. Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Sedik ilçesinde Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen organizasyona 42 ülkeden 334 sporcu katılıyor. Organizasyonda Türkiye'yi klasik ve makaralı yay kategorilerinde toplam 16 sporcu temsil ediyor. Organizasyon 14 Haziran'da sona erecek. Haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 21 ila 24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla Denizli yolunun 22 ila 27. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri Niğde yolunun 5 ila 10. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Keşan Gelibolu yolunun 70 ila 71. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bingöl Karlıova yolunun 1 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam hafif sağanak yağışlı 10 derece, Atina az bulutlu 25, Belgrad parça bulutlu 20, Berlin hafif sağanak yağışlı 18, Helsinki sağanak yağışlı 7, Kiev hafif sağanak yağışlı 16, Kopenhag sağanak yağışlı 12, Londra parça bulutlu 9, Madrid az bulutlu 18, Moskova parça bulutlu 21, Paris parça bulutlu 9, Priştine az bulutlu 16, Roma az bulutlu 18, Saraybosna parça bulutlu 13, Sofya az bulutlu 15, Tiran parça bulutlu 17, Varşova hafif sağanak yağışlı 15, Viyana sağanak yağışlı 18 ve Zürih hafif sağanak yağışlı 14 derece. Asya kıtasında Amman açık 19 derece, Aşgabat açık 16, Astana hafif sağanak yağışlı 13, Bağdat az bulutlu ve açık 28, Bakü parça bulutlu 18, Bişkek çok bulutlu 16, Duşanbe az bulutlu 21, Kabil az bulutlu 17, Kerkük az bulutlu 26, Kuveyt açık 31, Medine az bulutlu ve açık 30, Mekke az bulutlu ve açık 31, Riyad az bulutlu ve açık 30, Şam açık 17, Tahran az bulutlu 22, Taşkent açık 25, Tiflis parça bulutlu 16 ve Tokyo parça bulutlu 19 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu 21 derece, Kahire az bulutlu ve açık 22, Melbourne az bulutlu 11, Montreal parça bulutlu 16, New York az bulutlu 14, Sydney az bulutlu 12 ve Washington parça bulutlu 16 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga parça bulutlu 16 derece, Frankfurt hafif sağanak yağışlı 14, Gümülcine parça bulutlu 19, Kırcaali parça bulutlu 17, Köln parça bulutlu 12, Komrat parça bulutlu 16, Köstence parça bulutlu 17, Münih hafif sağanak yağışlı 11, Podgorica az bulutlu 19, Selanik parça bulutlu 19, Şumlu parça bulutlu 16, Taraklia parça bulutlu 16, Valkaneş parça bulutlu 16, Zenitsa parça bulutlu 15, Gazimagosa az bulutlu 20, Girne az bulutlu 22, Lefkoşa az bulutlu 20 ve Güzelyurt az bulutlu 17 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Merhaba sayın dinleyicilerimiz. Destanlarımız programımıza hoş geldiniz. Her hafta bir Türk destanını anlatacağımız programımızda bu hafta Battal Gazi destanını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Halifenin gönderdiği ordunun eğitimsiz kabile askerlerinden oluştuğunu gören Battal Gazi, Ömer Bey'den Bizans kalelerine baskın yapabilmek için Türk atlılarından oluşan bir birlik istedi. Ömer Bey ve diğer beylerin hepsi Battal'a hak verdiler. 500 Türk atlısından oluşan bir müfreze hazırlayıp genç serdarın emrine verdiler. Battal bu birlikten 100 atlıyı Kızılmanasır'da bekleyen Ahmet Duran'a yolladı. Ahmet Duran bu küçük birlikte sınırları dolaşacak, Bizans ordusunu küçük akınlarla durduracaktı. Battal Gazi ise mahiyetindeki askerlerle düşman kalelerini zapt edecek, toprakları genişletecekti. Halifenin ordusunu da geri göndermek olmazdı. Onlar da Battal'ın açtığı yerden o topraklara gelip o topraklara yerleşecek, kendilerine yardımcı olacaktı. Battal bir gece baskınıyla Kayseri kalesini basıp kaleyi teslim aldı. Böylece kaleye yerleşip güvenli bir savunma merkezi oluşturdu. Kayseri'nin kaybedildiği haberini alan imparator büyük bir korkuya kapıldı. Karşılık vermek için bir ordu göndermeyi düşünüyordu. Ama isyan halindeki Üsküdar'daki orduyu toplayıp sefere göndermek imkansızdı. Bizans imparatoru çaresizlik içinde kıvranırken Battal her geçen gün topraklarını iyice genişletiyordu. Genç serdarın önünde hiçbir engel duramıyor, kuşattığı şehirler ya yenilip teslim oluyor ya da vergi ödemek zorunda kalıyordu. Karadeniz sahillerine kadar ilerleyen Battal bir avuç cengaverle Ereğli Kalesi, Kilise Hisar, Amasya ve Akşehir'e hakim olmuştu. Ahmet Duran'ın maiyetindeki askerlerle birlikte sayısı 500'ü bile geçmeyen bu müfrezeyle Bizans'a Anadolu'yu dar eden Battal Gazi'nin adı her yerde korkuyla anılıyordu. Battal geliyor sözleri herkesi tir tir titretmeye yetiyordu. Battal Gazi'nin fetihleri düşmanın yüreğine korku salınca civarda bulunan tüm kaleler tedbirler alıp paralı askerler topluyor, kendilerini emniyete almak istiyorlardı. Bu sırada halifenin gönderdiği derme çatma ordununsa neredeyse yarısı dağılıp dönmüştü. Diğerleri ise ele geçirilen yerlerde kalıcı yerleşim yapmayı istemeyerek kafire kafire geri dönüyorlardı. Bütün bu gelişmeler olurken Bizans'taki karışıklıklar da bitmek bilmiyordu. Battal Gazi'nin casusları tüm bu gelişmeleri takip ediyor, sıcağı sıcağına genç serdarı bilgilendiriyorlardı. Bizans kumandanı Amirazi yeni bir ihtilal yaparak saltanatı ele geçirmişti. Bizans'ın hayli zayıfladığını bilen Battal Gazi, Ömer Bey'in vasıtasıyla sürekli halifeden askeri istiyor ancak bir türlü istediği cevabı alamıyordu. Kendi sıkıntılarını çözemeyen halife, ülkesindeki karışıklıklardan dolayı Anadolu'da neler oluyor diye ilgilenmiyordu bile. Bu sırada Saide Hatun oğul hasreti çekiyor, biricik oğlunu görme hayaliyle yanıp tutuşuyordu.
1: Ya Rabbi, artık ihtiyarladım. Ölümüm çok yakın. Kahraman evladımı dünya gözüyle görmeden canımı daha alma.
0: Saide Hatun gibi Battal Gazi'nin hanımı Zeynep de kanlı gözyaşları döküyor, hasret ateşiyle yanıp kavruluyordu. Battal'ın lalası Tevabil'in de onlardan aşağı kalır yanı yoktu. Kucağında büyüttüğü Battal'ı özlüyor, Saide Hatun ve Zeynep'in halini gördükçe içi içini yiyordu. Tebabil sonunda dayanamadı. Ömer Bey'in huzuruna çıkarak Saide Hatun ve Zeynep'in durumundan bahsetti ve Battal Gazi'yi Malatya'ya çağırmasını rica etti. Duruma bakılacak olursa Battal Gazi geri dönmeyecek. Annesi onun ayrılık ateşiyle yanıp kavruluyor. Bari siz bir bahaneyle onu buraya çağırınız. Belki bu şekilde çıkıp gelir. Ömer Bey tevabiri gönderdikten sonra hemen bir mektup yazıp Battal Gazi'yi çağırdı. Zaten halife ordusu olmadan bir avuç atlıyla Bizans'ı ele geçiremezdi. Amacına ulaşmış, Türk düşmanları sindirilmiş, yuvalarından çıkamaz olmuşlardı. Amuryonlar bile durmadan Ömer Bey'e elçiler yolluyor, Battal'ın çekilmesi sonucu asla düşmanlık beslemeyeceklerini bildiriyorlardı. Mektupta Ömer Bey, yaptığı hizmetlerden dolayı Battal Gazi'ye şükranlarını sunduktan sonra güzel müjdeler de veriyordu. Halife Süleyman, Bizans'ın fethi için kardeşi Müslüme kumandasında bir ordu gönderecek, fetih için ne gerekiyorsa her türlü yardım esirgeyemeyecekti. Ancak fetih öncesi yapılması gerekenleri tespit etmek için mutlaka Malatya'ya gelmesi gerektiğini bildiriyordu. Mektup alan Battal dönüş için bir hazırlık yapmayınca can dostu Ahmet Duran ona sordu. Malatya'ya dönmek gibi bir niyetin yok görünüyor. Ömer Bey'in emrine uymayacak mısın? Battal Gazi düşünceli bir şekilde cevap verdi. Ahdimi gerçekleştirmeden dönmeye niyetim yok. O nedir diye sorarsan Ayasofya Kilisesi'nde iki rekat namaz kılmadıkça geri dönmeyeceğim diye söz vermiştim kendime. İşte bu nedenle kafam çok karışık. Ahmet Duran, Battal Gazi'nin içinde bulunduğu durumu çok iyi anlıyor ve onu rahatlatmak istiyordu. Emir Ömer'in emrine muhalefet etmek doğru olmaz. Üstelik Bizans'ın kuşatılması için yeni planlar yapman gerek. Bunlara mutlaka Emir Ömer'le görüşmelisin. Battal Gazi uzun süre düşündükten sonra dönüş kararını vermişti. Az iş görmedim. Ancak daha fazlasını yapmak için Ömer Bey'in emrine itaat etmem lazım. Yemin olsun ki Ayasofya'da iki rekat namaz kılmadıkça canımı Azrail'e teslim etmeyeceğim. Battal Gazi'nin Malatya'ya gelişi yalnız annesi Saide Hatun'la eşi Zeynep'i değil, Ömer Bey dahil bütün beyler, tanıdık bildik kim var kim yoksa herkesi sevindirmişti. Hatta öteden beri oğlum olası Battal Gazi'yi çekemeyen Abdüsselam bile bu yiğit kahramanın yaptıklarını hayranlıkla izlemiş ve sonra onu bağrına basmıştı. Hiç vakit geçirmeden İstanbul'un fethi için gerekli tedbirler düşünmeye ve uygulamaya başladılar. Halife hazırlık yaptığını, yakında bir ordu göndereceğini bildirip beklemelerini tavsiye etmişti. Bu hafta bize ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Önümüzdeki programda Battal Gazi destanını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Ben sunucunuz Feridun Cesur, program yapımcımız Can İşcan, yayın ekibimizle birlikte hepinize mutlu bir hafta diliyoruz. Hoşça kalınız efendim.

Her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hayat var.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 13-31 derece, Bilecik 14-27, Bursa 16-31, Çanakkale 16-30, Edirne 17-33, İstanbul 18-28, Kırklareli 15-31, Kocaeli 18-29, Sakarya 17-28, Tekirdağ 16-27 ve Yalova 18-28 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 13-25 derece, Aydın 21-36, Denizli 19-33, Kütahya 12-24, İzmir 21-33, Manisa 19-33, Muğla 16-31 ve Uşak 11-28 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimleriyle Antalya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 21-31 derece, Antalya 21-27, Burdur 13-28, Hatay 21-28, Isparta 13-27, Kahramanmaraş 20-34, Mersin 24-30 ve Osmaniye 21-31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 16-30 derece, Ankara 16-27, Çankırı 15-29, Eskişehir 14-27, Karaman 15-27, Kayseri 11-26, Kırıkkale 16-28, Kırşehir 14-26, Konya 17-26, Nevşehir 13-25, Niğde 13-27, Sivas 9-24 ve Yozgat 11-23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 16-30 derece, Bolu 14-26, Düzce 18-28, Karabük 15-28, Kastamonu 15-25 ve Zonguldak 16-24 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra Doğu Karadenizli, Ordu, Tokat ve Çorum çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 13-29 derece, Artvin 13-27, Bayburt 9-26, Çorum 12-25, Giresun 17-24, Gümüşhane 10-30, Ordu 16-23, Rize 17-25, Samsun 18-25, Sinop 18-27, Tokat 12-25 ve Trabzon 17-23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleriyle Hakkari çevreleri ve Van'ın doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 10-26 derece, Ardahan 6-24, Bingöl 15-30, Bitlis 10-25, Elazığ 16-32, Erzincan 13-30, Erzurum 8-23, Hakkari 16-27, Iğdır 15-29, Kars 8-22, Malatya 15-31, Muş 14-28, Tunceli 13-30, Şırnak 21-32 ve Van 9-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 23-36 derece, Batman 16-36, Diyarbakır 17-36, Gaziantep 19-33, Kilis 21-33, Mardin 23-34, Şanlıurfa 24-36 ve Siirt 20-34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzey doğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde ise 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, gece 12'den öğle 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, öğle 12'den akşam 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Milli Güvenlik Konferansları açılış töreninde konuştu. Milli güvenlik vurgusu yapan Erdoğan, Türkiye, harp sahalarını en iyi okuyan, değişen güvenlik paradigmasını ilk fark eden ve kendini buna erken hazırlayan ülkelerden biri olmuştur. Milli güvenliğimiz riske girdiğinde gözümüzün hiçbir şey görmeyeceğini ortaya koyduk. Savunma sanayimizi güçlendirerek dışa bağımlılığımızı en aza indirdik. Güvenlik kurumlarımız arasındaki eş güdümü en üst düzeye çıkararak riskleri bertaraf ettik. Devletimizi Türkiye düşmanlarına maşalık yapan FETÖ-vari yapılardan temizleyerek sızıntıların ve içeriden sabotajların önüne geçtik, dedi. 15 Temmuz ihaneti sonrası devreye aldıkları terörü kaynağında yok etme stratejisiyle içeride ve dışarıda kritik başarılara imza attıklarını dile getiren Erdoğan, Türkiye başkalarının senaryolarında rol biçilen bir ülke değil, kendi hikayesini yazan, bölgesinde oyun kurucu aktör haline geldiğini herkese göstermiştir. Irak ve Suriye harekatlarımız, ülkemizin tepesine yerleştirilen cam tavanı parçalayarak güvenlik paradigmamızda yeni bir dönemi başlatmıştır. Terörsüz Türkiye süreci, bir güvenlik politikasının ötesinde, ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik bir devlet vizyonunun adıdır. Süreç, hedeflerimizle uyumlu bir şekilde başarıya ulaştığında, iç cephemizi güçlendirmekle kalmayacak, Türkiye'nin güvenliğini tahkim edecek ve milletimizin önünde yeni kapıların açılmasına vesile olacaktır, ifadelerini kullandı. İstanbul merkezli 24 ilde düzenlenen Şike operasyonunda gözaltına alınan 82 şüpheliden 74'ü sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şüphelilerden 5'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise sürüyor. Soruşturmada müsabakalarla yasal ve yasa dışı bahis faaliyetlerinden gelir elde edildiği, bunların kripto varlık cüzdanları aracılığıyla transfer edilip kullanıcıları tespit edilemeyen farklı cüzdanlara aktarıldığı belirlenmiş, suç ağı içerisinde döviz ve kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren şüphelilerin de yer aldığını tespit eden ekipler, bu kapsamda 192 milyar liralık işlem hacmi gerçekleştirildiğini ortaya çıkarmıştı. Rekabet Kurulu, Kast Ajansları Derneği ile Kast Ajansı ve Menajerlik Sektöründe faaliyet gösteren 36 teşebbüse 42 milyon 163 bin 586 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Filistin Eğitim Bakanlığı, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik saldırılarında 20.814 Filistinli öğrencinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri ordusuna ait Apache tipi bir helikopterin Hürmüz Boğazı yakınlarında düştüğü, iki pilotun kurtulduğu bildirildi. The New York Times gazetesinin haberinde helikopterin İran'ın ateş açması sonucu mu ya da teknik arıza nedeniyle mi düştüğünün bilinmediği, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi. Ve spor amirliği

0: Kinin katılımıyla düzenlenecek organizasyonda tarihinde ilk kez mücadele edecek. Ay Yıldızlı ekibin grup aşamasındaki rakipleri Almanya'nın Münih kentinde 10 Haziran Çarşamba günü Türkiye saatiyle 18'de yapılacak kura çekimiyle belli olacak. Haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 21 ila 24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla Denizli yolunun 22 ila 27. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri Niğde yolunun 5 ila 10. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Keşan Gelibolu yolunun 70 ila 71. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bingöl Karlıova yolunun 1 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Herkese merhaba, ben Toprak. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor. Hem de kendiliğinden kaybolması yüzlerce yıl süren atıklar. Çöpe atarak onlardan kurtulduğumuzu sanıyoruz ama aslında çok uzun yıllar hepsi dünyamıza kalmaya devam ediyor. Ve bu arada doğaya zarar veriyorlar. Şimdi evlerimize çıkan çöpleri düşünelim. Poşetler, kağıt ve karton kutular, plastik kaplar, cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler, bozuk elektronik aletler. Buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yanının parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onları çöp deriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yanına bakın. Organik atık, plastik atık, kağıt atık, metal atık, cam atık, tekstil atık. Burası çok kötü kokuyor. Farkına varmadan oluşturduğumuz işte bu atık yığınlarıyla gezegenimizin başı dertte. Oyun oynamayı, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, yüzmeyi seven herkesin ve diğer tüm canlıların da öyle. Biliyor musunuz? Dünyamızdaki atık miktarının artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun ve toprağımızın da kirlenmesi demek. Geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün daha az tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var. Adı Sıfır Atık. Uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey, neler oluyor orada? Neredesin?
1: Merhaba Toprak. Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor. Ve bu süre içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu atıklardan koruyamazsak diktiğimiz fidanlar da sağlıklı büyümeyebilirmiş. Bu nedenle bu bahçeyi koruma altına alacağız.
0: Yaprak, harika bir proje bu. Fotoğraf çekmeyi unutma. Bunu sınıftaki tüm arkadaşlarımıza da göstermeliyiz. Hoşça kal. Deniz, sende neler var?
2: Herkese selam. Benimle bulduklarıma ve gördüklerime inanamayacaksınız. Bugün kıyı temizleme gönüllüsü olarak buraya geldim. Şu bulduklarıma bakın. Bu atıkların hepsi denizleri ve kıyıları kirletiyor. Burada çok iş var. Bu nedenle çok konuşamayacağım. Ama size bulduğum bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Atıklar denizleri kirletirken deniz canlılarının yaşamını da tehlikeye atıyor. Biliyor musunuz? Deniz kuşları ve denizde yaşayan canlılar bu atıkları yiyecek sanarak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanımda getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere.
0: Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarımıza paylaştığımızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçta kullanın. 5. Dönüştürün, doğa kazansın. Temiz bir dünya için sıfır atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.
3: Burası Meteorolojinin Sesi.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 10 Haziran Çarşamba günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Ordu, Tokat ve Hakkari çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçecek. 11 Haziran Perşembe günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Giresun hariç Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Denizli, Çankırı ile Bolu ve Karabük illerinin iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 12 Haziran Cuma günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Denizli, Afyonkarahisar, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay'ın batı kesimleri, Konya, Karaman ve Niğde çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıkları ise cumartesi günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacak. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 10 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de kuzeyli yönlerden. Sabah saatlerinde güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5. Batısında yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı, az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı, az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 11 Haziran Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan. Öğle saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğudan. Batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 12 Haziran Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Kuzey Ege'nin kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız meteorolojinin sesi radyosuna ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız ne sağ, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Saat 5.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 13-31 derece, Bilecik 14-27, Bursa 16-31, Çanakkale 16-30, Edirne 17-33, İstanbul 18-28, Kırklareli 15-31, Kocaeli 18-29, Sakarya 17-28, Tekirdağ 16-27 ve Yalova 18-28 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 13-25 derece, Aydın 21-36, Denizli 19-33, Kütahya 12-24, İzmir 21-33, Manisa 19-33, Muğla 16-31 ve Uşak 11-28 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleriyle Antalya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 21-31 derece, Antalya 21-27, Burdur 13-28, Hatay 21-28, Isparta 13-27, Kahramanmaraş 20-34, Mersin 24-30 ve Osmaniye 21-31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 16-30 derece, Ankara 16-27, Çankırı 15-29, Eskişehir 14-27, Karaman 15-27, Kayseri 11-26, Kırıkkale 16-28, Kırşehir 14-26, Konya 17-26, Nevşehir 13-25, Niğde 13-27, Sivas 9-24 ve Yozgat 11-23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 16-30 derece, Bolu 14-26, Düzce 18-28, Karabük 15-28, Kastamonu 15-25 ve Zonguldak 16-24 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu. Sabah saatlerinden sonra Doğu Karadenizli, Ordu, Tokat ve Çorum çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 13-29 derece, Artvin 13-27, Bayburt 9-26, Çorum 12-25, Giresun 17-24, Gümüşhane 10-30, Ordu 16-23, Rize 17-25, Samsun 18-25, Sinop 18-27, Tokat 12-25 ve Trabzon 17-23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleriyle Hakkari çevreleri ve Van'ın doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 10-26 derece, Ardahan 6-24, Bingöl 15-30, Bitlis 10-25, Elazığ 16-32, Erzincan 13-30, Erzurum 8-23, Hakkari 16-27, Iğdır 15-29, Kars 8-22, Malatya 15-31, Muş 14-28, Tunceli 13-30, Şırnak 21-32 ve Van 9-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 23-36 derece, Batman 16-36, Diyarbakır 17-36, Gaziantep 19-33, Kilis 21-33, Mardin 23-34, Şanlıurfa 24-36 ve Siirt 20-34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de kuzeyli yönlerden, sabah saatlerinde güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, batısında yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Hakim Evi'nde düzenlenen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu 19. toplantısında konuştu. Kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Gürlek, "Biz tek bir kadının dahi şiddete maruz kalmasını asla kabul etmiyoruz," dedi. Bakan Gürlek, yargı reformu stratejisi belgesiyle adli yargı sisteminde kadın haklarını daha etkin koruyan uygulamalar geliştirmeyi ve şiddet mağduru kadınların adalete erişimini güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, önümüzdeki dönemde aile içi ve kadına yönelik şiddet suçları soruşturma bürolarını daha da yaygınlaştıracağız. Bu bürolarda görev yapan Cumhuriyet savcılarımızın uzmanlaşmasını güçlendireceğiz," şeklinde açıklama yaptı. İçişleri Bakanlığı uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son bir haftada 69 ilde düzenlenen operasyonlarda 974 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 381'inin tutuklandığını duyurdu. Açıklamaya göre 98'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor. Düzenlenen operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 1 ton 916 kilogram uyuşturucu madde ile 725.312 uyuşturucu hap ele geçirildi. İzmir'de 8 yıl önce 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin aranan son zanlı Edirne Kapı Kule sınır kapısında yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında aralarında o dönemin ilçe emniyet müdürü, inşaat şirketinin ortakları ve oğlunun da bulunduğu 24 şüpheli tutuklanmış, o dönemde olay yeri inceleme ekibi komiseri olarak görev yapan şüpheli ise 4 Haziran'da İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alınmıştı. Türkiye Bilimler Akademisi TÜBA, Konya'da Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde 23 ile 30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek 8. Geleneksel Yaz Okulu'na başvuruların başladığını duyurdu. Uluslararası Türk Akademisi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın işbirliğinde düzenlenecek olan yaz okulu, Türk dünyasının farklı ülkelerinden genç araştırmacıları, akademisyenleri, uzmanları bir araya getirecek. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakını destekleyen İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich başta olmak üzere Filistin topraklarını gasp eden İsraililerden oluşan kurumların 4 sorumlusu ve bu toprakları gasp eden şiddet yanlısı 21 İsraillinin Fransız topraklarına girişine yasak getirdiklerini açıkladı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, ülkede 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında 101 kişinin öldüğünü, vaka sayısının toplamda 550'ye ulaştığını duyurdu. Salgının Ituri, Kuzey Kivu ve Güney Kivu illerinde yayılmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, toplam iyileşen hasta sayısının 19'a ulaştığı, genel ölüm oranının %18,4 olarak tahmin edildiği kaydedildi. Vespor, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, teknik direktör Atilla Girin'le yollarını ayırdığını duyurdu. Süper Lig'e veda ederek 1. Lig'e düşen Kayseri Spor'da sözleşmesi sona eren Norveçli teknik direktör Arling Mu'yla yollarını ayırdı. Okçulukta Dünya Kupası'nın 3. ayak müsabakaları antrenman ve sıralama atışlarıyla Antalya'da başladı. Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Selik ilçesinde Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen organizasyona 42 ülkeden 334 sporcu katılıyor. Organizasyonda Türkiye'yi klasik ve makaralı yay kategorilerinde toplam 16 sporcu temsil ediyor. Organizasyon 14 Haziran'da sona erecek. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 21 ila 24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla Denizli yolunun 22 ila 27. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 5 ila 10. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle

kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 10 Haziran Çarşamba günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Ordu, Tokat ve Hakkari çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçecek. 11 Haziran Perşembe günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Giresun hariç Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Denizli, Çankırı'yla Bolu ve Karabük illerinin iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 12 Haziran Cuma günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Denizli, Afyonkarahisar, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay'ın batı kesimleri, Konya, Karaman ve Niğde çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıkları ise cumartesi günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacak. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 10 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de kuzeyli yönlerden. Sabah saatlerinde güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5. Batısında yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan. Öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 11 Haziran Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan. Öğle saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğudan. Batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 12 Haziran Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan. Batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Kuzey Ege'nin kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra kuzeyinde yer yer 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizciler, balıkçılar, filmciler.
1: Frekansınız Meteorolojinin Sesi Radyosu'na ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız neta, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

0: O acı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi hayatını kaybetti.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa
2: gitti. Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Sonunda saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
4: Sel eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabi afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Depreme karşı güvenli bir binanın inşası için uyulması gereken standartlar vardır. Bu standartlar yaşam alanlarımızı güvenli kılar. Yapı güvenliğini oluşturan etmenlerin her biri birbirini tamamlar. Tüm standartlara uyum sağlayan yapı elemanlarının varlığıyla binanız deprem güvenliği taşır. Ancak standartlardan biri eksikse binanız risk altındadır. Deprem güvenliği için yapılarınızın risk analizini yaptırın. Hayatınız ve sevdiklerinizi riske atmayın.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Saat 6.
1: Şimdi hava durumu.
0: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 13-31 derece, Bilecik 14-27, Bursa 16-31, Çanakkale 16-30, Edirne 17-33, İstanbul 18-28, Kırklareli 15-31, Kocaeli 18-29, Sakarya 17-28, Tekirdağ 16-27 ve Yalova 18-28 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 13-25 derece, Aydın 21-36, Denizli 19-33, Kütahya 12-24, İzmir 21-33, Manisa 19-33, Muğla 16-31 ve Uşak 11-28 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimleriyle Antalya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 21-31 derece, Antalya 21-27, Burdur 13-28, Hatay 21-28, Isparta 13-27, Kahramanmaraş 20-34, Mersin 24-30 ve Osmaniye 21-31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 16-30 derece, Ankara 16-27, Çankırı 15-29, Eskişehir 14-27, Karaman 15-27, Kayseri 11-26, Kırıkkale 16-28, Kırşehir 14-26, Konya 17-26, Nevşehir 13-25, Niğde 13-27, Sivas 9-24 ve Yozgat 11-23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 16-30 derece, Bolu 14-26, Düzce 18-28, Karabük 15-28, Kastamonu 15-25 ve Zonguldak 16-24 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra Doğu Karadenizli, Ordu, Tokat ve Çorum çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 13-29 derece, Artvin 13-27, Bayburt 9-26, Çorum 12-25, Giresun 17-24, Gümüşhane 10-30, Ordu 16-23, Rize 17-25, Samsun 18-25, Sinop 18-27, Tokat 12-25 ve Trabzon 17-23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleriyle Hakkari çevreleri ve Van'ın doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 10-26 derece, Ardahan 6-24, Bingöl 15-30, Bitlis 10-25, Elazığ 16-32, Erzincan 13-30, Erzurum 8-23, Hakkari 16-27, Iğdır 15-29, Kars 8-22, Malatya 15-31, Muş 14-28, Tunceli 13-30, Şırnak 21-32 ve Van 9-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 23-36 derece, Batman 16-36, Diyarbakır 17-36, Gaziantep 19-33, Kilis 21-33, Mardin 23-34, Şanlıurfa 24-36 ve Siirt 20-34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzey doğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzey doğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzey doğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzey doğudan 3 ila 5, güneyinde kuzey batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde ise 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzey doğudan 3 ila 5, güneyinde kuzey batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, gece 12'den öğle 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, öğle 12'den akşam 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Hakim Evi'nde düzenlenen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu 19. toplantısında konuştu. Kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Gürlek, "Biz tek bir kadının dahi şiddete maruz kalmasını asla kabul etmiyoruz," dedi. Bakan Gürlek, yargı reformu stratejisi belgesiyle adli yargı sisteminde kadın haklarını daha etkin koruyan uygulamalar geliştirmeyi ve şiddet mağduru kadınların adalete erişimini güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, önümüzdeki dönemde aile içi ve kadına yönelik şiddet suçları soruşturma bürolarını daha da yaygınlaştıracağız. Bu bürolarda görev yapan Cumhuriyet savcılarımızın uzmanlaşmasını güçlendireceğiz," şeklinde açıklama yaptı. İçişleri Bakanlığı, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son bir haftada 69 ilde düzenlenen operasyonlarda 974 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 381'inin tutuklandığını duyurdu. Açıklamaya göre 98'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor. Düzenlenen operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 1 ton 916 kilogram uyuşturucu madde ile 725.312 uyuşturucu hap ele geçirildi. İzmir'de 8 yıl önce 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin aranan son zanlı Edirne Kapı Kule sınır kapısında yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında aralarında o dönemin ilçe emniyet müdürü, inşaat şirketinin ortakları ve oğlunun da bulunduğu 24 şüpheli tutuklanmış, o dönemde olay yeri inceleme ekibi komiseri olarak görev yapan şüpheli ise 4 Haziran'da İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alınmıştı. Türkiye Bilimler Akademisi TÜBA, Konya'da Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde 23 ile 30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek 8. Geleneksel Yaz Okulu'na başvuruların başladığını duyurdu. Uluslararası Türk Akademisi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın işbirliğinde düzenlenecek olan yaz okulu, Türk dünyasının farklı ülkelerinden genç araştırmacıları, akademisyenleri ve uzmanları bir araya getirecek. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakını destekleyen İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich başta olmak üzere Filistin topraklarını gasp eden İsraililerden oluşan kurumların 4 sorumlusu ve bu toprakları gasp eden şiddet yanlısı 21 İsraillinin Fransız topraklarına girişine yasak getirdiklerini açıkladı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, ülkede 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında 101 kişinin öldüğünü, vaka sayısının toplamda 550'ye ulaştığını duyurdu. Salgının Ituri, Kuzey Kivu ve Güney Kivu illerinde yayılmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, toplam iyileşen hasta sayısının 19'a ulaştığı, genel ölüm oranının %18,4 olarak tahmin edildiği kaydedildi. Vespor Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüp Spor, teknik direktör Atilla Girin'le yollarını ayırdığını duyurdu. Süper Lig'e veda ederek 1. Lig'e düşen Kayseri Spor'da sözleşmesi sona eren Norveçli teknik direktör Arling Mu'yla yollarını ayırdı. Okçulukta Dünya Kupası'nın 3. ayak müsabakaları antrenman ve sıralama atışlarıyla Antalya'da başladı. Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Selik ilçesinde Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen organizasyona 42 ülkeden 334 sporcu katılıyor. Organizasyonda Türkiye'yi klasik ve makaralı yay kategorilerinde toplam 16 sporcu temsil ediyor. Organizasyon 14 Haziran'da sona erecek. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 21 ila 24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak

Fila 71. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bingöl-Karlova yolunun 1 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

deniz kirliliği. Tüm dünyanın bertaraf etmek için mücadele verdiği hayati çevre sorunlarından biri. Denizlerdeki kirliliğin %80'i kıyılarda gerçekleştirilen faaliyetler ya da doğaya bırakılan atıklardan kaynaklanıyor. Özellikle plastik atıklar deniz yaşamı ve dünya okyanusları için yıkıcı bir sorun. Birleşmiş Milletler'e göre yılda yaklaşık 8 milyon ton plastik atık denizlere karışıyor. Masmavi denizlerimizi birlikte koruyalım. Onu küresel bir atık alanına dönüşmekten kurtaralım.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 10 Haziran Çarşamba günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Ordu, Tokat ve Hakkari çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçecek. 11 Haziran Perşembe günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Giresun hariç Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Denizli, Çankırı'yla, Bolu ve Karabük illerinin iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 12 Haziran Cuma günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Denizli, Afyonkarahisar, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay'ın batı kesimleri, Konya, Karaman ve Niğde çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıkları ise cumartesi günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacak. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 10 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de kuzeyli yönlerden. Sabah saatlerinde güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5. Batısında yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan. Öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 11 Haziran Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan. Öğle saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğudan. Batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 12 Haziran Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan. Batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Kuzey Ege'nin kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra kuzeyinde yer yer 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız meteorolojinin sesi radyosuna ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız nesa, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan Meteorolojinin Sesinden sizlere merhaba. Bugün sizlere hasta ziyaretlerinden bahsetmek istedik. Ama önce Mesnevi'den bir hasta ziyareti hikayemiz var. Vakti zamanında kulağı ağır işiten bir adamcağız varmış. Bir gün bu adama demişler ki, komşun hasta olmuş. Bir üzülmüş. Hemen demiş ki, hasta sormaya gitmek lazım. Hele de komşun olursa. Hazırlanmış kendince ama kulakları ağır işitiyormuş. Ziyarete gitmeyi aklına koymuş ama kulaklarını ne yapacak acaba? Karar vermiş. Bu iyi işitmeyen kulaklarla komşumun sözlerini nasıl anlarım? Hele hastalığından dolayı sesi iyice çıkmaz olduysa nasıl duyarım? Ama hasta ziyareti de çok önemli. Mutlaka gitmem gerekir düşüncesiyle hazırlığını yapmış. Epeyce de bir düşünmüş. En sonunda zihninde hastanın sözlerini tahmin edebileceği fikri uyanmış. Mesela demiş içinden, selam verdikten sonra ey eziyet çeken komşum nasılsın derim. O da bana der ki mutlaka iyiyim veya hoşum. Başka ne diyecek? Ben aman şükür, çok şükür, çok şükür derim. Ne yemek yedin diye sorarım. O da elbet hasta yemeği, ya şerbet ya mercimek çorbası diyecek. Ben de sıhhatler afiyetler olsun. Hangi doktor bakıyor sana diye sorarım. O da der ki filan doktor. Ben de o zaman derim ki ayağı çok uğurludur. Geldi mi işin yoluna girer. Kime baktıysa onu iyileştirir derim. Hem ona moral olur hem de ben görevimi usulünce yerine getirmiş olurum diye düşünerek kalkıp gider komşusunun evine. Komşusu yorgan döşek yatıyordur. Evlatları alırlar yeni gelen kulakları ağır işiten adamı hastanın yanına. Oturunca hemen selam verir. Nasılsın birader diye sorar. Hasta ızdırap çekiyordur. Çok da bitkin düşmüştür. Ölü gibiyim diye cevap verir. Adam tasarladığı cevabı aldığını düşünerek oh çok şükür çok şükür çok iyi çok iyi diye karşılık verir. Hasta bu söze çok gücenir. Bu ne biçim şükür diye söylenir. Anlaşılan bu adam bizim kötülüğümüzü istiyor diye de aklından geçirir. Adam ikinci sorusuna geçer. Hastaya ne yedin diye sorar. İlk soruyu içerleyen hasta doğru dürüst bir cevap verir mi? Vermez. Zehir diye cevap verir. Adam bu sözde de oh afiyet olsun karşılığını verince bu konuşmalar üzerine hastanın kızgınlığı iyice artar. Sıra ziyaretçinin son sorusuna gelir. Hangi doktor seni tedavi ediyor kardeş diye sorar. Hasta artık iyice canından bezmiştir. Yeter artık git buradan Azrail diye cevap verir. Ziyaretçi olan bitenden habersiz gülümseyerek konuşur yine. İyi çok iyi ayağı pek uğurludur. Sevin, neşelen. Onun uğradığında iyileştirmediği yoktur. Hastayı hafakanlar basarken öbür adam mutludur. Böyle bir zamanda komşuluk hatırı gözetebildiği için Allah'a da şükreder. Her zaman işler yolunda gitmez. Bazen canımız hasta ziyaret etmek istemez. Ama onların da bir beklenti içinde olduğunu unutmamak gerekir. Hastanın hastane dışından gerekli ihtiyaçlarını karşılamak, hastanın hatırını sormak, psikolojik destek vermek, hastanın doktorundan hastanın sağlığı ile ilgili bilgi almak önemli şeylerdir. En sık götürülen hediyeler hastaneye kolonya ve okunacak dergi türü hediyelerdir. Hastanın genel sağlık durumu eğer uygunsa kurabiye, meyve ya da küçük kuru yemişlerden atıştırmalıklar götürülebilir. Hastayı hasta ziyaret saatinde ziyaret etmek esastır. Ve tabii ki ziyaretin de kısa olanı makbuldür. Hasta yanında gürültü yapılmaz. Mümkünse ve en önemlisi de hasta ziyaretinde bizim rahmetli diye başlayan cümleler kurmayın. İyileşme sürecine de girmeden hastayı ziyaret belki çok da doğru bir şey değildir. Ne dersiniz? Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. En havalı radyo olan Meteorolojinin Sesinden sizlere seslendik. Bir sonraki programımıza kadar sağlığınız yerinde ve kulağınız bizde olsun efendim.
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
3: Saat 7.
4: Şimdi hava durumu.

Sayın dinleyiciler, bugün 10 Haziran Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir en yüksek 31 derece. Bilecik 27, Bursa 31, Çanakkale 30, Edirne 33, İstanbul 28, Kırklareli 31, Kocaeli 29, Sakarya 28, Tekirdağ 27, Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevreleri ve Denizli'nin doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 25 derece, Aydın 36, Denizli 33, Kütahya 24, İzmir ve Manisa 33, Muğla 31, Uşak 28 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleriyle Antalya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en yüksek 31 derece. Antalya 27, Burdur ve Hatay 28, Isparta 27, Kahramanmaraş 34, Mersin 30, Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Yozgat ve Sivas hariç bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en yüksek 30 derece. Ankara 27, Çankırı 29, Eskişehir ve Karaman 27, Kayseri 26, Kırıkkale 28, Kırşehir ve Konya 26, Nevşehir 25, Niğde 27, Sivas 24, Yozgat 23 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 30 derece, Bolu 26, Düzce ve Karabük 28, Kastamonu 25, Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Giresun hariç Doğu Karadeniz yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 29 derece, Artvin 27, Bayburt 26, Çorum 25, Giresun 24, Gümüşhane 30, Ordu 23, Rize ve Samsun 25, Sinop 27, Tokat 25, Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey kesimleriyle Hakkari çevreleri ve Van'ın doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en yüksek 26 derece. Ardahan 24, Bingöl 30, Bitlis 25, Elazığ 32, Erzincan 30, Erzurum 23, Hakkari 27, Iğdır 29, Kars 22, Malatya 31, Muş 28, Tunceli 30, Şırnak 32, Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman en yüksek 36 derece, Batman ve Diyarbakır 36, Gaziantep ve Kilis 33, Mardin ve Siirt 34, Şanlıurfa 36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Kopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava sağanak yağışlı. Rüzgar öğle 12'ye kadar doğu ve kuzeydoğudan, öğle 12'den sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Periyot boyunca dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur ile İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

sayın dinleyiciler, İçişleri Bakanlığı, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son bir haftada 69 ilde düzenlenen operasyonlarda 974 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 381'inin tutuklandığını duyurdu. Açıklamaya göre 98'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor. Düzenlenen operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 1 ton 916 kilogram uyuşturucu madde ile 725.312 uyuşturucu hap ele geçirildi. İstanbul merkezli 24 ilde düzenlenen Şike operasyonunda gözaltına alınan 82 şüpheliden 74'ü sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şüphelilerden 5'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Soruşturmada müsabakalarla yasal ve yasa dışı bahis faaliyetlerinden gelir elde edildiği, bunların kripto varlık cüzdanları aracılığıyla transfer edilip kullanıcıları tespit edilemeyen farklı cüzdanlara aktarıldığı belirlenmiş, suç ağı içerisinde döviz ve kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren şüphelilerin de yer aldığı tespit eden ekipler, bu kapsamda 192 milyar liralık işlem hacmi gerçekleştirildiğini ortaya çıkarmıştı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Bahreyn'deki 5. filosunu insansız hava araçlarıyla saldırı altına aldığını duyurdu. Devrim Muhafızları Ordusu, Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkenin güneyine yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yayımladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin sahte bahanelerle Kask, Sirik ve Keşm'de saldırılara karşılık Devrim Muhafızları Ordusu donanmasının sabah yerel saatte 2:30'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Bahreyn'deki 5. filosunu İHA'larla saldırı altına aldığı ifade edildi. Amerika Birleşik Devletleri güçleriyle çatışmaların devam ettiği ve Devrim Muhafızları Ordusu birliklerinin saldırılara karşılık verdiği bildirilen açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri tarafının saldırılara devam etmesi halinde daha ağır karşılıklar vereceği vurgulandı.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı ülkede sirenlerin çaldığını duyurarak halka güvenli yerlere gitme çağrısı yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada halktan sakin olmaları, en yakın güvenli yere yönelmeleri ve haberleri resmi kanallardan takip etmeleri talep edildi. Amerika Birleşik Devletleri ordusu bir Apache helikopterinin düşürülmesine karşılık olarak İran'a yönelik saldırılar düzenlediğini bildirmişti. İran Devrim Muhafızları Ordusu ise saldırılara karşılık Amerika Birleşik Devletleri'nin Bahreyn'deki 5. filosunu insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını duyurmuştu. Ve spor. Trabzonspor Kulübü Muhammed Cam'ı satın alma opsiyonuyla Kızıl Yıldız'a kiraladığını açıkladı. Haberleri sunduk.

Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Konya-Afyonkarahisar yolunun 50 ila 54. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Afyonkarahisar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 21 ila 24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Muğla-Denizli yolunun 22 ila 27. kilometrelerinde 22 ila 27. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 5 ila 10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı

0: balık ve yosun kokusuyla. Üçüdüğünde kar tanelerine dönüşen sudur. Çay olup içimizi ısıtan da.
1: Enerjidir, şifadır. En kıymetli hazinemizdir su. Şırıl şırıl çağlayan.
0: Ama bu güzellikleri bize sunan su bir gün tükenebilir. Bir gün tükenebilir.
2: Dikkatli kullanmazsanız o gün biz aç ve susuz kalabiliriz.
3: Aç ve susuz kalabiliriz.
4: Aç ve susuz kalabiliriz.
5: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 10 Haziran Çarşamba günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Ordu, Tokat ve Hakkari çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçecek. 11 Haziran Perşembe günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Giresun hariç Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Denizli, Çankırı ile Bolu ve Karabük illerinin iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 12 Haziran Cuma günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Denizli, Afyonkarahisar, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay'ın batı kesimleri, Konya, Karaman ve Niğde çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıkları ise cumartesi günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacak. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 10 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de kuzeyli yönlerden. Sabah saatlerinde güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5. Batısında yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan. Öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 11 Haziran Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan. Öğle saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğudan. Batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 12 Haziran Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan. Batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Kuzey Ege'nin kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra kuzeyinde yer yer 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Kuzeyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Deniz kirliliği, tüm dünyanın bertaraf etmek için mücadele verdiği hayati çevre sorunlarından biri. Denizlerdeki kirliliğin %80'i kıyılarda gerçekleştirilen faaliyetler ya da doğaya bırakılan atıklardan kaynaklanıyor. Özellikle plastik atıklar deniz yaşamı ve dünya okyanusları için yıkıcı bir sorun. Birleşmiş Milletler'e göre yılda yaklaşık 8 milyon ton plastik atık denizlere karışıyor. masmavi denizlerimizi birlikte koruyalım. Onu küresel bir atık alanına dönüşmekten kurtaralım.

0: biliyor muydunuz?
1: Papağanlar düşünerek mi konuşuyor? Her canlı farklı özelliklerle yaratılmıştır. Papağanlara verilen özelliklerinden biri de sesleri taklit edebilme yeteneğidir. Papağanlar çoğumuzun zannettiği gibi düşünerek değil, taklit ederek konuşur. Papağanların yapabildikleri onlara öğretilen sesleri tekrarlamaktır. Yani acıkınca acıktım, yorulunca yoruldum demeyi akıl edemezler.
0: Biliyor muydunuz?
1: Bir bulutun ağırlığı ne kadardır? Çok fazla. Bir bulutun ağırlığı için kullanılan en popüler ölçünün fil olduğu anlaşılıyor. Boulder, Colorado'daki Ulusal Atmosferik Araştırma Merkezi'ne göre ortalama bir kümülüs bulutunun ağırlığı yaklaşık 100 fil kadardır. Ancak büyük bir fırtına bulutu ağır basarak 200 bin file kadar ulaşabilir. Tabii bunlar kasırgayla karşılaştırılamaz bile. Bir kasırga bulutunun 1 metre küpünden suyu çıkarıp bunu ölçecek, ardından da bütün kasırga bulutunun metre küpüyle çarpacak olursanız, tek bir kasırga bulutunun 40 milyon fil ettiğini bulursunuz. Bu, yeryüzünde bulunan fillerin 26 katıdır. Bu durum, şöyle apaçık bir soruyu beraberinde getirir. Bir fil kadar bile ağır bir şey nasıl olur da havada süzülür? Cevabı basittir. Tüm ağırlık oldukça geniş bir alana dağılmış olan muazzam sayıda minik su damlacığıyla buz kristallerine yayılmıştır. En büyük damlacıklar sadece 0,2 mililitre kadardır. Yani bir çay kaşığını doldurmak için 2 milyar su damlacığına ihtiyacınız vardır. Bulutlar yükselen sıcak havanın üst kısmında oluşur. Yükselen hava su damlacıklarının aşağı doğru olan basıncından daha güçlüdür. Bu bulutların havada süzülmesini sağlar. Hava soğuyup alçalmaya başlayınca da yağmur başlar. Yağmur yağabilmesi için bulutlardaki suyun düşmeden önce donması gerekir. Şayet hava sıcaklığı yeteri kadar düşükse kar ya da tipi yağışı meydana gelir. Ama değilse donmuş damlacıklar düşerken erir. Bir diğer kafa karıştıran şey ise İngiltere'ninki gibi bulutların ender olarak saf suyu donduracak kadar soğuduğu ılıman iklimlerde neden bu kadar çok yağmur yağdığıdır. Kurum ve toz gibi katalizörler buzun çevresinde oluşabileceği çekirdekler sağlayarak duruma yardımcı olur. Ama yine de bu kadar yağış ortaya çıkaracak bir hava kirliliği mevcut değildir. Havadan taşınan mikroplar cevap gibi gözükebilir. Bazı bakteriler birinci sınıf buz çekirdeği yaratıcılarıdır. Hatta suyu dondurmak gibi büyülü bir yetenekleri de vardır. Örneğin suya Pseudomonas syringae bakterisi eklemek onu anında dondurur. Bunu 5-6 derece gibi görece daha sıcak havalarda bile yapar. Tohumladıkları yağmur bu bakterileri yeryüzüne geri taşır. Orada buz yapma güçlerini birçok ekin de dahil bitki hücrelerini ezmek için kullanır. Böylece onlardan beslenirler. Hava akımları onları bir kez daha atmosfere doğru salar ve yine yağmura neden olurlar. Bu teori doğrulandığı takdirde sonuçları muazzam olacaktır. Sadece buz yapıcı bakterilerin hoşlandığı türden ekin yetiştirmek, kuraklığı sonsuza kadar ortadan kaldırabilir.
0: Biliyor muydunuz?
1: Göbek deliğimizin bütün yağmur ormanlarının meydana getirebileceği bir ekosistemdeki bütün bakterilere ev sahipliği yaptığını... Ünlü Katalan ressam Salvador Dali'nin uykuya dalmadan önce eline bir kaşık aldığını, böylece uyuyakaldığında kaşığın yere düşerek çıkardığı sesle uyanıp zihnindeki rüya imgeleri henüz canlıyken o muhteşem tabloları ortaya koyduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
3: Saat 8.
4: Şimdi hava durumu.
5: Sayın dinleyiciler, bugün 10 Haziran Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir en yüksek 31 derece. Bilecik 27, Bursa 31, Çanakkale 30, Edirne 33, İstanbul 28, Kırklareli 31, Kocaeli 29, Sakarya 28, Tekirdağ 27, Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevreleri ve Denizli'nin doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 25 derece, Aydın 36, Denizli 33, Kütahya 24, İzmir ve Manisa 33, Muğla 31, Uşak 28 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleriyle Antalya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en yüksek 31 derece. Antalya 27, Burdur ve Hatay 28, Isparta 27, Kahramanmaraş 34, Mersin 30, Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Yozgat ve Sivas hariç bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en yüksek 30 derece. Ankara 27, Çankırı 29, Eskişehir ve Karaman 27, Kayseri 26, Kırıkkale 28, Kırşehir ve Konya 26, Nevşehir 25, Niğde 27, Sivas 24, Yozgat 23 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçecek. Bartın en yüksek 30 derece. Bolu 26, Düzce ve Karabük 28, Kastamonu 25, Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu. Giresun hariç Doğu Karadeniz yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 29 derece, Artvin 27, Bayburt 26, Çorum 25, Giresun 24, Gümüşhane 30, Ordu 23, Rize ve Samsun 25, Sinop 27, Tokat 25, Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey kesimleriyle Hakkari çevreleri ve Van'ın doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en yüksek 26 derece, Ardahan 24, Bingöl 30, Bitlis 25, Elazığ 32, Erzincan 30, Erzurum 23, Hakkari 27, Iğdır 29, Kars 22, Malatya 31, Muş 28, Tunceli 30, Şırnak 32, Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman en yüksek 36 derece, Batman ve Diyarbakır 36, Gaziantep ve Kilis 33, Mardin ve Siirt 34, Şanlıurfa 36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de, Doğu ve Kuzeydoğu'dan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzeyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, batısında yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Doğu ve Kuzeydoğu'dan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, İçişleri Bakanlığı, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son bir haftada 69 ilde düzenlenen operasyonlarda 974 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 381'inin tutuklandığını duyurdu. Açıklamaya göre 98'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor. Düzenlenen operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 1 ton 916 kilogram uyuşturucu madde ile 725.312 uyuşturucu hap ele geçirildi. İstanbul merkezli 24 ilde düzenlenen Şike operasyonunda gözaltına alınan 82 şüpheliden 74'ü sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şüphelilerden 5'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Soruşturmada müsabakalarla yasal ve yasa dışı bahis faaliyetlerinden gelir elde edildiği, bunların kripto varlık cüzdanları aracılığıyla transfer edilip kullanıcıları tespit edilemeyen farklı cüzdanlara aktarıldığı belirlenmiş, suç ağı içerisinde döviz ve kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren şüphelilerin de yer aldığı tespit eden ekipler, bu kapsamda 192 milyar liralık işlem hacmi gerçekleştirildiğini ortaya çıkarmıştı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Bahreyn'deki 5. filosunu insansız hava araçlarıyla saldırı altına aldığını duyurdu. Devrim Muhafızları Ordusu, Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkenin güneyine yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yayımladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin sahte bahanelerle Kask, Silik ve Keşm'de saldırılara karşılık Devrim Muhafızları Ordusu donanmasının sabah yerel saatte 2:30'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Bahreyn'deki 5. filosunu İHA'larla saldırı altına aldığı ifade edildi. Amerika Birleşik Devletleri güçleriyle çatışmaların devam ettiği ve Devrim Muhafızları Ordusu birliklerinin saldırılara karşılık verdiği bildirilen açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri tarafının saldırılara devam etmesi halinde daha ağır karşılıklar vereceği vurgulandı. Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ülkede sirenlerin çaldığını duyurarak halka güvenli yerlere gitme çağrısı yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, halktan sakin olmaları, en yakın güvenli yere yönelmeleri ve haberleri resmi kanallardan takip etmeleri talep edildi. Amerika Birleşik Devletleri ordusu, bir Apache helikopterinin düşürülmesine karşılık olarak İran'a yönelik saldırılar düzenlediğini bildirmişti. İran Devrim Muhafızları Ordusu ise saldırılara karşılık Amerika Birleşik Devletleri'nin Bahreyn'deki 5. filosunu insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını duyurmuştu. Ve spor. Trabzonspor Kulübü, Muhammed Cam'ı satın alma opsiyonuyla Kızıl Yıldız'a kiraladığını açıkladı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Konya-Afyonkarahisar yolunun 50 ila 54. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Afyonkarahisar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 21 ila 24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Muğla-Denizli yolunun 22 ila 27. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 5 ila 10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Herkese merhaba, ben Toprak. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor. Hem de kendiliğinden kaybolması yüzlerce yıl süren atıklar. Çöpe atarak onlardan kurtulduğumuzu sanıyoruz ama aslında çok uzun yıllar hepsi dünyamızda kalmaya devam ediyor. Ve bu arada doğaya zarar veriyorlar. Şimdi evlerimize çıkan çöpleri düşünelim. Poşetler, kağıt ve karton kutular, plastik kaplar, cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler, bozuk elektronik aletler. Buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yanının parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onları çöp deriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yanı...

0: Artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun ve toprağımızın da kirlenmesi demek. Geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün doğası tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var, adı Sıfır Atık. Uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey, neler oluyor orada? Neredesin?
1: Merhaba Toprak. Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor. Ve bu süre içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu atıklardan koruyamazsak diktiğimiz fidanlar da sağlıklı büyümeyebilirmiş. Bu nedenle bu bahçeyi koruma altına alacağız.
0: Yaprak, harika bir proje bu. Fotoğraf çekmeyi unutma. Bunu sınıftaki tüm arkadaşlarımıza da göstermeliyiz. Hoşça kal. Deniz, sende neler var?
2: Herkese selam. Benimle bulduklarıma ve gördüklerime inanamayacaksınız. Bugün kıyı temizleme gönüllüsü olarak buraya geldim. Şu bulduklarıma bakın. Bu atıkların hepsi denizleri ve kıyıları kirletiyor. Burada çok iş var. Bu nedenle çok konuşamayacağım. Ama size bulduğum bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Atıklar denizleri kirletirken deniz canlılarının yaşamını da tehlikeye atıyor. Biliyor musunuz? Deniz kuşları ve denizde yaşayan canlılar bu atıkları yiyecek sanarak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanımda getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere.
0: Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarımıza paylaştığımızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçta kullanın. 5. Dönüştürün, doğa kazansın. Temiz bir dünya için sıfır atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin en havalı radyosu Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'ndasınız. Basında Gündem programından bütün dinleyenlerimize günaydın, mutlu sabahlar diliyoruz. Evet, Basında Gündem programımızda teknik yapımda Deniz Gökyer, mikrofonda ben Nihan Ünsal sizlere eşlik ediyoruz. Bugün 10 Haziran Çarşamba, haftanın ortasında sizlerle birlikteyiz. Basında Gündem programımızda her hafta olduğu gibi, her sabah olduğu gibi bazı gazetelerin öne çıkan haberlerini sizlerle buluşturacağız. Ayrıca İstanbul'un ve Ankara'nın trafik durumunu yine sizler için aktaracağız. Bu bölümde saatimiz içerisinde programımız saatimiz 10'u gösterene kadar sizlerle birlikte olacak. Bugün ilk olarak Sabah gazetesi

Günün haberleriyle başlayalım programa. Manşet haberinde Gezi maskeli FETÖ kampı başlığını atmış gazete. 15 Temmuz ihanetinin yıl dönümü yaklaşırken FETÖ'cü hainlerin eğitim maskeli güncel yapılanması deşifre oldu. AVM'deki emanet dolaplarında para trafiği yürüten ve yurt dışında turistik gezi görünümlü kamplar düzenleyen 77 örgüt üyesi yakalandı diyor gazete. Teknik ve fiziki takibi alınan FETÖ üyelerinin İzmir'de bir alışveriş merkezindeki şifreli emanet dolaplarını gizli para trafiğinde kullandıkları tespit edildi. Bu sisteme kira almak adını veren FETÖ'cülerin emanet dolaplarına siyah poşetler içinde 100 bin lira ve altın paketleri bıraktıkları ortaya çıktı. Örgütü ayakta tutmaya çalışan FETÖ'cülerin vizesiz gidilen Bosna Hersek, Makedonya ve Arnavutluk'ta Gezi adı altında gizli eğitim kampı kurdukları belirlendi. İzmir'de 22 hücre evi kuran ve kod isim kullanan FETÖ'cülerin takibe takılmamak için telefonlarını kapattıkları tespit edildi diyor gazete. Güçlü olmaktan başka seçeneğimiz yok başlığını atmış Sabah gazetesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Güvenlik Konferansları açılış töreninde tarihi mesajlar verdi. Terörsüz Türkiye süreci stratejik bir devlet vizyonunun adıdır. Gardımızı indirdiğimiz anda bize bu topraklarda hayat hakkı tanımazlar. Sadece kendi bekamız için değil, dost ve kardeşlerimizin huzuru içinde bizim güçlü olmak dışında bir seçeneğimiz yoktur. Türkiye harp sahalarını en iyi okuyan ülkelerden biridir. Savunma sanayimizi güçlendirerek dışa bağımlılığımızı en aza indirdik. Türkiye başkalarının senaryolarında kendisine rol biçilen bir ülke değil, bölgesel oyun kurucu aktör olduğunu dosta düşmana göstermiştir diyor gazete. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına yer vermiş 10. sayfada detaylar.

Çok acil 900 bin eleman aranıyor demiş Sabah gazetesi. İşkur'un verilerine göre patronların aradığı elemanlar arasında figüran da var, barista da. Türkiye İş Kurumu'nun 5 aylık verilerine göre özel sektörde 889.727, kamuda 4.410 eleman aranıyor. En fazla talep edilen elemanlar güvenlik görevlileri, yük taşıma şoförü, aşçı, elektrikçi, balık temizleme işçisinin yanı sıra 1843 barista, 2396 figüran açığı da var demiş gazete. Akkuyu'da tarihi adım bir diğer haber başlığı. Türkiye tarihinin tek kalemde en büyük yatırımı olan Akkuyu Nükleer Santrali'nde sona gelindi. Santralin ilk ünitesindeki reaktör basınç kalıbına 163 temsili yakıt demeti yüklenmeye başladı. İlk reaktör yıl sonunda elektrik üretmeye başlayacak. 20 milyar dolara mal olan proje Türkiye'nin elektrik ihtiyacının %10'unu karşılayacak demiş Sabah gazetesi. Detaylar 5. sayfada. Evet, Sabah gazetesinin haberlerini sonuncusu da spor haberi olacak. Futbol böyle zulüm görmedi. 2026 Dünya Kupası öncesinde yaşanan garip uygulamalar pes dedirtti. Senegalli, Özbekistanlı, Güney Afrikalı futbolcular ve hakemlerin Amerika Birleşik Devletleri'nde gördüğü ayrımcılığa tepki yağdı demiş Sabah gazetesi. Detaylar spor sayfasında. Günaydın Ekin'de düzeltiyorum. Evet, böylelikle Sabah gazetesini noktalamış olduk Basında Gündem programımızda. Şimdi bir şarkı arası verelim. Evet, ilk şarkımızı Evren Can Gündüz'den dinliyoruz. Sonrasında yine Basında Gündem'de haberlerimizle sizlerle olacağız.

Değerli dinleyenler, programımız devam ediyor kaldığı yerden. Basında gündemde ilk olarak Sabah gazetesinden haberleri paylaştık. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hemen haberlerimizi aktarmaya başlayalım. Kupa böyle zulüm görmedi başlığını atmış gazete. Dünya Kupası heyecanı dört bir yanı sardı ancak daha turnuva başlamadan ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri'nin takımlara yaptığı uygulamalar büyük tepkiye neden oldu. Amerika Birleşik Devletleri İran'a tam bir vize zulmü yaptı. Başvuruyu uzun süre yanıtlamadı. Ardından idari ve teknik kadrodaki 13 kişiye vize vermedi. Futbolcu Ayman Hüseyin'i tam 7 saat sorguladı. Sonuç olarak da İran'a sadece maç günleri için vize verdi. Meksika'da kamp yapan İran, maç günleri ABD'ye gidip karşılaşmanın hemen ardından da ülkeden ayrılmak zorunda. Özbekistan milli takımı stat girişinde tek tek X-ray cihazından geçirildi. Çantaları ortada toplanıp polis köpeklerine kontrol ettirildi. Belçika milli takımının yıldızı Kevin De Bruyne de detaylı arandı. İsviçre milli takımı futbolcusu Brill Embolo'ya daha önce vize verilmedi. Son anda ABD'ye gidebildi. İskoç taraftarlarının da vizeleri iptal edildi demiş gazete. Detayları spor sayfasında yer alıyor bu haberin. Ve devamında yine Somalili hakemi ülkeye almadı demiş gazete. ABD'nin skandallarından hakemler de nasibini aldı. Maç yönetmek için Miami'ye giden FIFA kokartlı Somalili hakem Omar Artan da Amerika Birleşik Devletleri'ne alınmadı. FIFA'da ABD makamlarıyla görüştükten sonra Artan'ın turnuvada yer alamayacağını duyurdu diyor gazete. Millilerimiz Dünya Kupası'ndaki ilk maçını pazar günü sabah 7'de Avustralya ile oynayacak bilgisi de verilmiş yine gazetenin bu haberinde. Türkiye rol biçilen ülke değil başlığı atılmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye başkalarının senaryolarında kendisine rol biçilen bir ülke değil, oyun kurucu bir aktör haline geldiğini herkese göstermiştir, dedi. Erdoğan, Beştepe'de yapılan Milli Güvenlik Konferanslarının açılışında konuştu. Milli güvenliğimiz riske girdiğinde gözümüzün hiçbir şey görmeyeceğini çok net biçimde ortaya koyduk. Terörsüz Türkiye süreci bir güvenlik politikasının ötesinde ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik bir devlet vizyonunun adıdır. Bizim güçlü olmak dışında bir seçeneğimiz yoktur. Detayları 8. sayfada bu açıklamaların. Trump'tan fırçayı yedi, oturdu diyor Hürriyet gazetesi. Trump önceki gün İran füzelerine aynı şekilde karşılık veren Netanyahu'yu uyardı. İran karşısında yalnız kalırsın dedi. Trump müzakereleri riske atan Netanyahu'ya çok dikkatli olması gerektiğini, aksi takdirde İran karşısında tek başına kalabileceğini söylediğini açıkladı. Benzeri bir açıklamada ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'den geldi. Vance, İsrail'in hoşuna gitse de gitmese de İran'la anlaşma yapılacağını söyledi. Bu haberin detayları da 12. sayfada. ...13.30 krizi böyle bitti. Kılıçdaroğlu ile Özel meclis grubu için 13.30'u işaret etti. Meclis kapısına yığılan iki tarafın destekçileri arasında gerilim yaşandı. Kılıçdaroğlu'nun son dakika yer değişimiyle gerilim aşıldı. İki taraftan etkili isimler gece boyunca ve dün sabah devredeydi. Temaslar devam ederken iki tarafın destekçileri meclis kapısına yığıldı. Taraflar arasında zaman zaman itiş kakış oldu. Meclis başkanlığı güvenlik gerekçesiyle meclisi ziyaretçilere kapattı. Meclis kapısı önündeki gerilim Kılıçdaroğlu'nun toplantı adresini genel merkeze taşımasıyla yatıştı. Bu haberin detayları 10. sayfada.
kimse bizi durduramaz diyor. Meclis grubundaki konuşmayı yapan Özel, milletin yürüyüşüne kimse set çekemez dedi. 26 Temmuz'dan önce kurultay yapılması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu'ndan ihraç sinyali demiş ayrıca. CHP Genel Merkezi'nde konuşan Kılıçdaroğlu, mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim dedi. Kaynayan kazanı kapakla bastırma başlığı atılmış. MHP lideri Bahçeli, Özgür Özel'e tavsiyemiz açıktır. CHP'nin iç gerilimini sırtlanıp meydanlara taşımaktan, CHP bünyesindeki çatlağı memleket sathına yaymaktan, mevki yarışını demokrasi kahramanlığı gibi servis etmekten vazgeçilmelidir. Kaynayan kazanı kapakla bastırmaya çalışmak akıl kârı değildir dedi. 8. sayfada bu haberin de detayları. Bingöl'ü parlatan dev yatırım. Sütaş'ın Bingöl'de kurduğu entegre tesis tam anlamıyla bölgenin kaderini değiştirmiş. 5 yıl önce kurulan fabrika ve her yıl gelişen üniversite, şehrin çehresi ve sosyal hayatı bambaşka bir hale bürümüş. Bu haberin de detayları 7. sayfada. Cinayet 10 yıl sonra çözüldü. İstanbul Şişli'de evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Mezdeke Dans Grubu'nun üyesi Aynur Kanbur cinayeti 10 yıl sonra çözüldü. Polis 150 kişinin ifadesini aldı, 300 saatlik kamera görüntüsünü inceledi. İnceleme sonucunda cinayeti sülalemizden dansöz çıkmaz diyerek Kanbur'u tehdit eden akrabaları Fazlı ve Serdar Kar'ın azmettirdikleri belirlendi. Azmettiricilerle birlikte tetikçi Bülent Gündüz de yakalandı. Pastanede pastacı olarak çalışan Bülent Gündüz cinayeti itiraf etti.

Evet, bu haberle birlikte Hürriyet gazetesindeki haber turumuzu da noktalamış olduk. Güzel bir şarkı dinleyelim. Sonrasında yine gazete haberlerimizde sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz.

Değerli dinleyenler, basında gündem programımız devam ediyor kaldığı yerden. Türkiye'nin en havalı radyosu Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'ndasınız. Evet, son gazetemiz Fotomaç'a geçeceğiz ama öncesinde İstanbul'un ve Ankara'nın trafik durumunu sizler için aktaralım. İstanbul'da şu dakikalarda ciddi bir yoğunluk göze çarpıyor. Köprülerle başlayalım trafik yoğunluğunu sizler için aktarmaya.

Evet, İstanbul'da trafik durumunu köprülerle başlayalım aktarmaya. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde trafik açık görünüyor. Avrupa'ya geçişlerde ise ciddi bir yoğunluk olduğunu söyleyelim. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de yine aynı şekilde Anadolu'ya geçişlerde trafik açık. Yollar açık. Avrupa'ya geçişlerde ise herhangi ciddi bir yoğunluk söz konusu. Haliç Köprüsü'nde Halıcıoğlu yönünde yer yer yoğunluk var. Ayvansaray yönünde ise ciddi şekilde bir yoğunluk söz konusu İstanbul'da. En yoğun yollarsa şöyle. D100 karayoluna bakalım öncelikle. Adliyeden Bostancı'ya kadar 45 dakika. Avcılar Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 30, Pendik Köprüsü'nden İçmeler Kavşağı'na kadar 20 dakika görünüyor. TEM'e göz atalım. Karayollarından Seyran Tepe'ye kadar 35 dakika, Küçük Su'dan Ataşehir Kavşağı'na kadar 25 dakika görünüyor. Doğan Araslı Bulvarı'ndan Avrupa Konutları'na kadar yine 25 dakika, Çamlıca Kavşağı'ndan Ümraniye'ye kadarsa yaklaşık 20 dakika görünüyor yolculuğunuz. Diğer yollarsa şöyle. O2 bağlantı yolu TEM, Kozyatağı Kavşağı'ndan Mola Gürani Viyadüğü'ne kadar 45 dakika, Turgut Özal Bulvarı Bağdat Caddesi Küçükyalı'dan Söğütlü Çeşme'ye kadar 40 dakika. E5'te Uzunçayır'dan Ortaköy Viyadüğü'ne kadar 50 dakika, Bağdat Caddesi minibüs yolu, Şemsettin Günaltay Caddesi, İnönü Caddesi, Basın Ekspres yolu, İdealtepe'den İki Telli Kavşağı'na kadar yaklaşık 45 dakika, Şileoğlu Caddesi, Üsküdar Ümraniye TEM bağlantı yolu, Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye 30 dakika, Galata Köprüsü, Kemeraltı Caddesi, Meclisi Mebusan Caddesi, Beşiktaş Karaköy Sahil Yolu, Eminönü'nden Barbaros Bulvarı'na kadar 20, Barbaros Bulvarı, Beşiktaş Sarıyer Sahil Yolu, Meclisi Mebusan Caddesi, Kemeraltı Caddesi, Abbasağ'dan Tersane'ye kadar 15, Yeşilköy Mahmut Bey bağlantı yolu, Yeşilköy Mahmut Bey Ekspres Yolu Güneşli Kavşağı'ndan Mahmut Bey Batı Kavşağı'na yine 15 dakika görünüyor yolculuğunuz. İstanbul'da genel olarak çok ciddi bir trafik yoğunluğu olduğunu tekrar hatırlatalım. Şimdi de başkent Ankara'ya göz atalım hemen. Ankaralı dinleyenlerimiz için trafiği paylaşalım. Şu dakikalarda Ankara'da da çok ciddi bir yoğunluk göze çarpıyor. En yoğun yollar şöyle. Anadolu Bulvarı'nda İvedik Organize Sanayi Kavşağı'ndan Güvercinlik Caddesi çıkışına 20, Turgut Özal Bulvarı Konya yolu sitelerden Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne kadar 45, Fatih Caddesi, Kazım Karabekir Caddesi, Cumhuriyet Kızlarpınarı Caddesi girişinden Tandoğan Meydanı'na kadar 35, İrfan Başdoğu Caddesi, Keçiören Sapağı'ndan Çankırı Caddesi köprü çıkışına kadar 25, Konya yolunda Ahlatlıbel Kavşağı'ndan Çiğdem Kavşağı'na kadar 20, Tıp Fakültesi Caddesi Talatpaşa Bulvarı Natıoğlu çıkışından Numune Hastanesi'ne kadar 30, Talatpaşa Bulvarı'na Numune Hastanesi'nden Natıoğlu girişine kadar 15, Dikmen Caddesi'nde Cevizdere Caddesi girişinden Polis Evi'ne kadar 20, Kuzey Çevre yolunda Havalimanı çıkışından Etlik Keçiören çıkışına kadar 15, 2452. Cadde Ümitköy Kavşağı'ndan Angora Evlerine, İncek Bulvarı'nda TED Koleji Sapağı'ndan Migros Kavşağı'na kadar, Otosanayi Yolu Şaşmaz Kavşağı'ndan Etimesut Kavşağı'na kadar, Doğukent Caddesi Kırk Konaklar Sapağı'ndan Kahire Caddesi Sapağı'na kadar 10'ar dakika görünüyor yolculuğunuz. Etlik Caddesi Keçiören Ayvalı Pazar yerinden Etlik Polikliniği Kavşağı'na kadar, Eşref Bitlis Caddesi Gata'dan İvedik Kavşağı'na kadar da 15'er dakika görünüyor bu süreler, noktalardaki varış süreniz. Evet, trafikteki bütün dinleyenlerimize güvenli sürüşler dileyerek Fotomaç gazetesinden spor haberlerini sizlerle paylaşalım. Evet, Kamavinga ve
Brahim Diaz başlıkları atılmış şampiyon Galatasaray 50 milyon euroluk orta saha için gözünü kararttı. Cimbom dünya çapında bir orta saha istiyor ve Real Madrid'den Camavinga liste başında, değeri 50 milyon euro olan Fransız Dinamo için İspanya devi satışa sıcak bakıyor. 6-8 numara dışında sol bekte de görev yapabilen 23 yaşındaki süper yıldız ve kulübüyle resmi temaslar başladı. Menajer Gardi de bu transfer için Gardi'ye bu transfer için tam yetki verildi. Fenerbahçe'nin yeni başkanı Aziz Yıldırım sağ kanadı Real Madrid'den getiriyor. Brahim Diaz. Aziz Yıldırım transfer için kolları sıvadı. Taraftarı heyecanlandıracak bomba isim Real Madrid'den Brahim Diaz. Asıl mevkii sağ kanat olan ama 10 numara ve sol kanatta da oynayabilen 26 yaşındaki yıldız için adım atılacak. Değeri 35 milyon euro olan Diaz, Fas'la Dünya Kupası'nda ama menajeriyle görüşme yapılacak. Evet, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan A-Spor'da önemli açıklamalar yaptı demiş gazete, transfer müjdesi diyor. Trabzonspor Başkanı Doğan dün akşam gündem özelin konuğu oldu. Satır başları şunlar demiş. İlk etapta 12 transfer yapmak istedik ama 8'ini bitirdik. Rakiplerimiz transferlerini daha yapmadı. Eksikleri tamamlayıp kampa gideceğiz. Taraftarın yıldız beklentisi var. Biz de Fatih Tekke ne diyorsa onu almak istiyoruz. Konuştuğumuz isimler var. Temmuz'da borç yükünden kurtulacağımız için hocamız yıldız isterse alırız. 4 oyuncuyla daha ciddi bir süreç var. Ben 12 diyorum ama fazla da olabilir diyor, satır başlarını paylaşmış gazete. Onana'nın takıma önemli katkısı var. Çok kaliteli bir insan. Ben sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. O da bizi ve Trabzon'u sevdi. Bizimle yola devam edeceğini düşünüyorum. O olmazsa yine yabancı kaleci alacağız demiş. Onaku için 20 milyon euroya yakın bir teklif geldi ama vermedik. Dünyada santrfor bulmak çok zor. Bulsak bile Trabzonspor'a getirmek zor. Onaku ayrılmayı düşünmüyor. Yani kalmak isteyeni zaten satmayız demiş. Başkan Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları gazetenin 5. sayfasında yer alıyor. Fotomaç gazetesinde. Kartal'ın Trossard ısrarı diyor ayrıca gazete. Italiano'nun transfer raporu hazır demiş. Team Talk, Beşiktaş'ın Arsenal'in dünyaca ünlü sol kanadı Leandro Trossard'ı yakından takip ettiğini duyurdu. 31 yaşındaki Belçikalı yıldız için Premier League ekibine teklif sunacağı belirtildi. İkinci sayfada bu haberin de detayları. Ayrıca yine Loftus-Cheek harekatı ve kaleci iddiası Elia Capril başlıkları da atılmış. Bu haberlerin detayları da ikinci sayfada yer alıyor. Fotomaç gazetesinde. Evet, Fotomaç gazetesi de hareketli transfer gündemini ilk sayfasına taşımış. Böylece spor severler için de paylaşmış olduk gazetenin öne çıkan transfer haberlerini. Evet, böylelikle bu bölümün de sonuna geldik. Güzel bir şarkıyla bu saati ve programımızın ilk bölümünü noktalayacağız. Saat 9'da saat başı raporlarımızın ardından programımızın ikinci bölümünde yine sizlerle birlikte olacağız. Bu bölümde de Milliyet gazetesinden, Cumhuriyet ve Akşam gazetelerinden haberleri programımızın ikinci bölümünde sizlerle paylaşacağız.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 10 Haziran Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir en yüksek 31 derece. Bilecik 27, Bursa 31, Çanakkale 30, Edirne 33, İstanbul 28, Kırklareli 31, Kocaeli 29, Sakarya 28, Tekirdağ 27, Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevreleri ve Denizli'nin doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 25 derece, Aydın 36, Denizli 33, Kütahya 24, İzmir ve Manisa 33, Muğla 31, Uşak 28 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleriyle Antalya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en yüksek 31 derece, Antalya 27, Burdur ve Hatay 28, Isparta 27, Kahramanmaraş 34, Mersin 30, Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Yozgat ve Sivas hariç bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en yüksek 30 derece. Ankara 27, Çankırı 29, Eskişehir ve Karaman 27, Kayseri 26, Kırıkkale 28, Kırşehir ve Konya 26, Nevşehir 25, Niğde 27, Sivas 24, Yozgat 23 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçecek. Bartın en yüksek 30 derece, Bolu 26, Düzce ve Karabük 28, Kastamonu 25, Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu. Giresun hariç Doğu Karadeniz yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 29 derece, Artvin 27, Bayburt 26, Çorum 25, Giresun 24, Gümüşhane 30, Ordu 23, Rize ve Samsun 25, Sinop 27, Tokat 25, Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey kesimleriyle Hakkari çevreleri ve Van'ın doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en yüksek 26 derece, Ardahan 24, Bingöl 30, Bitlis 25, Elazığ 32, Erzincan 30, Erzurum 23, Hakkari 27, Iğdır 29, Kars 22, Malatya 31, Muş 28, Tunceli 30, Şırnak 32, Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman en yüksek 36 derece, Batman ve Diyarbakır 36, Gaziantep ve Kilis 33, Mardin ve Siirt 34, Şanlıurfa 36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava sağanak yağışlı. Rüzgar öğle 12'ye kadar doğu ve kuzeydoğudan, öğle 12'den sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Periyot boyunca dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur ile İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

sayın dinleyiciler, İçişleri Bakanlığı, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son bir haftada 69 ilde düzenlenen operasyonlarda 974 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 381'inin tutuklandığını duyurdu. Açıklamaya göre 98'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor. Düzenlenen operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 1 ton 916 kilogram uyuşturucu madde ile 725.312 uyuşturucu hap ele geçirildi. İstanbul merkezli 24 ilde düzenlenen Şike operasyonunda gözaltına alınan 82 şüpheliden 74'ü sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şüphelilerden 5'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Soruşturmada müsabakalarla yasal ve yasa dışı bahis faaliyetlerinden gelir elde edildiği, bunların kripto varlık cüzdanları aracılığıyla transfer edilip kullanıcıları tespit edilemeyen farklı cüzdanlara aktarıldığı belirlenmiş, suç ağı içerisinde döviz ve kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren şüphelilerin de yer aldığı tespit eden ekipler, bu kapsamda 192 milyar liralık işlem hacmi gerçekleştirildiğini ortaya çıkarmıştı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Bahreyn'deki 5. filosunu insansız hava araçlarıyla saldırı altına aldığını duyurdu. Devrim Muhafızları Ordusu, Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkenin güneyine yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yayımladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin sahte bahanelerle Kask, Sirik ve Keşm'de saldırılara karşılık Devrim Muhafızları Ordusu donanmasının sabah yerel saatte 2:30'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Bahreyn'deki 5. filosunu İHA'larla saldırı altına aldığı ifade edildi. Amerika Birleşik Devletleri güçleriyle çatışmaların devam ettiği ve Devrim Muhafızları Ordusu birliklerinin saldırılara karşılık verdiği bildirilen açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri tarafının saldırılara devam etmesi halinde daha ağır karşılıklar vereceği vurgulandı. Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ülkede sirenlerin çaldığını duyurarak halka güvenli yerlere gitme çağrısı yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, halktan sakin olmaları, en yakın güvenli yere yönelmeleri ve haberleri resmi kanallardan takip etmeleri talep edildi. Amerika Birleşik Devletleri ordusu, bir Apache helikopterinin düşürülmesine karşılık olarak İran'a yönelik saldırılar düzenlediğini bildirmişti. İran Devrim Muhafızları Ordusu ise saldırılara karşılık Amerika Birleşik Devletleri'nin Bahreyn'deki 5. filosunu insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını duyurmuştu. Ve spor. Trabzonspor Kulübü, Muhammed Cam'ı satın alma opsiyonuyla Kızıl Yıldız'a kiraladığını açıkladı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Konya-Afyonkarahisar yolunun 50 ila 54. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Afyonkarahisar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Kızılcahamam-Kahraman-Kazan-Ankara yolunun 21 ila 24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam-Kahraman-Kazan-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Muğla-Denizli yolunun 22 ila 27. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 5 ila 10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Farkına varmadan bir günde neler kullanıyor, ne kadar atık çıkarıyor ya da ne kadar tüketiyoruz? Hiç düşündünüz mü? Gelin birlikte düşünelim. Her sabah uyandığımızda elektrik ve su kullanarak güne başlıyoruz. Dışarı çıkmak için hazırlanıyoruz. Herkes için yoğun bir gün. Öğreniyor, çalışıyor, arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz. Gün devam ediyor. Alışveriş için markete uğruyor, eve gelince yemek hazırlıyoruz. Duş alıyor, televizyon izliyor, oyun oynuyor ve yatmaya hazırlanıyoruz. Gün içerisinde biriken bulaşıklar, kirlenen çamaşırlar yıkanıyor, etraf temizleniyor. Üstelik bunların hepsi sadece bir gün içinde yapılanlar. Peki ya haftalar, aylar, yıllar? Bilim insanları doğaya bıraktığımız bu etkileri azaltmak için tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerektiğini söylüyor. Bunun için bizim de bir önerimiz var. Sıfır atık için 5'te. 1. Düşün. Gerekli değilse tüketme. 2. Daha az tüket. 3. Değerlendir, yeniden kullan. 4. Değiştir, farklı amaçla kullan. 5. Dönüştür, doğa kazansın. 5D üçgeninin üst basamaklarına ne kadar dikkat edersek, alt basamaklarına o kadar az atık bırakmış oluruz. Gelin sıfır atık için neleri değiştirebileceğimize birlikte bakalım. Gün ışığından daha fazla faydalanmak için perdeleri açın. Gereksizse söndürün. Musluktan akan suyu tasarruflu kullanın. Hızlı duş alın. Kullanmadığınız ya da küçülen eşyalarınızı paylaşın, bağışlayın, takas edin. Tabağınıza yiyeceğiniz kadar yemeği alın ve israf etmeyin. Yiyeceklerinizi evde hazırlayın. Plastik kullanımını azaltmak için evden çıkarken yanınıza mataranızı, bez çantanızı mutlaka alın. Bir şeyi satın almadan önce ona gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını düşünün. Tek kullanımlık ürünler yerine yeniden kullanılabilir ürünler tercih edin. Bulaşıkları makinede, meyveleri ve sebzeleri bir kap içinde yıkayın. Kabuklarını kompostla çürütmeyi deneyin. Toprağa fayda sağlayın.

Son olarak geriye kalan atıklarınızı geri dönüşüm kutularına atın. Üretim için ham madde oluşmasına ve enerji tasarrufuna destek olun. Sıfır atıkla ilgili daha fazla bilgi edinin. Günlük hayatınızda şunu hep hatırlayın. Hedef sıfır atık.

Değerli dinleyenler, Türkiye'nin en havalı radyosu Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'ndasınız. Basında gündem programımızın ikinci bölümünden tekrar merhaba diyoruz. Radyosunu yeni açan dinleyenlerimize de mutlu sabahlar, günaydın diyelim. Sizler de programımıza hoş geldiniz. Basında gündem programımızda bu bölümde Milliyet, Cumhuriyet ve Akşam gazetelerinin haberlerini sizlerle paylaşacağız. Ama öncesinde tarihte bugün köşemize göz atalım. Tarihte bugün yaşanmış önemli olayları hatırlayalım. Bugün 10 Haziran 2026. 2026 yılı öncesinde 10 Haziran günü yaşanmış önemli olaylar şöyle. 1909 yılında telsizle ilk SOS sinyali Slavonia adlı İngiliz gemisinden verildi. 1916'da Osmanlı yönetimindeki Mekke Arap isyanı sırasında Arapların eline geçti. 1927'de Gazi koşusu at yarışı ilk kez yapıldı. Ankara Hipodromu'ndaki yarışı Mustafa Kemal Paşa da izledi. 1935 yılında Mülkiye Mektebi'nin adının Siyasal Bilgiler Okulu olarak değiştirilmesine karar verildi. 1940'ta 2. Dünya Savaşı'nda İtalya, Fransa ve Birleşik Krallığa savaş ilan etti. Ayrıca yine General Erwin Rommel'in komutasındaki Alman birlikleri Manş Denizi'ne ulaştı. Kanada, İtalya'ya savaş ilan etti ve Norveç, Alman kuvvetlerine teslim oldu 1940 yılında. 1946'da İtalya Krallığı sona erdi ve İtalya Cumhuriyeti ilan edildi. 1946'da yine aynı yıl Türkiye Gazeteciler Cemiyeti kuruldu. 1949'da Devlet Tiyatro ve Operası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen yasayla Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak kuruldu. İlk genel müdür Muhsin Ertuğrul oldu. 1960 yılında Turan Emeksiz, Nedim Özpolat, Ersan Özey, Ali İhsan Kalmaz ve Sökmen Gültekin Ankara'da Anıtkabir Yamacı'nda toprağa verildi. 1960'da yine aynı yıl Celal Bayar ve Adnan Menderes yargılanmak üzere Yassıada'ya götürüldü. 1967'de Altın Gün Savaşı sona erdi. İsrail ve Suriye ateşkes imzaladı. İsrail, Gazze Şeridi, Golan Tepeleri, Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Sina Yarımadası'nı işgal etti. 1987'de Eskişehir F-16 uçak motor fabrikası Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından açıldı. 2000 yılında Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad öldü. Yerine 17 Temmuz'da oğlu Beşar Esad getirildi.

2023 yılında Ankara'ya bağlı Elmadağ ilçesinde bulunan makine ve kimya endüstrisine ait roket ve patlayıcı madde fabrikasında meydana gelen patlamada 5 işçi yaşamını yitirdi. Evet, tarihte bugün meydana gelen önemli olayları sizlerle paylaştık. Tarihte bugün aramızdan ayrılan önemli isimleri de yine hatırlayalım. 1965 yılında futbolcu Vahap Özaltay. 1966 yılında da edebiyatçı, yazar, öğretmen ve milletvekili Hamdullah Supi Tanrıöver yaşamını yitirdi. 1984'te Halide Nusret Zorlutuna, şair ve yazar Halide Nusret Zorlutuna yaşamını yitirdi. Gazeteci, 2007'de gazeteci Ufuk Güldemir yine bugün aramızdan ayrıldı. 2020 yılında da milli futbolcu ve teknik direktör Talat Özkarslı tarihte bugün yaşamını yitirdi. Böylelikle değerli isimleri de bu vesileyle anmış olalım. Evet, bu bölümde ilk olarak Cumhuriyet Gazetesi'nin haberlerini sizlere aktaralım. Kürsü darbesi püskürtüldü başlığını atmış manşet haberinde Cumhuriyet Gazetesi. Yurttaşlar butlan kararına karşı meclise giderek seçilmiş CHP yönetimine sahip çıktı diyor gazete. CHP'de butlan kararı sonrası partinin seçilmiş lideri Özgür Özel'le mahkeme kararıyla göreve getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun destekçileri grup toplantısı tartışmasında meclisin dikmen kapısında karşı karşıya geldi. Kılıçdaroğlu kanadı darbede sonrası Mansur Yavaş'ın sağduyu çağrısıyla biz bu oyunu bozarız diyerek CHP genel merkezine çekildi. CHP'nin seçilmiş lideri Özel, partinin seçilmiş yönetimine sahip çıkan yurttaşlara meclis kapısında teşekkür etti. Özel bugün CHP'ye, onun seçtiği genel başkanına ve milletvekillerine karşı yapılmaya çalışılan darbeyi bir kez daha şanlı meclisin kapıları önünde geri püskürttünüz. Türkiye sizinle gurur duyuyor dedi, demiş gazete. Ferdi Zeyrek özlemle anıldı diyor ayrıca. 74 yıl sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi'ni CHP'ye kazandıran Ferdi Zeyrek ölümünün birinci yılında Manisa'da anıldı. CHP'nin seçilmiş lideri Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da anma törenine katıldı, demiş gazete. Ayrıntılar 4. sayfada. Biz de bu vesileyle Manisa halkının çok sevdiği Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i tekrar analım. Halkın dediği olur başlığını atmış gazete. CHP'nin 74 il başkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ortak açıklama yaptı. İl başkanları seçilmiş genel başkanımız Özgür Özel, Cumhurbaşkanı adayımızsa milletimizin oylarıyla seçilen Ekrem İmamoğlu'dur. Egemenlik kayıtsız şartsız örgütündür ifadelerini kullandı diyor gazete.

Evet. Cumhuriyet gazetesinden son paylaşacağımız haberde Kıbrıs'ın istikrarı için tehlikeli anlaşma başlıklı haber olacak. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Fransa arasında kuvvetler statüsü anlaşması imzalandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Fransız askerlerinin adada konuşlanmasına olanak tanıyan anlaşmayla Doğu Akdeniz'deki istikrarın olumsuz etkilenebileceğini söyledi. Detayları 7. sayfada. Evet, Cumhuriyet Gazetesi'nden haberleri sizlerle paylaştık. Güzel bir şarkı arası verelim. Sonrasında yine gazetelerimizden haberlerimizle burada olacağız.

Değerli dinleyenler, basında gündem programımıza devam ediyoruz. Kaldığımız yerden Milliyet Gazetesi'nden haberleri aktaracağız şimdi. Manşet haberinde CHP, CHP'ye karşı başlığını atmış gazete. CHP'de dün meclis grup kürsüsü için yaşanan çekişme parti içindeki yol ayrımı ve bölünmeyi iyice gözler önüne serdi. CHP'de hem Kılıçdaroğlu hem de Özel'in dün 13.30 için grupta konuşacağını duyurması üzerine sabahtan itibaren partililer meclisin dikmen kapısı önünde toplandı, sık sık sloganlı atışmalar yaşandı, yumruklaşmaya ramak kalan arbedeyi güvenlik görevlileri ayırdı. Tansiyonun yükselmesi üzerine devreye giren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Kılıçdaroğlu'nu sağduyuya çağırdı. Bu çağrı sonrası Kılıçdaroğlu mecliste konuşma ısrarından vazgeçti ve grup toplantısını genel merkeze çekti. Mecliste grubu Özgür Özel toplarken Kılıçdaroğlu genel merkezde partililere seslendi. Böylece CHP'de bir salı krizi daha atlatılmış olsa da tarafların gün içinde yaptığı açıklamalar partinin ayrışma eşiğinde olduğunu gösterdi, diyor haberin detayı 11. sayfada. Koltuk derdim yok demiş gazete. Genel merkezdeki konuşmada benim koltuk derdim yok, kurultayı toplayacağım diyen Kılıçdaroğlu, kirli olanların tamamının işine son vereceğiz diyor. Yine ayrıntıları 11. sayfada. Zafer olarak görmüyorum demiş gazete ayrıca. CHP Grup Başkanı Özel, gerilimli bir sürecin ardından çıktığı grup kürsüsünde tarihi bir eşikten geçtiklerini söyleyerek, "Burası seçilmişlerin yeridir. Umarım bir aklı selim hakim olur. Bu kritik eşik geri dönülemez şekilde aşılmaz." dedi. Bu kürsüde ilan edilen saatte çıkıp da konuşma yapmayı kendi adına bir başarı, bir zafer olarak görmüyorum ifadelerini kullandı. Hangi toplantıda kaç vekil vardı diyor gazete. Özel'in grup toplantısına 90'ın üzerinde, Kılıçdaroğlu'nun toplantısına 23 vekilin katıldığı, her iki toplantıya katılmayan vekil sayısının ise 17 olduğu belirlendi. Bir diğer haber başlığı, güçlü olmak dışında bir seçenek yok. Milli Güvenlik Konferanslarının açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı programla yapıldı. Erdoğan, "Nice zorluklarla karşılaştık, ihanetlere maruz kaldık ama her defasında anka kuşu gibi küllerimizden yeniden doğduk. Kendi bileğimizin gücü dışında kimseye umut bağlamadık. Gardımızı indirdiğimiz anda bize bu topraklarda hayat hakkı tanımazlar. Bizim güçlü olmak dışında bir seçeneğimiz yoktur," dedi. Eğitimsiz ebeveynin çocuğu suça sürükleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi suça sürüklenen çocuklar araştırma komisyonunun taslak raporunda suça sürüklenen çocuklar ve ailelerinin eğitim durumlarına ilişkin bir araştırmada çocukların annelerinin %70.6'sının okuma yazma bilmediği, babasının ise büyük ölçüde ilkokul mezunu olduğu belirlenmiştir. Ebeveynlerin eğitim düzeyi düştükçe çocukların suç davranışında anlamlı bir artış meydana geliyor denildi. Bir çocuk daha öldürüldü demiş gazete. İzmir Karşıyaka'da bıçaklı kavgada yaralanan Erdem Demir, 15 yaşında, hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan, yaşları 18 ve 19 olan iki şüpheli tutuklandı. Demir'le şüpheli CC arasında bir ay önce kavga çıktığı, Demir'in CC'yi darp ettiği, CC'nin 25 suç kaydı olduğu öğrenildi. Annesi cezaevinde olan Demir, dün Manisa'da toprağa verildi. 9. sayfada yer alıyor bu haberin detayları. Erdem Demir'in ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Atlas'ın katiline 21 yıl istendi. Güngören'de bıçaklanarak hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın
Ölümüne ilişkin görülen dava dün başladı. Acılı anne Gülhan Ünlü duruşma salonuna gelen sanık E.Ç.'nin annesine dönerek "İtine sahip çık" diye bağırdı. Savcı esasa ilişkin mütalasında sanık E.Ç.'nin 21 yıl 7 ay 15 gün hapsini istedi, diyor gazete bu haberinde. Detaylar 9. sayfada. Balkan Zirvesi Sofya'da toplanıyor. Balkan ülkeleri arasında bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesinin ele alınacağı Güneydoğu Avrupa İşbirliği süreci devlet ve hükümet başkanları zirvesi bugün Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yapılacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen katılacak. Detaylar 10. sayfada. ABD İran limanlarını vurdu. Hürmüz'de devriye gezen ABD'ye ait Apache helikopterinin İran tarafından düşürüldüğünü söyleyen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump orduya vur emri verdi. Türkiye saatiyle 24'te başlayan saldırılarda İran'ın liman kentleri Bender Abbas ve Sirikle Keşmir adasında şiddetli patlamalar meydana geldi. İran'sa en yakın zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri üsleri hedef alınacaktır açıklamasını yaptı. Haberlerde de paylaşmıştık Beyrut'taki 5. üssün hedef alındığı haberini aktarmış olalım.

Fiyasko dolu Amerika başlığı atılmış, spor haberini de paylaşalım gazetede yer alan. Dünya Kupası'nda yaşanan hatalar zinciri dünyaca ünlü basın kuruluşları tarafından ele alındı. Turnuvanın siyasallaşması, vize sıkıntıları, Somalili hakemin Amerika Birleşik Devletleri'ne girememesi, Özbekistan ve Senegal'e yapılan kötü muamele ve fahiş bilet fiyatları gündeme damgasını vurdu. Detaylar spor sayfasında. Arizona'da kampa giren millileri 3000'in üzerinde taraftar takip etti. Yabancı taraftarlar Arda Güler'e destek için antrenmanı Real Madrid formalarıyla takip etti. Evet, spor sayfasından da spor haberlerinin detaylarına ulaşabilirsiniz. Evet, Milliyet gazetesini de böylelikle noktalamış olduk. Güzel bir şarkı dinleyelim, sonrasında son gazetemiz akşamdan haberleri sizlere aktaracağız.

değerli dinleyenler, programımızın son gazetesi akşamdan haberleri şimdi sizlere aktaralım. Manşet haberinde ev sahibi faulle başladı diyor gazete. Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ABD, eziyete dönüşen güvenlik aramaları, vize ve bilet iptalleriyle organizasyonu başlamadan işkenceye çevirdi. Organizasyon için Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Özbekistan ve Senegal milli takımları akıl almaz bir muameleye maruz kaldı. Kafiledekiler dedektörlerle tek tek arandı, ayakkabılar çıkartıldı, çantalar eğitimli köpeklere koklatıldı. Son olarak İranlı seyircilerin biletleri iptal edildi. Daha önce de Iraklı futbolcu Ayman Hüseyin havaalanında 7 saat sorgulanmış, Somalili hakem geri gönderilmiş ve bazı futbolculara keyfi olarak vize verilmemişti. Tepki yağıyor demiş gazete. Uruguay teknik direktörü Marcelo Bielsa, her şey gözaltına alınıyor, bu en kötü Dünya Kupası olacak demiş. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, yapılanlar organizasyonun ruhuna aykırı diyor. El Cezire sitesi, yabancılara bu kadar düşmansanız niye ev sahipliği yapıyorsunuz sorusunu sormuş. Gayet yerinde bir soru olarak göze çarpıyor gerçekten. Sporcuların bu kadar kötü muameleyle karşılaşması, özellikle de FIFA kokartlı bir hakemin, gerçekten üzücü. Umarız Dünya Kupası bunların gölgesinde kalmaz. Yine bilgiler vermiş Özbekistan milli takımı Amerika Birleşik Devletleri'nde narkotik köpekler ve dedektörle arandı diyor. Senegal milli takımı uçaktan iner inmez dedektörlerle yoğun bir aramaya tabi tutuldu. Tüm takım ayakkabılarına kadar didik didik arandı demiş ve bununla ilgili görsellere yer vermiş gazete. İran milli takımı tüm maçlarını Amerika'da oynayacak ama maçlar biter bitmez hemen Amerikan topraklarından çıkmak zorunda diyor gazete. Yine ilk bölümde de paylaşmıştık. Meksika'da kalıyor İran milli takımı. Sadece maçlar için oynanacak yere gidip geri dönmeleri gerekiyor. Gerçekten ciddi bir eziyet olacak İran milli takımı için. Umarız bu uygulamalardan bir an önce vazgeçilir. FIFA'nın 2026 Dünya Kupası'nda görevlendirdiği 52 hakemden biri olan Omar Altan, Miami Uluslararası Havalimanı'nda Amerika Birleşik Devletleri'ne alınmadı. Ve daha sonra bu karşılaşmada Dünya Kupası'nda görev almayacağı açıklanmıştı. İsviçre milli takımının golcü oyuncusu Briel Embolo, vize prosedürlerinde yaşanan son dakika gelişmesi nedeniyle takımla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahat edemedi diyor gazete. Bu haberlerin ayrıntıları spor sayfasında. Terörsüz Türkiye devlet vizyonudur demiş haberin başlığında Akşam Gazetesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye süreci başarıya ulaştığında milletimizin önüne yeni kapılar açılacak dedi. Terörsüz Türkiye süreci ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik bir devlet vizyonunun adıdır. Süreç iç cephemizi güçlendirmekle kalmayacak, güvenliğimizi de tahkim edecek. Türkiye başkalarının senaryolarında rol biçilen bir ülke değil, kendi hikayesini yazan, kendi geleceğini şekillendiren, bölgesinde oyun kurucu bir aktördür diyor detayları 13. sayfada haberin. İstanbul kart katile götürdü demiş gazete. 24 Mart 2016'da Şişli'de evinin önünde silahlı saldırıda öldürülen Mezdeke Dans grubunun eski üyelerinden Aynur Kanbur cinayeti çözüldü. Şüphelilerden birinin olay günü metrobüs kullandığını belirleyen polis, İstanbul kart incelemesinde katilin Bülent Gündüz olduğunu tespit etti. Detayları 3. sayfada. Suudilerle tren yolu anlaşması. Tarihi Hicaz demir yolunu yeniden hayata geçirecek olan proje, dün Ulaştırma Bakanı Uraloğlu ve Suudi mevkidaşı Nasser El Caser tarafından imzalandı diyor gazete 4. sayfada haberin detayları.
Çetelere af yok. Barış Boy'un suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda aralarında 6 avukatın da bulunduğu 45 zanlı gözaltına alındı. Bu haberde 3. sayfada. Haftalık tatil yıllık izinden sayılmaz başlıklı haberi paylaşalım. Yargıtay çalışan lehine emsal bir karara imza attı. İşçinin alacak davasında Yargıtay 28 günlük yıllık izin içinde kullanılmayan 4 günlük hafta tatili olduğunu vurguladı. İşveren 4 günlük ücret ödemeli dedi. Bu haberin de detayları 4. sayfada. Son haberimizi de paylaşalım. Akşam gazetesinden. LGS'ye girene kumanya başlığı atılmış. Bu yıl LGS sınavında 924 binden fazla öğrenciye beslenme paketi dağıtılacak. Öğrencilere sözel ve sayısal oturumları arasında kuru meyveli yulaf bar, ceviz, kuru üzüm ve su ikram edilecek. 16. sayfada detaylar. Ayrıca son gün dinlenin diyor gazete. Psikolog Melisa Mutlu, LGS adaylarına sınavdan bir gün önce zihninizi dinlendirecek aktiviteler yapın dedi. Detaylarına 16. sayfadan ulaşabilirsiniz bu haberin. Biz de LGS'ye girecek bütün gençlerimize başarı dileklerimizi iletelim. Umarım herkes istediği şekilde bu sınavı geçirir ve güzel yerlere yerleşir. Evet, böylelikle akşam gazetesinin haberlerini de noktalamış olduk. Basında gündem programımızda gazetelerden öne çıkan haberleri sizlerle buluşturduk. Gündemin nabzını birlikte tuttuk. Programımızda teknik yapımda Deniz Gökyar, mikrofonda ben Nihan Ünsal sizlere eşlik ettik. Güzel bir şarkıyla bu saati ve programımızı noktalayacağız. Bir başka basında gündem programında tekrar buluşuncaya dek hoşçakalın.

Kardeşim, güzel insanım. Atmayın. Çöpünüzü, artığınızı etrafa, yol kenarına atmayın. Yazık bu ülkeye. Şu canım güzelliğe yazık. Hayatı ve geleceği hepimiz güzel görelim, güzel yaşayalım. Çöpünüzü geleceğe...

0: Saat 10.
1: Şimdi hava durumu.

sayın dinleyiciler, bugün 10 Haziran Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir en yüksek 31 derece. Bilecik 27, Bursa 31, Çanakkale 30, Edirne 33, İstanbul 28, Kırklareli 31, Kocaeli 29, Sakarya 28, Tekirdağ 27, Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevreleri ve Denizli'nin doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 25 derece, Aydın 36, Denizli 33, Kütahya 24, İzmir ve Manisa 33, Muğla 31, Uşak 28 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri ile Antalya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en yüksek 31 derece, Antalya 27, Burdur ve Hatay 28, Isparta 27, Kahramanmaraş 34, Mersin 30, Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Yozgat ve Sivas hariç bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en yüksek 30 derece. Ankara 27, Çankırı 29, Eskişehir ve Karaman 27, Kayseri 26, Kırıkkale 28, Kırşehir ve Konya 26, Nevşehir 25, Niğde 27, Sivas 24, Yozgat 23 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçecek. Bartın en yüksek 30 derece, Bolu 26, Düzce ve Karabük 28, Kastamonu 25, Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu. Giresun hariç Doğu Karadeniz yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 29 derece, Artvin 27, Bayburt 26, Çorum 25, Giresun 24, Gümüşhane 30, Ordu 23, Rize ve Samsun 25, Sinop 27, Tokat 25, Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey kesimleri ile Hakkari çevreleri ve Van'ın doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en yüksek 26 derece, Ardahan 24, Bingöl 30, Bitlis 25, Elazığ 32, Erzincan 30, Erzurum 23, Hakkari 27, Iğdır 29, Kars 22, Malatya 31, Muş 28, Tunceli 30, Şırnak 32, Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman en yüksek 36 derece, Batman ve Diyarbakır 36, Gaziantep ve Kilis 33, Mardin ve Siirt 34, Şanlıurfa 36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 10 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de kuzeyli yönlerden. Sabah saatlerinde güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5. Batısında yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan. Öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 11 Haziran Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan. Öğle saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğudan. Batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 12 Haziran Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan. Batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Kuzey Ege'nin kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra kuzeyinde yer yer 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Almanya'da düzenlenen Bonn İklim Değişikliği Konferansı'nın ikinci gününde COP31 eylem gündeminin 10 öncelikli alanı ve 6 hedefine ilişkin sunum yaptı. COP31 Başkanı Kurum, COP31 eylem gündeminde döngüsel ekonomiye geçişi desteklemek için sıfır atık yaklaşımlarını ve metan gazının azaltılmasına öncelik verdiklerini açıkladı. Murat Kurum daha sonra COP31 ev sahibi ülke anlaşmasını imzaladı. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi İcra Sekreteri Simon Steele'le protokolü imzalayan Bakan Kurum, Birleşmiş Milletler Sekreteryası'yla yapıcı işbirliğinin gelecek dönemde artarak devam edeceğini belirtti.

Antalya merkezli 27 ilde yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında belirlenen 84 şüpheliden 72'si gözaltına alındı. 4 kişinin cezaevinde olduğu belirlendi. 8 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Filipinlerin güneyindeki Mindanao bölgesinde 8 Haziran'da meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde can kaybı sayısının 45'e yükseldiği bildirildi. Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi'nden yapılan açıklamada 630 kişinin yaralandığı ve 17 kişinin ise kayıp olduğu belirtilirken 2994 evin depremde hasar gördüğü aktarıldı. Ve spor. Basketbolda Avrupa Ligi yönetimi Fenerbahçe, Beko ve Asvel'in lisanslarının resmi olarak uzatıldığını açıkladı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Konya-Afyonkarahisar yolunun 50 ila 54. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Afyonkarahisar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 21 ila 24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Muğla-Denizli yolunun 22 ila 27. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 5 ila 10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel. Dönecek bir evinin olması da. Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan, biz bir şey demeyelim. Seni vicdanınla baş başa bırakalım.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 10 Haziran Çarşamba günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Ordu, Tokat ve Hakkari çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçecek. 11 Haziran Perşembe günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Giresun hariç Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Denizli, Çankırı ile Bolu ve Karabük illerinin iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçecek. 12 Haziran Cuma günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Denizli, Afyonkarahisar, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay'ın batı kesimleri, Konya, Karaman ve Niğde çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıkları ise cumartesi günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacak. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Hatay İskenderun'da deniz suyu sıcaklığı 26 derece. Mersin Yenişehir'de 26, İzmir Konak Pasaport Mendirek Feneri'nde 25, Muğla Fethiye ve Datça, Antalya Kaş, Finike ve Alanya'da 24, Aydın Kuşadası Muğla Bodrum, Mersin Anamur'da 23, Rize'de 22, İstanbul Sarıyer Kumköy Kilyos, Tekirdağ Süleymanpaşa, Samsun Atakum Bölge, Giresun, İzmir Dikili ve İstanbul Tuzla İti Güney Mendirek Feneri'nde 22, Çanakkale'de 21, Artvin Hopa, Balıkesir Ayvalık, Sinop ve Van Tuşba Liman'da 20, Trabzon Ortahisar Havalimanı, İstanbul Silivri Ana Mendirek Feneri ve Düzce Akçakoca'da 19 derece. Bitlis Adil Cevaz Liman'da 18, Ordu Altınordu'da 17, Bitlis Tatvan Liman ve Kastamonu Cide Kuzey Mendirek Feneri'nde 16, Kastamonu İnebolu ve Bartın Güney Mendirek Feneri'nde 15 derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.
1: Deniz kirliliği. Tüm dünyanın bertaraf etmek için mücadele verdiği hayati çevre sorunlarından biri. Denizlerdeki kirliliğin %80'i kıyılarda gerçekleştirilen faaliyetler ya da doğaya bırakılan atıklardan kaynaklanıyor. Özellikle plastik atıklar deniz yaşamı ve dünya okyanusları için yıkıcı bir sorun. Birleşmiş Milletler'e göre yılda yaklaşık 8 milyon ton plastik atık denizlere karışıyor. Masmavi denizlerimizi birlikte koruyalım. Onu küresel bir atık alanına dönüşmekten kurtaralım.

0: Birebir her çarşamba saat 14.15'te canlı yayında Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda. Yaz tatiline günler kala 17 Haziran'daki programın ilk bölümünde uzun yaz tatilinde veli ve öğrenciler için yararlı tüyolar alacağız. Konuğumuz Norman Koleji Akademik Koordinatörü Devrim Melekeoğlu.
1: İkinci bölümde ise ritim dünyasının sihirli koridorlarında dolaşacağız. Ritim ustası Ali Kıl hem anlatacak hem de Caner Özkızıltaş ile birlikte ritim çalacak. Haldun Karabudak ve Emel Kamalı'nın hazırlayıp sunduğu Birebir her çarşamba Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

0: Birebir her çarşamba saat 14.15'te canlı yayında Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda. Yaz tatiline günler kala 17 Haziran'daki programın ilk bölümünde uzun yaz tatilinde veli ve öğrenciler için yararlı tüyolar alacağız. Konuğumuz Norman Koleji Akademik Koordinatörü Devrim Melekeoğlu.
1: İkinci bölümde ise ritim dünyasının sihirli koridorlarında dolaşacağız. Ritim ustası Ali Kıl hem anlatacak hem de Caner Özkızıltaş ile birlikte ritim çalacak. Haldun Karabudak ve Emel Kamalı'nın hazırlayıp sunduğu Birebir her çarşamba Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 10 Haziran Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir en yüksek 31 derece. Bilecik 27, Bursa 31, Çanakkale 30, Edirne 33, İstanbul 28, Kırklareli 31, Kocaeli 29, Sakarya 28, Tekirdağ 27, Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevreleri ve Denizli'nin doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 25 derece, Aydın 36, Denizli 33, Kütahya 24, İzmir ve Manisa 33, Muğla 31, Uşak 28 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri ile Antalya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en yüksek 31 derece. Antalya 27, Burdur ve Hatay 28, Isparta 27, Kahramanmaraş 34, Mersin 30, Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Yozgat ve Sivas hariç bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en yüksek 30 derece. Ankara 27, Çankırı 29, Eskişehir ve Karaman 27, Kayseri 26, Kırıkkale 28, Kırşehir ve Konya 26, Nevşehir 25, Niğde 27, Sivas 24, Yozgat 23 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 30 derece. Bolu 26, Düzce ve Karabük 28, Kastamonu 25, Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu. Giresun hariç Doğu Karadeniz yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 29 derece, Artvin 27, Bayburt 26, Çorum 25, Giresun 24, Gümüşhane 30, Ordu 23, Rize ve Samsun 25, Sinop 27, Tokat 25, Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey kesimleriyle Hakkari çevreleri ve Van'ın doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en yüksek 26 derece. Ardahan 24, Bingöl 30, Bitlis 25, Elazığ 32, Erzincan 30, Erzurum 23, Hakkari 27, Iğdır 29, Kars 22, Malatya 31, Muş 28, Tunceli 30, Şırnak 32, Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman en yüksek 36 derece. Batman ve Diyarbakır 36, Gaziantep ve Kilis 33, Mardin ve Siirt 34, Şanlıurfa 36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de, Doğu ve Kuzeydoğu'dan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzeyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, batısında yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Doğu ve Kuzeydoğu'dan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Almanya'da düzenlenen Bonn İklim Değişikliği Konferansı'nın ikinci gününde COP31 eylem gündeminin 10 öncelikli alanı ve 6 hedefine ilişkin sunum yaptı. COP31 Başkanı Kurum, COP31 eylem gündeminde döngüsel ekonomiye geçişi desteklemek için sıfır atık yaklaşımlarını ve metan gazının azaltılmasına öncelik verdiklerini açıkladı. Murat Kurum daha sonra COP31 ev sahibi ülke anlaşmasını imzaladı. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi İcra Sekreteri Simone Steele ile protokolü imzalayan Bakan Kurum, Birleşmiş Milletler Sekreteryası ile yapıcı işbirliğinin gelecek dönemde artarak devam edeceğini belirtti. Ankara'da düzenlenen kumar operasyonunda 11 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Antalya merkezli 27 ilde yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında belirlenen 84 şüpheliden 72'si gözaltına alındı. 4 kişinin cezaevinde olduğu belirlendi. 8 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Filipinlerin güneyindeki Mindanao bölgesinde 8 Haziran'da meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde can kaybı sayısının 45'e yükseldiği bildirildi. Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi'nden yapılan açıklamada 630 kişinin yaralandığı ve 17 kişinin ise kayıp olduğu belirtilirken 2994 evin depremde hasar gördüğü aktarıldı. Ve spor, basketbolda Avrupa Ligi yönetimi Fenerbahçe, Beko ve Asvel'in lisanslarının resmi olarak uzatıldığını açıkladı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Konya-Afyonkarahisar yolunun 50 ila 54. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Afyonkarahisar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Kızılcahamam-Kahraman-Kazan-Ankara yolunun 21 ila 24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam-Kahraman-Kazan-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Muğla-Denizli yolunun 22 ila 27. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 5 ila 10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Farkına varmadan bir günde neler kullanıyor, ne kadar atık çıkarıyor ya da ne kadar tüketiyoruz? Hiç düşündünüz mü? Gelin birlikte düşünelim. Her sabah uyandığımızda elektrik ve su kullanarak güne başlıyoruz. Dışarı çıkmak için hazırlanıyoruz. Herkes için yoğun bir gün. Öğreniyor, çalışıyor, arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz. Gün devam ediyor. Alışveriş için markete uğruyor, eve gelince yemek hazırlıyoruz. Duş alıyor, televizyon izliyor, oyun oynuyor ve yatmaya hazırlanıyoruz. Gün içerisinde biriken bulaşıklar, kirlenen çamaşırlar yıkanıyor, etraf temizleniyor. Üstelik bunların hepsi sadece bir gün içinde yapılanlar. Peki ya haftalar, aylar, yıllar? Bilim insanları doğaya bıraktığımız bu etkileri azaltmak için tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerektiğini söylüyor. Bunun için bizim de bir önerimiz var. Sıfır atık için 5'te. 1. Düşün. Gerekli değilse tüketme. 2. Daha az tüket. 3. Değerlendir, yeniden kullan. 4. Değiştir, farklı amaçla kullan. 5. Dönüştür, doğa kazansın. 5D üçgeninin üst basamaklarına ne kadar dikkat edersek, alt basamaklarına o kadar az atık bırakmış oluruz. Gelin sıfır atık için neleri değiştirebileceğimize birlikte bakalım. Gün ışığından daha fazla faydalanmak için perdeleri açın. Gereksizse söndürün. Musluktan akan suyu tasarruflu kullanın. Hızlı duş alın. Kullanmadığınız ya da küçülen eşyalarınızı paylaşın, bağışlayın, takas edin. Tabağınıza yiyeceğiniz kadar yemeği alın ve israf etmeyin. Yiyeceklerinizi evde hazırlayın. Plastik kullanımını azaltmak için evden çıkarken yanınıza mataranızı, bez çantanızı mutlaka alın. Bir şeyi satın almadan önce ona gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını düşünün. Tek kullanımlık ürünler yerine yeniden kullanılabilir ürünler tercih edin. Bulaşıkları makinede, meyveleri ve sebzeleri bir kap içinde yıkayın. Kabuklarını kompostla çürütmeyi deneyin. Toprağa fayda sağlayın. İşi biten elektronik cihazları tamamıyla kapatın ve prizden çekin. Enerji tasarrufu sağlayacak ürünler kullanın. Kullandığınız ürünleri bitene kadar tasarruflu bir şekilde kullanın. Yenisini almak yerine bozulan cihazları ve eşyaları tamir ettirin. Atıklardan yeni ürünler yaratın. Yaratıcılığınızı kullanın. Suyu, toprağı ve havayı kirletmeyen doğa dostu ürünler kullanın. Son olarak geriye kalan atıklarınızı geri dönüşüm kutularına atın. Üretim için ham madde oluşmasına ve enerji tasarrufuna destek olun. Sıfır atıkla ilgili daha fazla bilgi edinin. Günlük hayatınızda şunu hep hatırlayın. Hedef sıfır atık.

0: Birebir her çarşamba saat 14.15'te canlı yayında Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda. Yaz tatiline günler kala 17 Haziran'daki programın ilk bölümünde uzun yaz tatilinde veli ve öğrenciler için yararlı tüyolar alacağız. Konuğumuz Norman Koleji Akademik Koordinatörü Devrim Melekeoğlu.
1: İkinci bölümde ise ritim dünyasının sihirli koridorlarında dolaşacağız. Ritim ustası Ali Kıl hem anlatacak hem de Caner Özkızıltaş ile birlikte ritim çalacak. Haldun Karabudak ve Emel Kamalı'nın hazırlayıp sunduğu Birebir her çarşamba Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam hafif sağanak yağışla en yüksek 16 derece. Atina az bulutlu 33, Belgrad az bulutlu 31, Berlin hafif sağanak yağışlı 22, Helsinki parçalı bulutlu 10, Kiev parçalı bulutlu 26, Kopenhag parçalı bulutlu 17, Londra hafif sağanak yağışlı 17, Madrid az bulutlu 33, Moskova az bulutlu 26, Paris parçalı bulutlu 19, Priştine hafif sağanak yağışlı 29, Roma ve Saraybosna az bulutlu 27, Sofya parçalı bulutlu 28, Tiran parçalı bulutlu 31, Varşova hafif sağanak yağışlı 25, Viyana hafif sağanak yağışlı 22, Zürih hafif sağanak yağışlı 16 derece. Asya kıtasında Amman açık en yüksek 33 derece. Aşgabat açık 29, Astana az bulutlu 27, Bağdat az bulutlu ve açık 44, Bakü parçalı bulutlu 29, Bişkek hafif sağanak yağışlı 29, Duşanbe az bulutlu 34, Kabil parçalı bulutlu 30, Kerkük az bulutlu 40, Kuveyt az bulutlu ve açık 45, Medine az bulutlu ve açık 41, Mekke ve Riyad az bulutlu ve açık 44, Şam açık 35, Tahran az bulutlu 34, Taşkent açık 35, Tiflis sağanak yağışlı 27, Tokyo çok bulutlu 23 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parçalı bulutlu en yüksek 28 derece, Kahire açık 37, Melbourne hafif sağanak yağışlı 18, Montreal sağanak yağışlı 27, New York parçalı bulutlu 27, Sydney hafif sağanak yağışlı 21, Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 30 derece. Avrupa'da Türklerin yaşadığı bazı merkezlere gelince, Çadırlunga az bulutlu en yüksek 27 derece, Frankfurt hafif sağanak yağışlı 18, Gümülcine ve Kırcaali parçalı bulutlu 28, Köln hafif sağanak yağışlı 18, Komrat az bulutlu 20.

26, Köstence parçalı bulutlu 24, Münih hafif sağanak yağışlı 13, Podgorica az bulutlu 31, Selanik parçalı bulutlu 29, Şumlu ve Taraklıya az bulutlu 26, Valkaneş parçalı bulutlu 27, Zenitsa parçalı bulutlu 28, Gazi Magos'a az bulutlu 31, Girne az bulutlu 26, Lefkoşa az bulutlu 28, Güzelyurt az bulutlu 32 derece. Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Birebir her çarşamba saat 14.15'te canlı yayında Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda. Yaz tatiline günler kala 17 Haziran'daki programın ilk bölümünde uzun yaz tatilinde veli ve öğrenciler için yararlı tüyolar alacağız. Konuğumuz Norman Koleji Akademik Koordinatörü Devrim Melekoğlu.
1: İkinci bölümde ise ritim dünyasının sihirli koridorlarında dolaşacağız. Ritim ustası Ali Kıl hem anlatacak hem de Caner Özkızıltaş ile birlikte ritim çalacak. Haldun Karabudak ve Emel Kamalı'nın hazırlayıp sunduğu Birebir her çarşamba Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

0: sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah ölçülen son 24 saatlik metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Eskişehir Seyit Gazi Kırka beldesinde metrekareye düşen toplam yağış miktarı 45 kilogram. Burdur Ağlasun'da 37, Ardahan Damal'da 36, Isparta Sütçüler Kasımlar beldesinde 34, Uşak Havalimanı'nda 30, Çankırı Ilgaz Dağı'nda 28, Ağrı Eleşkirt'te 27, Denizli Sarayköy Tırkaz ve Manisa Salihli Çakal Doğanlar Köyü'nde 26, Afyonkarahisar İhsaniye'de 25, Antalya Korkuteli Bük Orman Sahası'nda 23, Kütahya Emet'te 22, Aydın Sultanhisar'da 21, İzmir Beyda ve Balıkesir Bigadiç Gediktepe'de 17, Konya Beyşehir ve Ankara Polatlı Acıkır'da 16, Erzurum Palandöken Konaklı Kayak Merkezi'nde 15, Mersin Çamlı Yayla Meyvecilik Araştırma'da 14, Muğla Yatağı'nda 12 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah ölçülen son 24 saatlik metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.
1: Yaşam kaynağımız zirveden gelen benzersiz lezzet. İçilebilir su yakın gelecekte tüm seçkin marketlerde. Sınırlı sayıda. Tükenmeden alın.
2: Çevremizi korumaz, su kaynaklarımızı temiz tutmaz ve cömertçe harcarsak belki de bu tablo yakın gelecekte gerçek olacak. Gelin tedbirimizi alalım. Tasarruf edip geleceğe can suyu olalım.

0: Şimşek nedir?
1: Şimşek, bulutların zıt yüklü kutupları arasında elektron akışıyla gerçekleşen ani ve görülebilir ışık patlaması olayına verilen addır.

0: O acı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi
1: bugün
0: hayatını...
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı...
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa...
2: Şimdi yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu...
3: Evet, saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
4: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.
6: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: saat 12.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bugün 10 Haziran Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir en yüksek 31 derece. Bilecik 27, Bursa 31, Çanakkale 30, Edirne 33, İstanbul 28, Kırklareli 31, Kocaeli 29, Sakarya 28, Tekirdağ 27, Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevreleri ve Denizli'nin doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 25 derece, Aydın 36, Denizli 33, Kütahya 24, İzmir ve Manisa 33, Muğla 31, Uşak 28 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleriyle Antalya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en yüksek 31 derece. Antalya 27, Burdur ve Hatay 28, Isparta 27, Kahramanmaraş 34, Mersin 30, Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Yozgat ve Sivas hariç bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en yüksek 30 derece. Ankara 27, Çankırı 29, Eskişehir ve Karaman 27, Kayseri 26, Kırıkkale 28, Kırşehir ve Konya 26, Nevşehir 25, Niğde 27, Sivas 24, Yozgat 23 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçecek. Bartın en yüksek 30 derece, Bolu 26, Düzce ve Karabük 28, Kastamonu 25, Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu. Giresun hariç Doğu Karadeniz yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 29 derece, Artvin 27, Bayburt 26, Çorum 25, Giresun 24, Gümüşhane 30, Ordu 23, Rize ve Samsun 25, Sinop 27, Tokat 25, Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey kesimleriyle Hakkari çevreleri ve Van'ın doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en yüksek 26 derece, Ardahan 24, Bingöl 30, Bitlis 25, Elazığ 32, Erzincan 30, Erzurum 23, Hakkari 27, Iğdır 29, Kars 22, Malatya 31, Muş 28, Tunceli 30, Şırnak 32, Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman en yüksek 36 derece, Batman ve Diyarbakır 36, Gaziantep ve Kilis 33, Mardin ve Siirt 34, Şanlıurfa 36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava sağanak yağışlı. Rüzgar öğle 12'ye kadar doğu ve kuzeydoğudan, öğle 12'den sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Periyot boyunca dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur ile İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, İzmir merkezli 12 ilde düzenlenen Fethullahçı terör örgütüne yönelik operasyonda örgütün güncel eğitim yapılanması faaliyetleri ortaya çıkarıldı. Hücre evlerine yapılan operasyonlarda haklarında gözaltı kararı bulunan 77 şüpheli ile evlerde saklandığı belirlenen 3 şüpheli yakalandı. Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında polis ve sahil güvenlik ekiplerince düzenlenen ortak operasyonda Yunanistan'dan getirildiği belirlenen bir teknede 764 kilogram skank ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. ...20-21 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın giriş belgeleri ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı. Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek. İsrail ordusu 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu ateşkese ve İran'ın uyarılarına rağmen Lübnan'ın güneyindeki Sur ve Sayda kentlerindeki bazı bölgelere hava saldırıları gerçekleştirdi. Ve spor, basketbolda Galatasaray MCT Teknik'in İtalyan baş antrenörü Gianmarco Pozzecco gelecek sezonda da sarı kırmızılı ekibin başında olacağını duyurdu. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Konya-Afyonkarahisar yolunun 50 ila 54. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Afyonkarahisar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 21 ila 24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Muğla-Denizli yolunun 22 ila 27. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 5 ila 10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, akşam saatlerine kadar görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Kastamonu ve Çankırı çevreleriyle Bolu'nun doğu, Karabük'ün güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Akşam saatlerine kadar görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Kastamonu ve Çankırı çevreleriyle Bolu'nun doğu, Karabük'ün güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuzun kuzeydoğu kesimlerinde görülecek yağışların Gümüşhane ve Ardahan çevreleriyle Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç ve Kars'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar

0: Şu anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
1: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
2: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
1: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 10 Haziran Çarşamba günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Ordu, Tokat ve Hakkari çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçecek. 11 Haziran Perşembe günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Giresun hariç Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Denizli, Çankırı ile Bolu ve Karabük illerinin iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 12 Haziran Cuma günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Denizli, Afyonkarahisar, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay'ın batı kesimleri, Konya, Karaman ve Niğde çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıkları ise cumartesi günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacak. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sevgili dinleyiciler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Türkiye'nin görkemli coğrafyasında bulunan farklı iklimlere ve zengin özelliklere sahip 81 ilimizi tanıtacağımız Keşfediyar programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Arzu Yücesoy, yayın ve yapım ekibimizle birlikte sizlere keyifli bir gün diliyor, programımıza başlıyoruz. Bu hafta Keşfediyar'da antik kentleri, eşsiz sahilleri, geleneksel mimarisi ve yöresel kültürüyle öne çıkan Muğla ilimizi tanıtacağız. Tarihini, doğasını ve renkli yaşamını sizlerle paylaşacağız. İstiridye'nin içinde saklı cennet Muğla, Türkiye'nin hem en saklı kalmış hem de en masalsı şehirlerinden biridir. Güneşin, mavinin ve yeşilin boyandığı bu kent, rotasını Ege'ye çeviren herkesin mutlaka görmesi gereken turistik destinasyonlar arasında yer alır. Adını çevresini kuşatan dağlardan alan Menteşe yöresinde bulunmaktadır. Ege bölgesinde bulunmasına rağmen bazı ilçelerinin Akdeniz bölgesi sınırları içinde yer alması nedeniyle iki bölgede de toprağı olan nadir şehirlerden biri olan Muğla, antik Karya bölgesinin en eski yerleşim alanlarından biri olarak bilinir. Kuzeyde Aydın, Söke, Nazilli hattından başlayıp güneyde Dalaman çayına kadar uzanan verimli Karya toprakları, antik çağlarda Lidya, Likya ve Frigya gibi köklü medeniyetlerle sınır paylaşan, kültürel etkileşimin yoğun yaşandığı bir coğrafya olarak öne çıkar. Nüfus artışı ve kolonizasyon faaliyetleriyle yerleşim alanları Bodrum, Dalaman ve Fethiye çevresine doğru genişler. Karya adınınsa M.Ö. 3400'lü yıllarda bölgeye gelen ve Karyalılara komutanlık eden bir liderin isminden geldiği düşünülmektedir. Tarihi kaynaklara göre Karyalılar bölgenin yerli halkıydı ve zamanla Mısır, Asur, İskit ve Helenistik kolonilerin hakimiyet mücadelesine sahne olan işgallere maruz kaldılar. Ardından Metler ve Persler bölgeyi satraplar, günümüz anlamıyla valiler aracılığıyla yönetti. Büyük İskender bölgeyi fethetmeye geldiğinde Muğla'yı Persler tarafından atanmış bir satrap yönetmekteydi. Büyük İskender'in fethinden sonra yaşanan taht kavgaları ve imparatorluğun zayıflaması sürecinin ardından Roma İmparatorluğu ikiye bölündüğünde Muğla, Bizans sınırları içinde kalmıştır. Ev sahipliği yaptığı tüm uygarlıklar sayesinde Muğla, günümüzde 103 ören yeri barındıran, tarihi zenginliği yüksek bir şehir konumundadır. Antik çağda adı Mobella, Mobolia, Moğola olarak geçen Muğla, 1284 yılında Menteşe Beyliği'nin egemenliğine girmesiyle Menteşe adını almıştır. Bu ismin kökeni Evliya Çelebi'nin Seyahatname adlı eserinde de bahsedilmiş. Rivayete göre bu bölge Rumların elinden Selçuklu Sultanı Kılıç Arslan'ın komutanlarından Muğlu Bey tarafından fethedilmiş. Muğlu Bey, Mahan'dayken gördüğü bir rüya üzerine ulemanın huzurunda İslamiyet'i kabul etmiştir. Kalenin fethinden sonra da yörenin adı Muğla olarak anılmaya başlanmıştır. Bu kutsal anlatının ardından şehir hızla bayındır hale getirilmiş, önemli yatırımlar yapılmıştır. Yıldırım Bayezid'in 1391 yılında Muğla'yı Osmanlı topraklarına katmasıyla şehir önem kazanmış, Fetret devrinde Timur'un eline geçse de 2. Murat döneminde yeniden Osmanlı hakimiyetine alınmıştır. Denize kıyısı olması sebebiyle de şehrin önemi artmış ve sancak yönetim merkezi ilan edilmiştir. Osmanlı Devleti'nin zayıflamasıyla birlikte Kurtuluş Savaşı öncesinde İtalyan işgaline uğrayan Muğla'da Kocahan Mitingi ile halk işgale karşı durma kararı almış ve direniş komiteleri kurulmuştur. Yunan işgali süresince şehir Menderes hattı boyunca kendini müdafaa etmiştir. Muğlalılarla Gazi Mustafa Kemal Atatürk arasındaki ilk temassa Ekim 1919 yılında Sivas Kongresi öncesi Muğla'dan Paşa'ya çekilen bağlılık telgrafı ve Atatürk'ün bu telgrafa övgü dolu cevabıyla gerçekleşir. Kurtuluş Savaşı sürecinde bölge, kongre ve direniş faaliyetlerinde aktif rol alırken, savaşta verdiği 1444 şehitle Ege illeri arasında en yüksek kayıp veren il olmuştur. Savaş sonrası dönemde dağların denize paralel uzanması nedeniyle ulaşım açısından çevre iller gibi gelişemeyen ve dışarıya kapalı olan Muğla, Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte 1923 yılında il olur.
Ayrıca son yıllarda Muğla'da açılan üniversitenin, kurulan yeni sanayi bölgelerinin ve dokunulmamış tarihle dolu güzellikleri sayesinde turizm faaliyetlerinin gelişmesiyle şehir canlanmıştır. Ege bölgesinde yer alan ve küçük bir kısmıyla Akdeniz bölgesine uzanan Muğla, Türkiye'nin güneybatısında yer alır. Nüfusu son verilere göre yaklaşık 1.099.547'dir. Yüz ölçümü 12.655 km², deniz seviyesinden yüksekliği ise 670 metredir. Kuzeyinde Aydın, kuzeydoğusunda Denizli ve Burdur, doğusunda Antalya ile komşu, güneyinde Akdeniz ve batısında ise Ege Denizi ile çevrilidir. Merkez ilçe Menteşe ile birlikte Bodrum, Dalaman, Datça, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Marmaris, Milas, Ortaca, Seydikemer, Ula ve Yatağan olmak üzere 13 ilçeden oluşur. Bu ilçeler arasında toplam nüfus baz alındığında en büyük 3 ilçe sırasıyla Bodrum, Fethiye ve Milas'tır. Toplam uzunluğu 1479 kilometre olan deniz kıyılarıyla Muğla, Türkiye'nin uzun sahil şeridine sahiptir. Plaka numarası 48 olan Muğla'nın Ankara'ya uzaklığı 604 kilometre, İstanbul'a uzaklığı 776 kilometre, İzmir'e uzaklığı ise 226 kilometredir. İl, maden yatakları bakımından zengin bir şehirdir. Bu sektörde yatağın lignit rezervleri ve Fethiye krom yatakları ilk kalemde sayılabilir. Muğla ayrıca önemli bir mermercilik merkezidir. Bu enerji ve madencilik üretim tesisleri dışında sanayiye dönük büyük girişimler bulunmamaktadır. Ekonomi özellikle turizm ve tarıma dayalıdır. Muğla'da Akdeniz iklimi hakimdir. İklimin karakteristik özelliklerini taşıyan ilde yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçer. Muğla'da Devlet Üniversitesi, 1992 yılında kurulan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'dir. Üniversite, eğitim, sağlık, spor ve turizm alanlarında önemli çalışmalara ev sahipliği yapmakta olup, özellikle Bodrum, Fethiye, Marmaris ve Milas gibi ilçelerde bulunan fakülte ve yüksek okullarıyla geniş bir akademik yapıya sahiptir. Deniz, kum ve güneş denildiğinde akla ilk gelen şehirlerden biridir Muğla. Yalnızca masmavi denizi ve sıcak kumlarıyla değil, tarih boyunca Karyalılar, Hititler, Lidyalılar, Persler, Büyük İskender, Roma İmparatorluğu, Bizans, Selçuklular ve Osmanlılar gibi pek çok büyük medeniyete ev sahipliği yapmış olmasıyla da öne çıkar. Bu zengin geçmiş, şehri her dönemden izler bırakan, eşsiz bir kültürel miras kazandırmıştır. Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Datça, eşsiz plajlarıyla dünya çapında tanınan beldeler arasında yer alır. Tarihi ve kültürel birikimiyle Muğla, bünyesinde keyifle gezilecek pek çok yer barındırır. Gerek şehir merkezinde, gerekse ilçelerinde, özellikle Osmanlı döneminden kalma yapılar dikkat çeker. Tarihi ve kültürel mirasının yanı sıra zengin doğal güzellikleri ve sıcak insanlarıyla da hayranlık uyandıran Muğla'dan ayrılmak çoğu zaman zor gelir. Muğla şehir merkezinde ahşap mimarisiyle öne çıkan Konak Altı Hanı, Osmanlı sanatının zarif örneklerinden Kurşunlu Camii, beyaz tonlarıyla görkemli Şeyh Camii, kentin simgesi haline gelmiş Muğla evleri ve bacalarıyla önemli bir arkeoloji ve kültür merkezi olan Muğla Müzesi, gezilecek yerlerin başındadır. Muğla denildiğinde ilk akla gelen yerlerden biri olan Ölüdeniz, 3 kilometrelik plajıyla adeta Tanrı'nın dünyayı armağanı olarak nitelendirilir. Açık ve koyu mavinin yeşille iç içe geçtiği Ölüdeniz, yılın büyük bölümünde ılık ve durgun deniziyle en çok rağbet gören destinasyonlardan biridir. Ölüdeniz'e yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta bulunan Kelebekler Vadisi, adını Temmuz-Eylül ayları arasında görülen Jersey Tiger kelebeklerinden alır. Dört mevsim akan küçük şelalesi, geniş kumsalı, tertemiz denizi, çakıl taşları ve pembe zakkumlarıyla huzur dolu bir atmosfer sunar. Birinci derece doğal sit alanı olan bu vadide, milyonlarca kelebeğin doğayla iç içe oluşturduğu büyüleyici manzaraya siz de tanıklık edebilirsiniz.
klasik çağ Bodrum'undan günümüze ulaşan en önemli anıtsal yapılardan biri olan Bodrum Antik Tiyatrosu, Göktepe'nin güney yamacında yer alır. Sahne binası, orkestra ve oturma alanı olmak üzere 3 bölümden oluşan bu yapı, Anadolu'nun en eski tiyatrolarından biridir ve Kral Mausolos dönemine tarihlenir. Plajlarıyla ünlü Muğla'da öne çıkan noktalardan biri de Sarıgerme plajıdır. Eski adı Osmaniye olan bu mavi bayraklı plaj, berrak denizi ve etkileyici manzarasıyla dikkat çeker. Selimiye'de bulunan Akkum Koyu ise sakin ve keyifli atmosferiyle yaz tatillerinin vazgeçilmez duraklarından biridir. Bodrum Çarşı Mahallesi'nde yer alan Bodrum Kalesi, iki liman arasında üç tarafı denizlerle çevrili kayalık bir yarımada üzerine kurulmuştur. İngiliz, İtalyan, Alman ve Fransız kuleleriyle dikkat çeken kale, günümüzde Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi olarak hizmet vermektedir ve dünyanın en önemli sualtı arkeoloji müzelerinden biri olarak kabul edilir. Hristiyanlık açısından kutsal kabul edilen Hazreti İsa ve 12 havarisine ait fresklerin bulunduğu Yediler Manastırı da Muğla gezisinde mutlaka görülmesi gereken duraklar arasında yer almalıdır. Milas Müzesi ise 1987 yılında ziyarete açılmış olup Milas Kültür Merkezi binasında yer almaktadır. Şeytan Yalısı zeytin ağaçları arasında huzurlu bir ortam sunar. Uyku Vadisi ise Bodrum Milas Havalimanı'na yakın konumuyla Hamza Bey Çayı kıyısında zeytin, çam ve çınar ağaçları arasında dingin bir atmosferdir. Muğla'nın en güzel köylerinden biri olan Turgut Köyü'ndeki Turgut Şelalesi, doğa yürüyüşü, safari ve trekking için uygun bir ortam sunar. Gökova'da yer alan Azmak Nehri ise yeşillikler arasında yürüyüş yapma ve bol oksijen depolama imkanı sunarak unutulmaz bir deneyim yaşatır. Efsaneleriyle ünlü Kız Kumu, denizin ortasından yürüyerek geçirebilen kum yolu ve hüzünlü hikayesiyle gelenleri kendine hayran bırakmaktadır. Bunlardan birini sizlerle paylaşalım sevgili dinleyicilerimiz. Bir rivayete göre bir kralın kızı bir balıkçı genci aşık olur. İkili gizlice buluşmaya başlar. Balıkçı her gece sandalıyla kıyıya gelir, prenses de elindeki fenerle ona yol gösterir. Bir gün kral bu durumu öğrenir ve askerlerine gençleri yakalamalarını emreder. Tam buluşacakları sırada askerler prensesi yakalar. Genç kız kurtulmayı başarır ve sevdiğine ulaşabilmek için denize doğru koşmaya başlar. O anda bir mucize gerçekleşir. Prensesin bastığı yerler kumsala dönüşür ve denizin üzerinde bir yol oluşur. Ağır zırhlı askerler ise ilerlemekte zorlanır. Askerler buluşmayı engellemek için oklarını balıkçıya doğrultur. Ancak hedef şaşar ve ok prensesi vurur. Balıkçı sevdiğini kollarına alır ve bir daha kimse onları göremez. Rivayete göre bugün Kız Kumu'nda görülen kırmızımsı kumların nedeni de prensesin denize karışan kanıdır. Kız Kumu'nu ziyaret edenler denizin ortasında uzanan bu doğal kum yolunda yürüyerek hem eşsiz manzaranın hem de bu romantik efsanenin izlerini hissetmektedir.

Sevgili dinleyiciler, Muğla tarihiyle, doğasıyla ve deniziyle keşfedildikçe güzelleşen, her köşesinde ayrı bir hikaye barındıran eşsiz bir şehir. Antik Karya bölgesinin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Muğla ilimizi tanıtmaya, yöreye ait bir türkümüzü dinledikten sonra devam edeceğiz.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Bodrum'dan Fethiye'ye, Datça'dan Akyaka'ya uzanan coğrafyasında kültür ve doğanın iç içe geçtiği ilimiz Muğla'yı tanıtmaya devam ediyoruz. Muğla denildiğinde akla gelen ilk tarihi yapılardan biri hiç şüphesiz Konak Altı Hanı'dır. Konaklama amacıyla inşa edilen bu zarif yapı, ahşap mimarisiyle dikkat çeken, sade ama etkileyici Bağdadi bir eserdir. Beyaz boyayla ahşap dokunun iç içe geçtiği ince işçiliğiyle 19. yüzyıl sivil mimarisinin en güzel örneklerinden biri olarak günümüze kadar ulaşmayı başarmış. Bir zamanlar Menteşe yöresine gelen tüccarların ve mevsimlik işçilerin konakladığı bu han, geçmişte oldukça hareketli günlere tanıklık etmiş. Alt katı yolcuların hayvanları için ahır ve gıda ambarı olarak kullanılırken, diğer bölümleri dükkan olarak hizmet vermiş. Muğla merkezde Müştak Bey Mahallesi'nde yer alan bu iki katlı yapı, Cumhuriyet'in ilk yıllarında Muğla Otel olarak da kullanılmış. Muğla eşrafından Ömer Hafızoğlu ve Hacı Mehmet Konuk tarafından Rum ustaların emeğiyle inşa edilen han, bugün hala o özgün dokusunu koruyor. Han günümüzde Konakaltı Kültür Merkezi adıyla faaliyet göstermekte ve çeşitli kültürel ve sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır. Kurşunlu Camii, Osmanlı sanatına hayranlık duyanların mutlaka görmesi gereken önemli eserlerden biridir. Muğla'nın Menteşe ilçesi Balıbey Mahallesi'nde yer alan bu yapı, 1493 yılında Menteşe beylerinden Es-Seyyid Şücaettin Bey tarafından yaptırılmış. Klasik Osmanlı mimarisi özelliklerini taşıyan cami, ilk olarak 30 derslikli bir medrese olarak hizmet vermiş, daha sonra camiye dönüştürülmüştür. 1853 yılında yapılan restorasyonda kubbesinin kurşunla kaplanması, camiye kurşun adının verilmesine neden olmuştur. İç mekanda bulunan kalemişi süslemeler, özellikle Rodos'tan getirilen kök boyalar sayesinde günümüze kadar canlılığını korumuştur. Kabe ve yelkenli gemi motifleri de caminin dikkat çeken sanatsal detayları arasında yer alır. Yüzyıllar boyunca çeşitli onarımlar geçirerek günümüze ulaşan Kurşunlu Camii, hem tarihi hem de mimari açıdan Muğla'nın en önemli eserlerinden biridir. Ayrıca ünlü gezgin Evliya Çelebi de seyahatnamesinde bu camiden bahsetmiştir. Şeyh Camii Muğla Çarşısı içinde, günümüzde Şeyh Mahallesi'nde bulunan tarihi bir Osmanlı eseridir. Asıl adı Şeyh Bedrettin Camii olan yapı, 1565 yılında vakıf eseri olarak inşa edilmiş. Yüzyıllar boyunca birçok onarım geçiren caminin minaresi ise 1800'lü yıllarda eklenmiştir. Geniş bir alana sahip olan caminin bahçesinde yapıyı yaptıran Şeyh Bedrettin başta olmak üzere dönemin önemli din alimlerinin mezarları bulunmaktadır. 1671 yılında Muğla'yı ziyaret eden ünlü seyyah Evliya Çelebi de seyahatname eserinde Şeyh Camii'ni şehrin sanatlı camileri arasında göstermiştir. İç mekanında beyaz ve turkuaz renklerin hakim olduğu sade ama zarif bir dekorasyon dikkat çeker. Altın harflerle işlenmiş hat yazıları, vitray camlar ve kalem işi süslemeler camiye estetik bir görünüm kazandırmaktadır. Ayrıca geçmişte cami bahçesinde iki hücreli bir medresenin bulunduğu da bilinmektedir. Şeyh Bedrettin 16. yüzyılda yaşamış, Muğla'da dersler vermiş ve halk tarafından sevilen önemli bir mutasavvıf olarak tanınmıştır. Muğla denildiğinde akla gelen ilk simgelerden biri, kendine özgü mimarisiyle dikkat çeken Muğla evleri ve bacalarıdır. Bu evleri diğer bölge evlerinden ayıran en önemli özellik ise Muğla bacası olarak bilinen özel baca yapılarıdır. 1940'lı yıllara kadar evlerin damları genellikle toprakken, kiremitli çatıların yaygınlaşmasıyla birlikte bu karakteristik bacalar ortaya çıkmış, geleneksel olarak Rum ustalar tarafından geliştirilen bu mimari tarz, zamanla Türk ustalar arasında da yayılmıştır. Muğla ülkemizin en çok yağış alan illerinden biridir. Halk arasında Deli Mehmet olarak adlandırılan Poyraz'la karışan yağmurun her yönden yağması halkın ihtiyacına göre bir baca şekillendirmesinde etken olmuştur. Muğla bacasının dört tarafının açık olarak yapılması, baca tıkanmalarını ve soba tütmesini engellemektedir. İklimin özelliği ve kullanım amacına göre rüzgarı ve yağmuru kesecek biçimde üstü kapatılarak dikdörtgen biçiminde şekillenmiş, Alaturka kiremitlerle örülen, haç biçimini andıran özel yapısıyla dikkat çeker. Yaklaşık 28 adet yağlı kiremit kullanılarak oluşturulan bu bacalar hem işlevsel hem de estetik bir görünüm sunar. Günümüzde Muğla sokaklarında dolaşırken küçük ve sevimli yöre evlerinin üzerinde yükselen bu özgün bacalar şehrin kültürel kimliğinin en önemli simgelerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Muğla Müzesi şehrin tarihi ve kültürel mirasını yakından tanıyabileceğiniz en önemli mekanlardan biridir. Müştak Bey Mahallesi'nde Konakaltı Kültür Merkezi'nin hemen yanında bulunan müze, geçmişte cezaevi olarak kullanılan binanın restore edilmesiyle 1994 yılında ziyarete açılmış. Müze, arkeoloji, doğa tarihi ve etnografya bölümleriyle ziyaretçilerine zengin bir koleksiyon sunmaktadır. Bünyesinde yaklaşık 5460 eser bulunan müzede, Stratonikeya antik kenti başta olmak üzere Lagina ve Cetraya antik şehirlerinden çıkarılan arkeolojik eserler sergilenmektedir. Muğla Müzesi'ni özel kılan en önemli özelliklerden biri ise Türkiye'nin ilk doğa tarihi müzesi olma unvanını taşımasıdır. Özlüce Köyü Kaklıcatepe kazılarında bulunan milyonlarca yıllık hayvan ve bitki fosilleri burada sergilenmektedir. Bu fosiller 5 ila 9 milyon yıl önce bölgede yaşayan canlılara aittir. Ayrıca etnografya bölümünde Muğla'nın geleneksel kıyafetleri, günlük yaşamda kullanılan araç gereçler ve yöresel kültüre ait pek çok eser ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir. Kaunos Antik Kenti Anadolu'nun Karya bölgesinde yer alan antik bir kenttir. Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Çandır Mahallesi sınırlar içinde yer alır. Antik çağlarda önemli bir ticaret ve liman merkezi olarak bilinen Kaunos Antik Kenti, zamanla denizin alüvyonlarla dolması nedeniyle liman özelliğini kaybetmiş ve bugün kıyıdan oldukça içeride kalmıştır. Kentin girişinde yer alan görkemli kaya mezarları, bölgeye gelenlerin ilk dikkatini çeken yapılardır. Yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki sur duvarları, agora, tiyatro, hamam, çeşme ve tapınak kalıntıları, Kaunos'un antik dönemde ne kadar önemli bir yerleşim merkezi olduğunu göstermektedir. Arkaik yani ilk dönem, klasik, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine kadar kesintisiz yerleşim gören kent, daha sonraki yıllarda terk edilmiştir. Halikarnas Mozolesi Karya bölgesinin Pers satrapı yani valisi ve hükümdarı Kral Mausolos adına eşi ve aynı zamanda kız kardeşi olan Artemisia tarafından Bodrum'da yaptırılan ve antik dünyanın yedi harikası arasında yer alan anıtsal bir mezardır. Günümüzde büyük ölçüde yıkılmış olsa da kalıntıları ve sergilenen parçalarıyla önemini korumaktadır. Kolonlarıyla Yunan mimarisini, piramit şeklindeki çatısıyla da Mısır mimarisini birleştiren devasa boyutlardaki mezar yapı, alt kısmı güçlü bir kaide, üzerinde sütunlu bir yapı ve en üstte piramit biçiminde bir çatıyla tamamlanmıştır. Zirvesinde ise Mausolos ve Artemisia'yı temsil eden bir atlı araba heykeli bulunduğu bilinmektedir. Anıt mezar yani mozole terimi bu yapıdan gelir ve benzer anıtsal mezarlar için genel bir ad olarak kullanılır. Mozolenin bulunduğu alan bugün açık hava müzesi olarak düzenlenmiş. Alandan içeri girildiğinde sağ tarafta bodrum tipi bir ev bulunur. Sol tarafta görülen uzun yapı içinde mozole ile ilgili kabartmalar, maket ve bazı çizimlerle yapıya ait mimari parçalar teşhir edilmektedir. Kazılar sırasında bulunan birçok eser geçmişte yurt dışına götürülmüş, bugünse müzede bu eserlerin kopyaları sergilenmektedir. Tüm bu özellikleriyle Halikarnas Mozolesi hem mimarisi hem de tarihiyle antik çağın en önemli yapılarından biri olarak kabul edilmektedir. Babadağ, Ölüdeniz'in eşsiz doğal güzelliklerine hakim konumunun yanı sıra yamaç paraşütüyle de dünyaca ünlü bir dağdır. Sadece ülkemizin değil, dünyanın en iyi yamaç paraşütü atlayış noktalarından biri olarak kabul ediliyor. Yaklaşık 2000 metre yüksekliğinden yapılan atlayışlarda Ölüdeniz'in turkuaz rengindeki denizi ve etkileyici doğası adeta ayaklarınızın altına serilir. Deneyimli pilotlar eşliğinde gerçekleştirilen yamaç paraşütü uçuşları yılın 12 ayı yapılabilse de Nisan ve Ekim ayları arasındaki dönem en ideal zaman olarak kabul ediliyor. Uçuşlar ortalama yarım saat sürer ve Belce Kız plajında son bulur. Babadağ yalnızca yamaç paraşütüyle değil, aynı zamanda trekking ve kampçılık gibi doğa sporlarıyla da dikkat çeker. Ölüdeniz'e yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan dağa ulaşım oldukça kolaydır ve yolculuk keyifli bir doğa rotası sunar. İki zirveden oluşan Babadağ'ın en bilinen zirvesi Karatepe'dir. Yaklaşık 1400-1800 metre aralığında zengin bitki örtüsü, özellikle akça ağaç ve sedir ormanlarıyla dikkat çeker. Kalker yapılı dağ, vadilerle bölünmüş yapısıyla farklı bir coğrafi görünüme sahiptir. Hem manzarası hem de uçuş koşullarıyla Babadağ, özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettiği yamaç paraşütü merkezlerinden biridir. Hem Ege hem de Akdeniz bölgelerinde toprakları bulunan, zengin antik tarihi ve dünyaca ünlü turistik ilçeleriyle öne çıkan, Türkiye'nin en popüler kültür ve turizm merkezlerinden biri olan Muğla ilimizin tanıtımına yer verdiğimiz Keşfi Diyar'a türkü arasından sonra devam edeceğiz.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Ege ve Akdeniz'in buluştuğu, mavi ile yeşilin iç içe geçtiği Muğla ilimizin mutfağı, Ege'nin zengin ot kültürüyle et ve zeytinyağlı yemeklerin buluştuğu oldukça köklü bir lezzet dünyasına sahiptir. Bölgenin verimli iklimi sayesinde yetişen taze otlar ve sebzeler Muğla yemeklerinin temelini oluşturur. Yörenin en bilinen lezzetlerinden biri, doyurucu yapısı ve zengin malzemeleriyle dikkat çeken tarhana çorbasıdır. Et yemekleri arasında ise ince patates kızartması ve biberle servis edilen ünlü çökertme kebabı öne çıkar. Döş dolması, Muğla köftesi, oğlak yahni, kabak çiçeği dolması ve keşkek de bölgenin sevilen geleneksel yemekleri arasında yer alır. Deniz kıyısında bulunan Muğla'da balık yemekleri de oldukça önemli bir yere sahiptir. Ekşili balık ve kefal dolması mutlaka tadılması gereken yöresel tatlardandır. Sofralara ise börülce, çeşitli salatalar ve zeytinyağlı mezeler eşlik eder. Bunun yanında yöreye özgü reçeller ve şerbetler de Muğla mutfağının vazgeçilmezleri arasındadır. Ve özellikle kahvaltı sofralarına ayrı bir lezzet katmaktadır. Muğla yalnızca doğal güzellikleriyle değil, yöresel ürünleri ve renkli pazarlarıyla da gelenlere keyifli bir alışveriş deneyimi sunmaktadır. Masmavi denizi ve yumuşak Akdeniz ikliminin etkisiyle bölgede yetişen taze sebze, meyve ve doğal ürünler oldukça ilgi görmektedir. Şehirde kurulan semt pazarlarında ve sokak tezgahlarında ev yapımı ürünlere, taptaze otlara, baharatlara ve yöresel lezzetlere rastlayabilirsiniz. Muğla'ya özgü Beylerce üzümü, yayla kavunu, mor domates, ev yapımı tarhana, salça, yeşil zeytin, testi peyniri ve keçi peyniri en çok tercih edilen ürünler arasında yer almaktadır. Yaklaşık 30 yıldır kurulan tarihi Muğla semt pazarı ise şehrin en canlı alışveriş noktalarından biridir. Özellikle köylerden gelen yerel üreticilerin satış yaptığı bu pazar, sebze, meyve ve ot çeşitleriyle hem yerli halkın hem de turistlerin yoğun ilgisini çekmektedir. Muğla yıl boyunca düzenlenen kültür, sanat, gastronomi ve müzik festivalleriyle Türkiye'nin en hareketli şehirlerinden biridir. Bunların bazıları geleneksel festivaller, bazıları ise bölgedeki turizmi canlandırmak için organize edilen etkinliklerden oluşmaktadır. Özellikle Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi ilçelerde düzenlenen etkinlikler yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. İlkbaharın habercisi olan Datça Badem Çiçeği Festivali Şubat ayında Datça'da düzenlenmekte. Festivalde doğanın uyanışı rengarenk görüntüler eşliğinde kutlanırken konserler, yöresel ürün standları ve kültürel etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Yine Şubat ayında Muğla'nın Menteşe ilçesinde yapılan Menteşe Hamsi Festivali, Karadeniz kültürüyle Ege kültürünü buluşturan etkinliklerden biri olarak dikkat çekmektedir. Bodrum Bitez Mandalina Şenliği Ocak ayında düzenlenir. Konserler ve standlarla renklenen şenlikte yöresel tatlar tanıtılmaktadır. Bodrum Acı Ot Festivali ise Mart sonu gibi Bodrum Ortakent'te düzenlenen yöresel otların ve Ege mutfağının sergilendiği popüler bir gastronomi şenliğidir. Festivalde yöresel yemekler, ot toplama teknikleri ve gastronomi atölyeleri düzenlenmektedir. Dünyanın dört bir yanından gelen yamaç paraşütü ve akrobasi pilotlarını buluşturan Ölü Deniz Hava Oyunları Festivali her yıl Ekim ayında Fethiye Babadağ'da düzenlenmektedir. Uluslararası Bodrum Caz Festivali her yıl Haziran ayında Bodrum'da yerli ve yabancı caz ustalarını ağırlayan, bölgenin kültür sanat hayatına renk katan bir festivaldir. Bir diğer uluslararası festival olan Uluslararası Muğla Dans ve Müzik Festivali, halk oyunları, dans toplulukları ve müzik gruplarının katıldığı, Muğla'nın kültürel çeşitliliğini yansıtan önemli etkinliklerden biridir. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İdilbiret Müzik Festivali'nde klasik müzik konserleriyle sanatseverler bir araya getirilir. Etkinlikler genellikle Bodrum ve Marmaris'te yapılmaktadır. Sevgili dinleyiciler, Muğla'ya geldiğinizde Bodrum'a, Fethiye'ye, Köyceğiz'e, Marmaris'e ve Datça'ya uğramadan, Ölüdeniz'in turkuaz sularında yüzmeden, Babadağ'dan yamaç paraşütü yapmadan, yapmasanız da eşsiz manzarayı izlemeden, Kelebekler Vadisi'nde doğayla baş başa vakit geçirmeden, Akkaya Azmak Nehri'nde tekne turuna çıkmadan, Kızkumu Plajı'nda denizin ortasında yürümeyi deneyimlemeden, Bodrum Kalesi ve Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'ni gezmeden, Muğla evlerini ve bacalarını görmeden, Halikarnas Mozolesi kalıntılarını incelemeden, Datça'nın bademli sokaklarında dolaşmadan, Akkaya'da gün batımını izlemeden, çökertme kebabı ve kabak çiçeği dolmasının tadına bakmadan, yöresel pazarlardan zeytin, tarhana ve ev yapımı reçeller almadan ve yöresel şenliklere katılıp izlemeden dönmeyin. Değerli dinleyiciler, bu haftaki programımızda Muğla ilimizi her yönüyle sizlere aktarmaya çalıştık. Program hazırlayan ve sunan ben Arzu Yücesoy. Bir sonraki programımızda başka bir ilimizde yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, akşam saatlerine kadar görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Kastamonu ve Çankırı çevreleriyle Bolu'nun doğu, Karabük'ün güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Akşam saatlerine kadar görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Kastamonu ve Çankırı çevreleriyle Bolu'nun doğu, Karabük'ün güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 10 Haziran Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir en yüksek 31 derece. Bilecik 27, Bursa 31, Çanakkale 30, Edirne 33, İstanbul 28, Kırklareli 31, Kocaeli 29, Sakarya 28, Tekirdağ 27, Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevreleri ve Denizli'nin doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 25 derece, Aydın 36, Denizli 33, Kütahya 24, İzmir ve Manisa 33, Muğla 31, Uşak 28 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleriyle Antalya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en yüksek 31 derece. Antalya 27, Burdur ve Hatay 28, Isparta 27, Kahramanmaraş 34, Mersin 30, Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Yozgat ve Sivas hariç bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en yüksek 30 derece. Ankara 27, Çankırı 29, Eskişehir ve Karaman 27, Kayseri 26, Kırıkkale 28, Kırşehir ve Konya 26, Nevşehir 25, Niğde 27, Sivas 24, Yozgat 23 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 30 derece. Bolu 26, Düzce ve Karabük 28, Kastamonu 25, Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu. Giresun hariç Doğu Karadeniz yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 29 derece, Artvin 27, Bayburt 26, Çorum 25, Giresun 24, Gümüşhane 30, Ordu 23, Rize ve Samsun 25, Sinop 27, Tokat 25, Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey kesimleriyle Hakkari çevreleri ve Van'ın doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en yüksek 26 derece. Ardahan 24, Bingöl 30, Bitlis 25, Elazığ 32, Erzincan 30, Erzurum 23, Hakkari 27, Iğdır 29, Kars 22, Malatya 31, Muş 28, Tunceli 30, Şırnak 32, Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman en yüksek 36 derece. Batman ve Diyarbakır 36, Gaziantep ve Kilis 33, Mardin ve Siirt 34, Şanlıurfa 36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 10 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de kuzeyli yönlerden. Sabah saatlerinde güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5. Batısında yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan. Öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 11 Haziran Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan. Öğle saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğudan. Batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 12 Haziran Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan. Batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Kuzey Ege'nin kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra kuzeyinde yer yer 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İzmir merkezli 12 ilde düzenlenen Fethullahçı terör örgütüne yönelik operasyonda örgütün güncel eğitim yapılanması faaliyetleri ortaya çıkarıldı. Hücre evlerine yapılan operasyonlarda haklarında gözaltı kararı bulunan 77 şüpheli ile evlerde saklandığı belirlenen 3 şüpheli yakalandı. Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında polis ve sahil güvenlik ekiplerince düzenlenen ortak operasyonda Yunanistan'dan getirildiği belirlenen bir teknede 764 kilogram skank ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. 20-21 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları sınavının giriş belgeleri ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı. Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek. İsrail ordusu 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu ateşkese ve İran'ın uyarılarına rağmen Lübnan'ın güneyindeki Sur ve Sayda kentlerindeki bazı bölgelere hava saldırıları gerçekleştirdi. Ve spor, basketbolda Galatasaray MCT Teknik'in İtalyan baş antrenörü Gianmarco Pozzecco gelecek sezonda da sarı kırmızılı ekibin başında olacağını duyurdu. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Konya-Afyonkarahisar yolunun 50 ila 54. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Afyonkarahisar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 21 ila 24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Muğla-Denizli yolunun 22 ila 27. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 5 ila 10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuzun kuzeydoğu kesimlerinde görülecek yağışların Gümüşhane ve Ardahan çevreleriyle Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç ve Kars'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yurdumuzun kuzeydoğu kesimlerinde görülecek yağışların Gümüşhane ve Ardahan çevreleriyle Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç ve Kars'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam hafif sağanak yağışla en yüksek 16 derece. Atina az bulutlu 33, Belgrad az bulutlu 31, Berlin hafif sağanak yağışlı 22, Helsinki parçalı bulutlu 10, Kiev parçalı bulutlu 26, Kopenhag parçalı bulutlu 17, Londra hafif sağanak yağışlı 17, Madrid az bulutlu 33, Moskova az bulutlu 26, Paris parçalı bulutlu 19, Priştine hafif sağanak yağışlı 29, Roma ve Saraybosna az bulutlu 27, Sofya parçalı bulutlu 28, Tiran parçalı bulutlu 31, Varşova hafif sağanak yağışlı 25, Viyana hafif sağanak yağışlı 22, Zürih hafif sağanak yağışlı 16 derece. Asya kıtasında Amman açık en yüksek 33 derece.

bulutlu ve açık 44, Şam açık 35, Tahran az bulutlu 34, Taşkent açık 35, Tiflis sağanak yağışlı 27, Tokyo çok bulutlu 23 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında, Cezayir parçalı bulutlu en yüksek 28 derece. Kahire açık 37, Melbourne hafif sağanak yağışlı 18, Montreal sağanak yağışlı 27, New York parçalı bulutlu 27, Sydney hafif sağanak yağışlı 21, Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 30 derece. Avrupa'da Türklerin yaşadığı bazı merkezlere gelince, Çadırlunga az bulutlu en yüksek 27 derece, Frankfurt hafif sağanak yağışlı 18, Gümülcine ve Kırcaali parçalı bulutlu 28, Köln hafif sağanak yağışlı 18, Komrat az bulutlu 26, Köstence parçalı bulutlu 24, Münih hafif sağanak yağışlı 13, Podgorica az bulutlu 31, Selanik parçalı bulutlu 29, Şumlu ve Taraklıya az bulutlu 26, Valkaneş parçalı bulutlu 27, Zenitsa parçalı bulutlu 28, Gazimagos'a az bulutlu 31, Girne az bulutlu 26, Lefkoşa az bulutlu 28, Güzelyurt az bulutlu 32 derece. Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hazırladığımız Bir Konu Bir Konuk programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Bugün Anadolu'nun yüzyıllardır yaşattığı en önemli kültürel değerlerden birini, semahları konuşacağız. Bu yolculukta bizlere halk müziği ve folklor araştırmacısı, yazar Sayın Orhan Gazi Yılmaz eşlik edecek. Hoş geldiniz sevgili
1: Teşekkür
0: hocam.
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Böylesine önemli bir kültürel değeri konuşmak için sizi davet ettik. Öncelikle teşekkür ediyoruz ve isterseniz en temel soruyla başlayalım sevgili hocam.
1: Tabii ki, buyurun.
0: Semahlar nedir?
1: Semah nedir? Semahlar Arapça sema ve sima kökünden gelir. İyi, güzel, anlayışı duymak, kendinden geçip dönmek anlamındadır. Semahlarımız Tanrı'ya inanış, yakınlaşma, bağlılık ve uzlaşma sevgi yoludur. Dinsel bir ibadet olup Türklere aittir. Semahın ilk defa Arşala'da kurulan Kırklar Meclisi'ne dönüldüğüne inanılır. 550-600'lü yıllarda daha Müslümanlık olmadan Göktürklerde başlayan Gök Tanrı etrafında saygı, sevgi ve ilahi aşk ile Zakir'in saz eşliğinde düez, değiş, nefes söyleyerek kişi kendini Tanrı'nın hizmetine bırakır. Cem törenlerinde kadın ve erkek birlikte can olarak gösterişsiz, temiz, pak, giysi giyerek yalın ayakla dünyadaki maddi değerlerinden arınmış bir şekilde dönülerek Tanrı ve insan doğa ile

0: beni de toprak ile bütünleşmiş olur. Göktürklerde o günkü gök tanrının ismi Ali'dir. Hazreti Ali de o ismi almıştır. Deyişin birinde Musa ile Tur Dağı'nda Ali'yi gördüm Ali'yi der. Buradaki bahsedilen Ali gök tanrı Ali'dir. Çünkü Hazreti Ali ile Musa arasında tahminen 2000 yılı geçmiş bir yıl vardır. Musa da Tanrı'yı görmeye Hıra Dağı'na çıkmış, kendinden geçerek Hülya'ya dalmış. Gayıptan bir ses arkadan dağa bak demişler. O da bakmış, çok heybetli bir dağ gördüğünü ve korktuğunu söylemiş. Orada hemen bayılmış. Ayıktığında Tanrım gücüne güc yetmez diye söylenmiş. Dedelik makamı Göktürklerde başlayarak günümüze kadar gelmiştir. Dedeler halkı aydınlatan ulu bilge kişilerdir. İlk Alevi dedesi Dede Korkut'tur. Rehberlik, müsahip kardeşliği, cem törenlerinde önemli bir yere sahiptir. Cem ibadeti insanları kaynaştırmak, birbirine bağlamak, yakınlaştırmak, kötülüğü önlemek, halkı bilgilendirmek anlamında günümüze kadar devam etmiştir. Eline, beline, diline sahip olmak Aleviliğin önemli bir şartıdır. Cem ibadetinde halka namazı vardır. İnsanlar kadın erkek yüzleri birbirine dönük şekilde namaz kılmış. 900'lü yılların sonunda, 1000 yılların başlarında Türk boylarının İslamiyet'i kabul etmesiyle içerine İslam motiflerini de alarak yine tek Tanrı'ya inanarak saygı, sevgiyle Peygamberimize, onun ehli beytinin yoluna, yönüne dönmüştür. Kerbela olayı da Türk boylarını çok etkilemiş. Alevi Bektaşi Şair ve Ozanlar tarafından Muharrem ayında Kerbela şehitlerinin anması yapılır. Peygamber'e ve ehli beytine metiyeler yazılıp ağıtlar yakılarak saz eşliğinde değiş ve deme nefesler söylenmektedir. Sevap için 12 gün oruç tutulup aşure halkı dağıtılır. Cem törenlerinde Tanrı aşkına Hak Muhammed Ali 12 manlar aşkı motifleriyle süsleyerek semah dönerler. Günümüze kadar devam etmiştir. Semah dönenlere semazen denilmektedir. Döne ve döndü isimleri dünden günümüze kadar gelmiş. O isimler halen halkımız tarafından kullanılmaktadır. Semah döne, semah döndü.
1: Teşekkür ederim sevgili hocam. Semah sadece fiziksel bir hareket olmadığını, aynı zamanda derin anlamlar taşıdığını da bize anlattınız. Şimdi bir örnekle başlayalım programımıza. Sizden Gönlümüz Mevla'ya, Kıble Kabe'ye adlı bir semah.
0: 1970 yılında derlemiştim. Sözleri Aşık Aşkı'ya ait. O da dedemin dedesidir. Aşık Aşkı, onun da çok şiirleri, deyişleri falan çoktur. Güzel bir sema, onu da
1: dinleyelim o zaman.

0: Evet sevgili hocam, semahlardan bahsettiniz, tarihsel sürecini de bize anlattınız.
1: Evet.
0: Peki semahın cem içindeki yeri nedir desem?
2: Tabii semah Tanrı'ya yakarış, inanış. Cem törenlerinde semahlarımız gök tanrıya ibadet edilerek gök tanrıya yakarış, ona saygı ve sevgi göstermektir.
0: Evet. Tarihi derinliklerinden günümüze baktığımızda semahların tarihsel kökeni konusunda biraz bilgi verdiniz biraz önce.
2: Evet.
0: Bu konuda daha neler söyleyebiliriz?
2: Şimdi dedim ya, semahlar Türklere aittir. Oğuz Türklerine aittir.
0: Evet.
2: Diğer Kıpçaklarda, Kıptilerde, Karaitaylarda, Hazar Türklerinde pek yoktur. Ama Oğuz Türkleri, yani Avşar, Beydili, Bayındır, Çepni, Karaevli, Alkaevli, Eymir, Kızık, Kızıl, 32 tane Oğuz Türkmen boyu vardır.
0: Evet.
2: Onlar semah dönerler.
0: Ve bu Alevi Bektaşi topluluklarında dönülen bir günümüzde o şekilde nitelendiriliyor semahlar. Ve bunun başlangıcının da Ahmet Yesevi ile birlikte müzikal anlamda olduğu söyleniyor. Bu konuda ne diyorsunuz?
2: Tabii Ahmet Yesevi o günkü günde onlar semah dönerler. Zaten Göktürk, onlar da Göktürklerde.
0: Evet, Göktürk boyu. Boyundan.
2: O gün semah dönerler. Onların da Ahmet Yesevi'nin yetiştirdiği erenler Anadolu'ya geldiğinde onlar da başta Hacı Bektaş Veli olmak üzere, Yunus Emre olmak üzere onlar da semah dönerler.
0: Evet. Demek ki semahlar yalnızca bir kültür ürünü değil, aynı zamanda tarihsel bir birikim.
2: Tarihsel
0: sonucu.
2: Bir birikim. Çünkü Göktürk
0: asırlar boyunca devam eden, hala
2: evet,
0: da devam etmekte olan.
2: 600 yıllarda Müslümanlık olmadan başlamış bir gök tanrı inancıdır.
0: Evet. O zaman şimdi bir müzik arası verelim. Tokat Hubyar Semahı'nı dinleyelim. Ne dersiniz sevgili hocam?
2: Hubyar Semahı Beydili Türkmen boyunun Sıraç kabinesinin, yani Sıraç boyunun semahıdır.
0: Hı hı.
2: Tokadın Almus'un Hubyar tekkesi vardır, Hubyar Sultan'ın. Ona saygı, sevgi belirten semah, Hubyar semahı derler.
0: Sadece Tokat yöresinde mi dönülüyor?
2: Tokat yöresi ve çevresi. Yani Amasya'da dönülüyor. Diğer Sivas'ın Hafik, Doğanşar, Yıldızeli, yani
0: ilçelerinde de dönülebiliyor.
2: İşte Artova'da, Zile'de, Turhal'da, buralarda da dönülüyor Hubyar semahı.
0: Evet sevgili hocam, programımıza devam ediyoruz. Kırklar Meclisi'nden bahsettiniz biraz önce.
2: Evet.
0: Semah denildiğinde sıkça Kırklar Meclisi anlatısı gündeme geliyor. Bunu nasıl açıklarsınız? Kırklar Meclisi derken ne anlama geliyor?
2: Şimdi Kırklar Meclisi, yani peygamberimizin halkın tabii şeyi, yakıştırması. Peygamberimizin Aşala'ya çıktığı gün Kırklar Meclisi. Orada dönüldüğüne inanılır semahın.
0: Hı hı.
2: Orada dönüldüğüne inanılır. Gök Tanrı'ya çıktığı ve Aşala'ya çıktığını, orada dönüldüğüne inanılır.
0: Ve Türkiye'nin hemen hemen birçok yerinde de Kırklar Semahı olarak karşımıza çıkıyor.
2: Şimdi esas Kırklar Semahı Sivas Divriği Mahmut Erdal'ın Yine Dert'te inliyorsun. Fakat Erzincan'daki Turna Semahı'na da Kırklar Semahı diyor. Fakat diğer illerimizde de öyle bir Turna Semahı'na Kırklar Semahı olarak adlandırılıyor. Ama esas,
0: yani her yerde sahip çıkılıyor.
2: Sahip çıkılıyor ama esası şeyde, Sivas Divriği Mahmut Erdal'ın Şahin Köyü'ndeki Yine Dert'te inliyorsun.
0: O zaman bu semaha kulak verelim, olmaz mı?
2: Ha, dinleyelim tabii.
0: Dinleyelim.

0: Özellikle Erzincan yöresinde semahların ve deyişlerin çok olduğunu görüyoruz.
1: Şimdi her yerde var da, tabii Erzincan'da da var.
0: Erzincan'da da çok fazla, Sivas'la birlikte Erzincan'da da çok fazla semah var. Örnekleri
1: esas,
0: var.
1: Var, birkaç örnek var ama mesela turna semahı, ekseriyeti döndükleri turna semahı. Fakat tabii Sivas'ın daha çok, Malatya'nın daha çok. Ha, diğer yerlerden de var. Mesela biz bayramda Denizli'deydik. Orada bir programa katıldık. Orada da 3-4 tane semah. Onlar da, o semahlara tahtacı semahı deniliyor ama armut ağacı da orada. İşte Balıkesir. Fethiye semahı da orada. Diğer semahlarda da orada dönülüyor şey olarak.
0: Erzincan turna semahı hangisi oluyor?
1: Erzincan turna, işte Erzincan turna semahı olarak bilinen. Aşık İsmail Daimi'nin semahı.
0: Semahların kendi içinde bölümleri var hocam, benim bildiğim. Şimdi evet. O bir hatırladığım kadarıyla ağırlama, yeldirme, çark bölümünden i̇şte bahset.
1: Yeldirme biraz şeyde çark deniliyor. O hızlı olan,
0: hızlı olan
1: kısmına.
0: Evet. Üç bölümden oluştuğunu daha önce.
1: Üç bölümden oluşuyor zaten.
0: Bunlardan bahsedelim.
1: Tabii yani önce bir şeyle başlıyor. Ağır tempoyla başlıyor. Daha sonra birazcık hareketlenip en sonunda çarkıyla daha hareketlenerek bitiriliyor.
0: Yani bir eserin semah olduğunu anlamamız için
1: mutlaka çarkın
0: müzikal bölümlerini incelememiz mi gerekiyor?
1: Tabii. Çarkın olması lazım. Çarkın olması. Yani orada gökten aldığını kalbine koyuyor. Ondan sonra halka veriyor. Yani o şekilde. Bir de güneşin etrafında dünyanın dönüşü
0: sembolize ediliyor.
1: Etrafında dünyanın dönüşünü temsil ediyor.
0: Evet.
1: Hubiye Sarı'nda kollarını açarak şey yapıyorlar. Onu temsil ediyor, evet.
0: Biraz önce ilk başlangıçta dediğiniz gibi bir yükseliş, bir aşk, bir ibadet şeklidir dediniz.
1: Tabii.
0: Manevi yükselişi temsil eder. Özellikle kırklar semahı peygamberimizin aşağıya çıktığı
1: şeyinde orada kırklar meclisine uğruyor. Önce almıyorlar. Ben peygamberim diyorlar. Hayır, arın da gel diyorlar. Daha sonra ona ses geliyor. Diyor ki o şeyinden al, peygamberlik şeyinden arın, insan olarak git diyor, da gidiyor, ben insan oluyor. Ondan sonra alıyorlar, kabul ediyorlar yani kırklar meclisini.
0: Evet. Şimdi sevgili hocam, semahın en önemli özelliği birlik beraberliği sağlaması.
1: Birliği beraberliği sağlar. İnsanları güzel yaşamaya teşvik eder. Kalp kıranları orada barıştırır.
0: İbadet şeklidir aynı
1: İbadet
0: zamanda.
1: Şekli, evet.
0: Yani hem bir dans, hem bir ibadet, hem müzikal ve şiirsel içeriği de çok
1: tabii, dua,
0: anlamlı.
1: Dua, tabii.
0: Dua, Tanrı'ya. Allah sevgisi, peygamber sevgisi, Hazreti Ali sevgisini içeren ve Kerbela olaylarını konu alan
1: tabii,
0: semahlarımız var.
1: İşte bin yıllarında Müslümanlık kabul edilince bu sefer de İslam motifleri içine girdi.
0: İçine girmiş, evet.
1: İçine girdi. İşte Kerbela olayı da büyük acı, biz aşıklarımızda falan bıraktı. Onun üzerine halen çalıp söylerler. Şiirler okurlar, düvezler okurlar. Şey yaparlar. Şimdi Müslümanlık kabul edilmeden de yine şeyde Ali olarak şey yapılır. Yani o semahlardaki Ali, Gök Tanrı Ali. Tabii bin yıldan sonra Müslümanlık
0: kabul edildikten sonra Hazreti Ali'ye giriyor.
1: Halkımız hep Hazreti Ali diyor ama o hep Gök Tanrı Ali.
0: Sevgili hocam, semahlarda kadın erkek birbirine dönük olarak ibadet eder.
1: Evet, can olarak. Evet.
0: Can olarak geçer dediniz. Kadın erkeklerin birlikte yer alması gerçekten çok dikkat çekici, önemli bir özellik.
1: Tabii.
0: Burada
1: ki.
0: Cinsiyet tamamen devre dışı olmuş.
1: Devre oluyor. Dışı, evet.
0: Bunu biraz daha açıklayabilir misiniz?
1: Tabii açıklarım. Şimdi
0: can derken,
1: can derken
0: ister?
1: Orada işte hani diyor ya, yalın ayak bütün dünya şeylerinden arınmış olarak Gök Tanrı'ya kendini bağlamak. Gök Tanrı'ya orada kendini bağlamak. Kendinden geçip.
0: Hiçbir özelliği olmadan sadece tek
1: olmadan,
0: can.
1: Can olarak. Yani kadını orada, kadın erkek de herkes can olarak orada bulunmaktadır. Yani yoksa yok, sen kadınsın diyor.
0: Semahlarda kadın erkek o yüzden birlikte yer alır
1: birlikte
0: diyorsunuz.
1: Birlikte yer alıyor tabii ki.
0: Bu anlayış toplumsal bir fikri de güçlendiriyor. İnsan olmak, can olmak,
1: İnsan
0: cinsiyetin
1: olmak,
0: dışında
1: olmak.
0: Sadece
1: tabii.
0: Yaratılan olarak birlikte olmak.
1: Evet, evet.
0: Semahın özü bu diyorsunuz.
1: Özü bu.
0: Evet. Semahların vazgeçilmez unsurlarından biri de bağlama.
1: Bağlama tabii. Daha önce tabii.
0: Zakirler tarafından
1: evet, zakirler,
0: çalınan.
1: Göktürkler'de kopuz.
0: İdi.
1: Kopuz
0: Ama şimdi bağlama.
1: Bağlama tabi, burada bağlama deniliyor.
0: Bir de def eşlik ediyor herhalde hocam.
1: Bazı yerlerde def de
0: eşlik ediyor.
1: Eşlik ediyor.
0: Ama esas şey...
1: Bazı yerlerde keman eşlik ediyor. Yani.
0: Evet, evet. Amasya'da keman biraz daha ön
1: olabilir.
0: Planda.
1: Olabilir. Mesela şeyde Azerbaycan efendim tar...
0: Tar eşlik ediyor.
1: Eşlik ediyor, olabilir. O.
0: Ama Türkiye'de, Türkiye sınırları içinde genelde bağlama eşlik ediyor.
1: Bağlama tabi, ağırlık bağlama.
0: Bağlamanın semah... ve zakir dedik.
1: Zakir zaten bütün şeyi zakir
0: götürüyor.
1: Yani dede bir tek duasını yapıyor. Zakir götürüyor, evet.
0: Şimdi sevgili hocam, semah müziğinin kendine özgü yapısından söz edebilir miyiz?
1: Şimdi demin dedik ya, semahın şeyi değiştir.
0: Şimdi baktığımız zaman belli bir düzende dönülmesi, belli bir ritmi var.
1: Tabii her yani, yöreninki ayrı.
0: Evet, dinlediğimiz zaman bu bir semah örneği diyebiliyoruz. Yani müzikle ilgilenen, halk müziğiyle ilgilenen herkes bunu aşağı yukarı tahmin ediyor.
1: Evet.
0: Tabii. Bunu nasıl tanımlarsınız yani?
1: Şimdi onun aslı değiştir. Fakat içine çark girince semah oluyor. Yani o dönme şekli, hızlanma olunca semah oluyor.
0: Anadolu'nun farklı bölgelerinde çok sayıda semah örneği bulunuyor. Şimdi bunlardan dediniz Akdeniz'de, Ege'de farklı.
1: Tabii farklı. Oradakiler
0: Erzincan'da, hep, Sivas'ta
1: hepsinde
0: yakın,
1: farklı.
0: Amasya'da farklı, Çorum'da.
1: Tabii orada iklim faydeder. Gelen başka yerlerden göçler onu etkiler. Mesela Ege'deki hepsine tahtacı deniyor ama hepsinin tek tek isimleri var. Her bölgenin kendine has semahı var.
0: Bu da kültürel zenginliğimizi gösteriyor.
1: Tabii ki. Tabii. Büyük bir zenginlik. Türklere ait büyük bir zenginlik.
0: Şimdi tahtacı Türkmenlerinde semah. Benim de bölgem olan Akdeniz bölgesi, Ege bölgesi.
1: Mı?
0: Tabii ki, buyurun. Bunlarda nasıl oluyor?
1: Batı Anadolu ve Akdeniz'de. Onlara hep dedim ya, tahtacı semah deniyor ama hepsinin ayrı bir şeyi var. Alevi Bektaş inancında olan ağaç işleriyle ilgilenip uğraş veren, yani ekmeğini o işlerden kazanan kişilere verilen attır. Bunlar çeşitli mutfak gereçleri, at arabası, kayık işleri falan, işte o günkü şeyde onlarla geçimini sağlarlar. Ağaçeri veya tahtacı denilmektedir onlara da.
0: Yani tamamen ormancılıkla aslında.
1: Ormancılıkla, evet.
0: İlgileniyorlar.
1: O günkü şartlarda öyle şey yapıyorlar. Şimdi artık daha tabi onu yapmıyorlar ama işte at o günden beri söylendiği için tahtacı olarak tahtacı semaha deniyor yani.
0: Evet.
1: Onlar da kopuz veya bağlama çalmaya tıntın derlermiş. İç Anadolu'muzda da yaşayan Oğuz Türkmenlerinden olduğu gibi ölen birisine ağıt yakarlar. Bir de nefes yakma var onlarda. Cem törenlerinde koşma, düves şeklinde söylerler. Her ozan ağıt yakamaz. Ağıt yakan ozan azdır tabii kişide. Bazı yerlerde de hava yakma onlara
0: diyorlar. Evet.
1: Göktürklerde görülen yol yakma törenlerinin olduğu gibi aynısı onlar da tatbik ediyorlar. Tahtacıların cem törenlerine semaha önce bacı kalkar. Bacı Fatma anamızı temsil eder. Erkeklerden kime semaha kalkarsa yanına gider, üç defa Allah, Muhammed, Ali diye niyaz eder. Ege bölgesinin bazı yörelerinde erkeğin sol omuzunun elini koyarak üç defa Allah, Muhammed, Ali diye niyaz ederler. Semahçılar müzik başlayınca kollarını iki yana açarak sağa sola hareket ederek komut ile erkekler dışarı çıkarlar. Bacılar içeri girer. Sol ayağı hafif kırılarak yapılan yürüme biçimi semahın sonuna kadar devam eder. Giriş çıkışında başlayan yürüme dört sayılarak yürülür. İki el göğsüne kapanı konur. İki el yukarı açılır, kapanır. Bunun anlamı Tanrı'dan aldığı kısmeti kalbine kor, onu halka dağıtır. İkinci dörtlük başlarında birinci semahçılar arkadaki semahçılara dönerler. Dairesel olarak hızlanma yapılır. Yani çark dediğimiz.
0: Hı hı.
1: Kendi ekseni etrafında 60 derece dönerler. Üçüncü kısımda da dört numaralar öne çıkarak dört gruplar oluştururlar. El tutarak üç defa Allah, Muhammed, Ali aşkına selamlaşarak, niyaz ederek çarkı
0: bitirirler.
1: Tamamlarlar, bitirirler.
0: Evet. O zaman Fethiye Tahtacı Sema'nı dinleyelim bu açıklamadan sonra.
1: Evet.

0: Teşekkür ederim sevgili hocam. Şimdi Urfa Kısas Semahı'na geçelim.
1: Kısas Semahı.
0: Evet. Bu da önemli bir yer tutar.
1: Oğuz Türklerinin Şanlıurfa yöresinde yaşayan Alevi Bektaş topluluklarının cem törenlerinde semazenlerle döndükleri semahtır. Aşıklar tarafından Hazreti Muhammed ve Ali Ehli Beyt'e yazılan övgülü sözlerden oluşan deyişlerle saz eşliğinde semazenlerle semah dönerler. Üç bölümlüdür: duraklama, yürüme, çark
0: şeklinde devam eder.
1: Daha biraz hızlanarak devam eder. Şanlıurfa'da Kısas yöresinde bugün yasta gördüm zülfü siyahım.
0: Evet sevgili hocam, semahların dünya çapında da kabul gördüğünü biliyoruz. UNESCO tarafından
1: evet,
0: somut olmayan kültürel miras listesine ve Türkiye için değerli, insanlık için önemli bir kültürel değer olduğunu gösteriyor. UNESCO tarafından da kabul edilmesi gerçekten gurur verici bir
1: şey. Tabii ki gurur verici. Bir de genç kuşakların buna daha çok eğilmesi lazım ki kardeşliği, birliği, beraberliği o şekilde sağlar yani semahlar.
0: Evet, semahların geleceği konusunda neler söylersiniz?
1: Tabii ki semahlarımızı büyüklerimizden dönerek öğrendik. Onların birikimlerinden faydalandık. İnşallah bizden sonra gelecek nesilde bizlerin birikiminden faydalanarak semah dönerler. Semah dönenler
0: yaşatmışlar.
1: Günümüze kadar yaşatmışlar tabii. O şekilde.
0: Türkiye'nin birçok bölgesinde de semahlar hala yaşatılmakta.
1: Yaşatılmakta. Evet. Yaşatılırsa Türklük yaşar.
0: Evet.
1: Yani Türklüğün yaşama şekli semahlarımızla.
0: Çünkü kültürel miras yaşatıldıkça varlığını sürdürür, varlığını toplum sürdürür içinde. Ve çok çok teşekkür ederim sevgili hocam bu semahlar konusunda bizi bilgilendirdiniz.
1: Evet, teşekkür ederim tabii.
0: Örnekler de dinlettik. Son olarak da bir örnekle biz programımızı noktalayacağız. Erzincan'ın
1: Turna Semahı.
0: Turna Semahı ile programımızı, evet, noktalayalım. Evet,
1: Turna Semahı o Doğu Anadolu'da da söylenir. Ta Ardahan'da aynı da semah dönülür.
0: Birçok yerde.
1: Birçok yerde o semah dönülür yani şey olarak. Ama tabii Sivas'ın Mahmut Erdal'ın yine dertte inliyorsun. Esas Kırşar Semahı da odur. Ama Turna Semahı da
0: Turna Semahı.
1: İsmail Daimi'nde evet, evet, o da güzeldir evet.
0: O zaman sevgili hocam çok teşekkür ederim. Bugün Bir Konu Bir Konuk programında semahları konuştuk sevgili dinleyenler. Semahların tarihsel kökenlerini, inanç dünyamızdaki yerini, müziğini, yöresel çeşitliliklerini, günümüzdeki durumunu halk müziği ve folklor araştırmacısı Orhan Gazi Yılmaz'dan aldık. Katkılarınız için çok teşekkür ederiz.
1: Ben de teşekkür ederim. Bir bilgi verdiysem çok mutlu olurum.
0: Teşekkür ederiz, aydınlattınız bizi.
1: Biz onu dinleyen gençlerimiz, onlar da bizden sonraki nesiller, onlar da kendi sona gelen nesillere aktarması lazım ki
0: kültürümüz devam etsin.
1: Kültür devam etsin.
0: Evet. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Konuğumuz Orhan Gazi Yılmaz. Teknik yapımda Gülçin Çağlar. Bir başka Bir Konu Bir Konuk programında yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 10 Haziran Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir en yüksek 31 derece. Bilecik 27, Bursa 31, Çanakkale 30, Edirne 33, İstanbul 28, Kırklareli 31, Kocaeli 29, Sakarya 28, Tekirdağ 27, Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevreleri ve Denizli'nin doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 25 derece, Aydın 36, Denizli 33, Kütahya 24, İzmir ve Manisa 33, Muğla 31, Uşak 28 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri ile Antalya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en yüksek 31 derece. Antalya 27, Burdur ve Hatay 28, Isparta 27, Kahramanmaraş 34, Mersin 30, Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Yozgat ve Sivas hariç bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en yüksek 30 derece. Ankara 27, Çankırı 29, Eskişehir ve Karaman 27, Kayseri 26, Kırıkkale 28, Kırşehir ve Konya 26, Nevşehir 25, Niğde 27, Sivas 24, Yozgat 23 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 30 derece, Bolu 26, Düzce ve Karabük 28, Kastamonu 25, Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Giresun hariç Doğu Karadeniz yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 29 derece, Artvin 27, Bayburt 26, Çorum 25, Giresun 24, Gümüşhane 30, Ordu 23, Rize ve Samsun 25, Sinop 27, Tokat 25, Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey kesimleri ile Hakkari çevreleri ve Van'ın doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en yüksek 26 derece, Ardahan 24, Bingöl 30, Bitlis 25, Elazığ 32, Erzincan 30, Erzurum 23, Hakkari 27, Iğdır 29, Kars 22, Malatya 31, Muş 28, Tunceli 30, Şırnak 32, Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman en yüksek 36 derece, Batman ve Diyarbakır 36, Gaziantep ve Kilis 33, Mardin ve Siirt 34, Şanlıurfa 36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de, Doğu ve Kuzeydoğu'dan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzeyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, batısında yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Doğu ve Kuzeydoğu'dan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Doğu ve Kuzeydoğu'dan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İçişleri Bakanlığı'nca geçici tedbirle görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, rüşvet almak, imar kirliliğine neden olmak ve kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi suçlarından 402 yıla kadar hapsi istendi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede Mustafa Bozbey ile o dönemin Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Turgay Erdem'in liderliğinde faaliyet gösteren iki ayrı suç örgütünün yapısı ve işleyişine yer verildi. İddianamede Turgay Erdem'in de 946 yıla kadar hapiste cezalandırılması istendi. Diğer 61 sanığın da farklı oranlarda hapiste cezalandırılması talep edildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ağrı'da öğretmenlik yapan Irmak Ayşe Koparan'ın ölümüyle ilgili olarak olayla ilgili hem adli makamlarla hem emniyetle koordineli bir biçimde teftiş kurulumuz gerekli süreci başlattı. İhmali olan arkadaşımız varsa kim olursa olsun gözünün yaşına bakmadan gerekli işlem yapılacaktır şeklinde açıklamada bulundu. İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında polis ve sahil güvenlik ekiplerince düzenlenen ortak operasyonda Yunanistan'dan getirildiği belirlenen bir teknede 764 kilogram skunk ele geçirildi. Operasyonda ikisi yabancı uyruklu olmak üzere 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 20-21 Haziran'da yapılacak yükseköğretim kurumları sınavının giriş belgeleri ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı. Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Tahran'da düzenlenen ülkenin önceki lideri Ali Hamenei'yi anma programında konuştu. İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, önceliğin ülkede birliğin korunması olduğunu ifade eden Pezeşkiyan, Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı ekonomik yaptırımların halkın üzerindeki olumsuz etkilerine işaret etti. Halkın üzerindeki ekonomik baskının hafifletilmesi gerektiğini vurgulayan Pezeşkiyan, ne savaş ne barış durumundan çıkmalıyız. Savaş ülkenin çıkarına değil ancak düşman İran milletinin teslim olacağı fikrine kapılmasın dedi. Pezeşkiyan, ülkedeki siyasi gruplar ve yetkililere siyasi çekişmeleri kenara koyarak halkın sorunlarına eğilmeleri çağrısında bulundu. Ve spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisinin 5. ve son maçında bu akşam Beşiktaş'la Bahçeşehir Koleji karşı karşıya gelecek. Son finalisti belirleyecek mücadele Beşiktaş Gain Spor Kompleksi'nde saat 20.30'da başlayacak. Müsabakadan galibiyetle ayrılan taraf finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Konya-Afyonkarahisar yolunun 50 ila 54. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Afyonkarahisar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Kızılcahamam-Kahraman-Kazan-Ankara yolunun 21 ila 24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam-Kahraman-Kazan-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Muğla-Denizli yolunun 22 ila 27. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 5 ila 10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 11 Haziran Perşembe günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Antalya ve Hatay hariç Akdeniz, Doğu Karadeniz, Şırnak hariç Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas çevreleri, Sinop ve Kastamonu'nun iç kesimleri, Çankırı'nın kuzeyi, Karabük'ün güney kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Artvin, Bayburt, Erzurum'un kuzey kesimleri, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esecek. 12 Haziran Cuma günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Kahramanmaraş hariç Doğu Akdeniz, Giresun hariç Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla, Kırklareli, Edirne, Konya, Bingöl, Muş, Ağrı, Batman ve Bitlis çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Artvin'in iç kesimleri, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 13 Haziran Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Edirne hariç Marmara, İzmir kıyıları hariç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla, Çorum, Van ve Hakkari çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Eskişehir, Sivas ve Çankırı hariç İç Anadolu, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Adana ve Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ise cumartesi gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak yurt genelinde azalacak, kuzeybatı kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altına düşecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Henüz buraya gelmeye çalışıyorum gibi bir şey.
1: Şahamut Tarap öyle derdi ya.
0: Rahmetten alım.
1: Nerede ve nasıl yaşatılıyorsa o da benim sınıf arkadaşımdı, biliyor musun? Yavaş yavaş gidiyoruz biz işte böyle. Bu dünyada sana kalsın, ne yaparsan.
0: Hay, arabada başladı, hala bir gün gerçekleşecek. Sevgili dinleyicilerimiz merhaba. Birebir programına hoş geldiniz. Ben Emel Kamalı.
1: Ben Deniz Haldun Karabudak.
0: Efendim yine bir çarşamba, yağmurlu bir Ankara yine. Bunu söylemekten herhalde bu yaz boyu sürekli bu kelimeyi kullanacağız. Efendim kumanda masasında Cenk Balat bizlerle, sesimizi sizlere ulaştırıyor. Efendim konuğumuza soru sormak isterseniz 0312 alan koduyla 302-25-25 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. Bugün çok önemli bir konu, özellikle kadınların çok merak ettiği soruları da soracağız hocama. Efendim kim konuğumuz? Operatör Doktor Muharrem Demiroğulları, plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı. Bir çok çalıştım o kelimeye. Doğru söyleyebildim mi bilmiyorum hocam.
1: Rekonstrüktif.
0: Rekonstrüktif.
2: Doğrudur. Rekonstrüktif aslında onarım demek. Plastik cerrahi bir şemsiye. Bunun içinde hem estetik hem de onarım cerrahisi adını verdiğimiz başlıklarla değerlendiriliyor. Aslında plastik cerrahi denince hep estetik anlaşılıyor. Günümüzde de en çok rağbet gören konuların başında estetik geliyor olmasına rağmen plastik cerrahi çok önemli bir kavram. Sadece estetik değil, plastik cerrahi onarım cerrahisini içine alıyor. Buna neler giriyor? Özellikle doğumsal anomaliler, sonradan hastalıklar ya da travma sonrası ortaya çıkan rahatsızlıklar, kanser sonrası ortaya çıkan, vücudun bütünlüğünü bozan, görünümünü bozan ve fonksiyonunu bozan problemlerin giderilmesiyle plastik cerrahi ilgileniyor. Örneğin kafa travması ya da bir trafik kazası sonrası yüz kemikleri, çene kemiği kırılan bir hastanın tedavisi plastik cerrah tarafından yapılıyor. Burada amaç önce fonksiyonu korumak olmakla birlikte estetik görünümü de tekrar kazandırmak ya da doğumsal bir anomali sonucu yarık dudak damakla doğmuş bir bebeği sadece emme fonksiyonunu, dudak görünümünü düzeltmenin yanı sıra ona estetik görünümünü kazandırmak da önemli. Dünya Sağlık Örgütü sağlığı şöyle tanımlıyor. Sağlıklı olmak sadece beden bütünlüğü ya da sakatlık olmaması değil. Bedensel, ruhsal ve sosyal açıdan iyilik halini tanımlıyor. Dolayısıyla biz de her şeyden önce bir hastanın sadece bedensel bütünlüğünü değil, estetik cerrahi de zaten bunu amaçlıyor. Kişiye aynı zamanda kendi bedeninde sağlıklı olduğu halde bir vücut bölgesini, diyelim ki burnunu, daha güzel hale getirerek, istediği şekle getirerek kendine özgüven katmasını ve dolayısıyla sadece bedenen değil ruhsal olarak da kendini daha iyi hissetmesini, işte burnu çok büyük olan bir çocuk arkadaş zorbalığına uğruyorsa burnunun normal görünüme kavuşmasıyla, daha küçük hale getirilmesiyle sosyal açıdan da daha sağlıklı bir hale gelmiş oluyor.
1: Hocam doğru. Peki şimdi siz tabii ki bütün cerrahlar gibi yani tabiri caizse çok ulvi bir iş yapıyorsunuz. Yani ben hep izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz yanlış anlamasın diye o tanrısal lafını kullanmayacağım ama bir dokunuşlarınızın pek çoğu böyle. Lakin her şey gibi bu da malum kötü amaçlı insanların elinde tam tersi amaçlara hizmet edebilecek bir şey. Örneğin şunu söylemek istiyorum. Size başvuran hastalardan, hayır kardeşim bu sizin bu önerdiğinizi ben yapmayacağım dediğiniz oluyor mu?
2: Tabii ki mutlaka.
1: Hani yapamayacağım başka bir şey.
2: Mutlaka. Bir kere hani amacımız tıpta bir kural vardır. Primum non nocere. Önce zarar verme. Biz hastalarımızda bunu özellikle gözetiriz. Bir işlemi yapıyorsak o işlemin mutlaka hastaya anlatılması. Çünkü yaptığınız bütün işlemler ister cerrahi olsun, ister cerrahi dışı yapılan medikal uygulamalar, iğneyle yapılan ya da cihazlarla yapılan uygulamalar kişinin bedeninde direkt temasla ileride mutlaka bir iz bırakacak şekilde sonuçlanabiliyor. Dolayısıyla bu yapılan işlemlerin öncelikle hastaya anlatılması, riskleri, karşılaşılabilecek komplikasyonlar ve elde edilecek faydalar mutlaka anlatılmalı, hasta bilgilendirilmeli. Bu zaten yasal bir zorunluluk. Evet, hasta geldi. Diyelim ki kaba bir örnek olacak belki. Sağlıklı bir bireyde iki tane göğüs dokusu var ama bu dokuyu bir tek göğüse ya da bir tek memeye dönüştürmek isterse bu tabii ki hem bilimsel olarak hem de etik olarak yapılması mümkün olmayan bir şey. Ama diyelim ki hastanın göğüsleri çok büyük ve boyunda, sırtta ağrı yapıyor. Bunun küçültülmesi, normal boyutlara getirilmesi aynı zamanda hem sağlık hem de estetik açıdan kişiye bir kazanç sağlıyor. Mutlaka yapılacak işlemin hem etik olarak hem de bilimsel olarak saygıyı hak ediyor olması gerekiyor.
1: Bu şey galiba, bu göğüs küçültme operasyonlarını SGK'da karşılar duruma gelmiş, öyle mi son yıllarda?
2: Şöyle, bir heyet raporuyla hastanın meme büyüklüğü çok fazla ve bu işte omurgada, boyunda bir takım deformasyonlara yol açıyorsa ve bu heyet raporuyla gösterilirse tabii ki karşılanıyor. Amerika'da örneğin bir meme büyüklüğü ameliyatında her bir memeden 600 gramdan fazla doku çıkarılıyor olması yeterli bir
1: gerekçe
2: oluyor ve bunu devlet ya da sigorta karşılıyor. Ama günümüzde Türkiye'de
1: niye biliyorum bilmiyorum tabii.
2: Şöyle, tabii ki bazı hastalıklar estetik dışında doğumsal anomaliler özellikle estetik kapsamında değerlendirilmiyor. Devlet kapsamında karşılanıyor. Estetik ameliyatların birçoğu özellikle doğumsal anomaliler, yarık dudak, damak gibi işte bir memede doğumsal bir nedenle gelişme oldu, diğer meme normal. Bunlar estetikten daha ziyade fonksiyonu karşılamak amacıyla düşünüldüğü için devlet tarafından ya da sigorta kapsamı altında değerlendiriliyor.
1: Evet.
0: O zaman şimdi
1: devam edelim biz bence.
0: Edelim.
1: Çünkü çok sorun var gibi geliyor bana. Öncelikle sen senin sorunlarından bir tanesini sor bakalım hocama.
0: Şimdi biraz önce yayın öncesinde de Fatma abla sordu. Hani eminim ki dinleyicilerimiz de bu konuda çok ilgili. Botoks'u biraz açalım mı hocam? Gerçekten çok önemli ve çok rağbet görüyor şu anda.
2: Şimdi botulinum toksini uygulamaları nörotoksin diye adlandırılır. Botoks denilince aslında botoks bir ticari isim, bir ilacın ismi. Ama günümüzde botoks denilince akla direkt bütün kozmetik uygulamalar geliyor. Botoks bir nörotoksin, yani kas içine enjekte edildiğinde kası gevşeten bir ilaç. Fakat işte yüze yapılan diğer uygulamalar, dolgu uygulamaları ya da mezoterapiler de halk arasında
1: botoks
2: bu isimle adlandırılıyor. Doğrusu şu, botulinum toksin uygulamaları kasa yapıldığında beyinden kasa gelen iletimi geçici süreyle durduruyor. Ve kasın üzerinde hareketle ortaya çıkan çizgilenmeler, özellikle alın, göz çevresindeki çizgilenmeler, o kasın gevşetilmesiyle, bir süre hareketsiz kalmasıyla giderilmiş oluyor. Bir de derinin kanlanması, deri de gevşet, alttaki kas da gevşetici, deriye daha fazla kan geldiği için deri de daha parlak, daha canlı bir görünüm kazanıyor. Buna da biz aynı zamanda botulinum toksininin mezoterapi etkisi diyoruz. Botulinum toksin uygulaması dünyada en çok yapılan uygulamaların başında geliyor.
1: Evet.
2: Geçen sene Amerika Birleşik Devletleri'nde 10 milyondan fazla kişiye botulinum toksin uygulaması yapılmış. Türkiye'de de en çok yapılan uygulamaların başında yer alıyor. Bunu dolgu uygulamaları takip ediyor. Sonra lazerle, İşte özellikle epilasyon ve cilde yapılan cilt gençleştirme işlemleri ve mezoterapi yer alıyor. Mezoterapi de içinde hyaluronik asit, vitamin, mineral, amino asit gibi karışımların olduğu özel sıvıları küçük iğnelerle cilt altına ya da cildin daha derin tabakadaki kasların üzerine enjekte etme, yani iğneyle verme tekniği demek. Bunlar da o bölgede cilt için gerekli olan ciltte özellikle o parlaklığı veren elastin kolajen bantlarının sentezlenmesini, yeniden sıkılaşmasını ve o bölgedeki kan akışının artmasını sağlıyor. Dolayısıyla cilt daha genç, daha gergin, daha parlak bir görünüm kazanıyor.
0: Peki bu işlem güneş lekeleri için de tedavi oluyor mu, yoksa onun için başka bir işlem mi var?
2: Tabii güneş lekelerinin oluşmasında en büyük neden cildimizde pigment adını verdiğimiz melanositlerden üretilen melanin pigmenti var. Bu pigment zaman zaman travmatik nedenlerle, mesela ya da hamilelikte olduğu gibi o bölgedeki pigmentlerde bir artış oluyor. Güneş ışınları, örneğin ameliyatlardan sonra biz deriz ki hastalara güneş kremi kullanın. Bir burun ameliyatı yaptık. Göz çevresinde, yüzde, boyunda mesela küçük morluklar oluyor. Bu morluklar aslında cilt altına olan küçük kanamalar. Kan emiliyor. Vücut tarafından geri emiliyor ama orada kana rengini veren hemoglobin pigmenti bir süre konuk olarak kalıyor. Geç emiliyor. Emilmesi bir 6-8 haftayı buluyor. Hemoglobin pigmentinin özelliği de ultraviyoleyi daha fazla absorbe, yani emiyor. Dolayısıyla ameliyat yaptığımız hastaları biz yazında, kışında güneşten korunun diyoruz. Bu hemoglobin pigmenti ultraviyoleyi daha fazla emip o bölgede renk değişikliği, pigment oluşumu yapmasın diye.
1: Hocam bu işlemlerin Türkiye'de de olabilir, dünyada olabilir. Elinizde mutlaka rakamlar vardır. Cinsiyete göre ve yaşa göre yaptırmak isteyenlerin ve yaptıranların oranını bize kabaca söyleyebilir misiniz?
2: Tabii ki. Geçen hafta öğrenci dersinde de anlattım. Amerika Birleşik Devletleri'nde en fazla estetik yapılan yaş aralığı 35-50 yaşlar arası. Neden? Çünkü biz cildin özellikle yüzde ve vücuttaki değişikliklerin 25 yaşa kadar formunu koruduğunu, 25 yaştan sonra yavaş yavaş vücudumuzda bu dengenin bozulduğunu gözlemliyoruz. Ve dolayısıyla en fazla hasarın da ortaya çıktığı yaş 35 yaşla 50 yaşlar arası. Dünyada da Türkiye'de de estetik girişimlerin yapıldığı yaş ortalaması bu yaş grubunda.
1: Sonra 50'den sonra ne oluyor hocam? Duruyor mu bu?
2: Hayır, 50'den sonra da oran işte 18 yaştan önce %5 olsa 50-60 yaşından sonra da bu oran %10'lara 20'lere tekabül ediyor. Erkeklerde önceden bu oran oldukça düşüktü. %3'lerde, %5'lerdeydi. Bugün neredeyse %15'ler seviyesine kadar erkeklerde de estetik, hem cerrahi hem de medikal estetik işlemlerin yapıldığını söylemek mümkün.
1: Ay be. Peki şimdi mevsimlere göre de bir sizin tabii gelen hastalar arasında da bir farklılık vardır herhalde. Hangi mevsim kimler geliyor?
2: Şimdi aslında mevsimlerle alakalı çok fazla bir değişiklik olmuyor.
1: Ben şeyden bahsediyorum hocam, reklamlarda izliyoruz ya, yaz geliyor işte şunu yapın bunu yapın diyen, örneğin işte krem gibi filan şeylerin reklamları artınca ben ha yaz geliyor derim. Sizde
2: tabii
1: de var mı
2: yazın böyle şeyler? Özellikle güneşin yıpratıcı etkilerinden korunmak amacıyla cilde mezoterapi gibi uygulamaların yapılmasını biz de öneriyoruz. Yaz sonunda da güneşin ciltte yaptığı yıpratmaları gidermek amacıyla yine cilde bakım yapılması gerektiğini öneriyoruz. Ama ameliyat anlamında söyleyecek olursak ameliyat sonrası bir iyileşme dönemine gereksinim oluyor. Bu gereksinim ister yaz aylarında ister kış aylarında hastanın dinlenebileceği kadar bir süreyi içermesi gerekiyor. Çünkü ameliyat da kontrollü bir yara oluşturma işlemi. Yaraların iyileşebilmesi için enerjiye ihtiyaç var. Biz hastalarımızı ameliyat sonrası dinlenin, enerjinizi yara iyileşmesine yönlendirin, bir an önce iyileşin, çabuk iyileşin, güzel iyileşin diyoruz. Ameliyatların önceden doğru, işte yazın bazı ameliyatlar yapılmaz gibi bir düşünce vardı. Bu çoğunlukla yaz aylarında hem hastanede çalışanların izinlerini kullanabilmesi hem de yazın eski zamanlarda klimaların olmadığı dönemde, ameliyathanelerin çok sıcak olduğu dönemde enfeksiyon riskinin artması nedeniyle bazen yazları ameliyatlara ara verilirdi. Böyle bir düşünce var ama günümüzde artık teknolojinin de ilerlemesi, Türkiye'de onu özellikle vurgulamak isterim. Gerek özel hastaneler, gerekse devlet hastaneleri ve üniversite hastaneleri son derece modern bir donanımla hizmet vermekte. Bu söylediğim ameliyat sınırlamaları artık tarihi bir anı olarak kaldığını düşünüyorum. Yazında, kışında her türlü ameliyat ülkemiz koşullarında yapılabilmekte. Bu nedenle de Türkiye sağlık turizminde dünyada önemli bir merkez rolünü üstlenmiş durumda.
1: Sonuçlar nasıl peki hocam? Yani sizin özelinizde söylemiyorum bunu. Bu işte özellikle cerrahi konusunda internette bazı şeyler okuyoruz biz. Çok nadiren şeyler de çıkıyor. İşte televizyon programlarında da konu oluyor bazen. İşte şunun için gitti, şu oldu gibi. Bu sağlıklı turizmi deyince o aklıma geldi benim. Başarı oranı iyi midir?
2: Şimdi şöyle, sağlık turizmi konusunda Türkiye çok önemli bir merkezde. Dünyada en çok ameliyatın yapıldığı 8. ülke, estetik ameliyatların yapıldığı 8. ülke pozisyonunda. Ve sağlık turizminde de ilk 10'a giriyor Türkiye. Dolayısıyla Türk cerrahları dünyada oldukça başarılı ve sevilen bir grup oluşturuyor. Çok başarılı Türk plastik cerrahları var. Dünyada kendi isimleriyle yapılan ameliyatlarla anılan ve Türkiye'ye gelip bu cerrahlardan eğitim alan bir plastik cerrahi grubu da var. Yani övünerek söyleyebiliriz, Türk plastik cerrahisi dünyada hakikaten hatırı sayılır bir noktada ve sağlık turizminde de üst seviyede. Doğrudur, her ameliyat sonrası bir takım istenmeyen sonuçlarla karşılaşılabiliyor ama dünyaya bakıldığında bu oran Türkiye açısından çok yüksek bir oran düzeyinde değil. Belki İngiltere ya da yabancı ülkeler ne yazık ki Türkiye'de olan şanssız bir takım olaylar sonrası negatif propaganda yapmakta ama o kendi ülkelerinde bile bir ameliyat sonrası ölüm olasılığı Türkiye'deki ölüm olasılığından çok daha fazla olabilmekte.
1: Ne mutlu bize o halde.
0: Evet, ne mutlu bize. Her ameliyatın zaten bir riski var değil mi? Bu sadece estetik tabii anlamda ki değil. O zaman bit pazarına gidelim. Efendim, bit pazarına gidip geliyoruz.

0: Bit Pazarı.
1: Güzellik ve tedavi amaçlı botoks ilk olarak göz doktoru Alan Sukut tarafından 1980 yılında şaşılığı gidermek amacıyla uygulandı. 90'lı yıllarda göz kapağı spazmları için toksin tedavisi gören hastaların ilacın enjekte edildiği bölgelerdeki kırışıklıklarını yok ettiği fark edilince botoks medikal estetik dünyasında bir devrime dönüştü. Günümüzde sadece estetik kırışıklık giderme değil, aşırı terleme, migren, bazı kas spazmları ve mesane problemleri gibi pek çok hastalığın tedavisinde de yaygın olarak kullanılıyor.
0: Bit Pazarı.
2: Evet. Hocam, şimdi ben bir de şeyi merak ediyorum. Tabii ki kadın dinleyicilerimiz özellikle daha çok özel sorular soracaklardır. Onlara da Emel rehber olacaktır ama risk ne kadarı alınabilir estetik cerrahide özellikle? Yani beraber karar mı veriyorsunuz yoksa gelip insanlar ben şunu yaptıracağım, yaptıracağım da yaptıracağım diye böyle bağırıyorlar mı muayene şeyde?
3: Şimdi şöyle... Konuşmanın başında da söyledim. Ameliyatların, estetik girişimlerin bilinen ve bilinmeyen bir takım riskleri her zaman var. Bu riskler elde edeceğimiz faydanın yanında eğer önemsiz bir konumdaysa ve yapılan iş etik olarak ve bilimsel olarak doğruysa işlem yapılabilir. İşlem güvenliği yapılabilir. Bir de bu işlemlerin ehil kişiler tarafından, tecrübeli kişiler tarafından yapılması ve uygun merkezlerde yapılması çok önemli. Gerekli donanımın olduğu merkezlerde yapılması önemli. Bir yüz germe ameliyatı evet bir otel odasında da yapılabilir ama o hastada ani gelişen bir kardiyak sorun ya da ani gelişen bir işte emboli gibi damara pıhtı atması gibi bir durumla karşılaşıldığında ani önlemlerin alınması gerekir. Biz estetik girişimleri, ameliyatları mutlaka tam donanımlı bir hastanede, ameliyathane koşullarında yapıyoruz. Neden? Bilmediğimiz, beklemediğimiz bir komplikasyon gelişirse aniden anlık önlem alabilmek amacıyla. Çok şükür şimdiye kadar yaşadığımız ufak tefek olumsuzluklar oldu ama bunlar hastane ortamında olduğu için gerekli önlemleri alabildik ve hayatı tehdit eden bir sorunla karşılaşmadık.
2: Şükür. Peki bir yurttaşımız çıktı ve geldi doktora. Sizin için demiyorum bunu. Neye baksın öncelikle?
3: Öncelikle bu işlemi yapan kişinin gerçekten bir plastik cerrah olup olmadığını mutlaka gözlesin. Yapılacak işlemin bu amaçla Türk Plastik Rekonstrüktif Estetik Cerrahi Derneği'nin web sitesi vardır. Evet. Bu web sitesinden o doktorun gerçekten plastik cerrah olup olmadığını sorgulayabilir. Onun dışında sadece reklama değil, hastanın işte hekimin bilimsel yayınları, onun dışında ameliyat ettiği hastanenin donanımının yeterli olup olmadığını mutlaka göz önünde bulundurmalıdır.
2: Evet. Ve ameliyat sonrası ne yapacaklar?
3: Tabii ki diğer en önemli kriter hastasına hekim sahip çıkıyor mu? Ameliyat sonrası ya da bir işlem sonrası hekime tekrar ulaşılabilir olması çok önemli.
2: Çok önemli.
3: Beni bir hasta aradı. Başka bir şehirde bir işlem yaptırmış. Ondan sonra hani plastik cerrah olmayan bir hekime işlem yaptırmış. Hekim işte akşam 6'dan sonra aramış zannediyorum. Bir sorun olmuş. Beni bu saatte arayamazsınız demiş. Maalesef suratına telefonu kapatmış. Hasta bir şekilde bana ulaştı. O hastaya ben gecenin ilerleyen ya da o saat, günün ilerleyen saatlerinde yardımcı olmak durumunda. Hekime ulaşılabilir olması da en önemli kriterlerden birisi.
4: Ama etik. İşte bunu ameliyat olduktan sonra fark ediyorsun en başta. Fark edemiyorsun değil mi hocam? Yani hani bunu bilmemiz mümkün
3: tabii
4: değil
3: ki,
4: ama dediğiniz kriterleri
3: işte,
4: göz önünde bulundurmak gerekiyor.
3: Kişilerin özellikle reklama, işte ucuzluğa ve aşırı abartıya kaçan girişimlerden uzak durması tavsiye ediyorum ben. Özellikle söyleyebileceğim en kesin noktalardan birisi bu. Ucuz diye, ondan sonra reklamı iyi diye rağbet gösterilmemesi de önemli bir kriter.
4: Yani ucuz derken onu aslında hani nasıl yapılabilir onu da bilmiyorum ben de. Çünkü bir seçim yapmak zorunda. Ya yaptırmayacak ya da hani ucuz demeyelim ama uygun olanı seçiliyor yani. Bu bir gerçek. Çünkü herkesin...
2: Ama arada bir uçurum varsa yani bu yani. Piyasada işte 8 birime yapılan bir şeyde bir birime yaptığını iddia ediyorsa orada bir şey aramalı.
4: Aramak gerekiyor.
2: Hani 6-7 evet okey bir absorbe edilebilir ölçülerdir. Hı-hı. Ama böyle şey gibi hani promosyon yapıyoruz ya, gibi ki, duyuyoruz hani, da bunlar aslında bakarsan özellikle botoksla falan duyuyoruz evet, bunları. Evet, yani.
3: Tabii onlarda mutlaka bir sorun oluyor.
4: İşte bu da sosyal medyanın iyi ya da kötü tarafı. Bir taraftan tanıtırken kendinizi, diğer taraftan
3: tabii
4: da...
3: Tabii şimdi Snapchat disformi dediğimiz bir problem var. İşte bazı hastalarda beden algı bozukluğu olabiliyor. Bu psikiyatrik bir tanı. Hı-hı. Kişi işte diyelim ki kulaklarını beğenmiyor. Kulaklarının kepçe olduğunu düşünüyor. Onun kulaklarını yapıyorsunuz, yapıştırıyorsunuz neredeyse kafatasına ama hala ona kepçe olarak geliyor. Buna body dysmorphic bozukluk diyoruz. Ya da memesi işte büyük, küçültüyorsunuz. O hala büyük olarak algılıyor. Beden algı bozukluğu. Hı-hı. Bunun dışında günümüzde Snapchat dysmorphic dediğimiz özellikle sosyal medyanın körüklediği filtrelerle evet. Ya da işte özel programlarla 30 yaşında 50 yaşındaki bir yüzün 18'li yaşlara evrildiği bir fotoğraf evet. İşte Snapchat dysmorphic diye adlandırdığımız bir görüntü ve bunu maalesef bazı hastalar gerçek olarak algılıyor ve o taleplerle bize gelebiliyor. Bunlar bizim için de, hasta için de maalesef bir sıkıntı.
4: Peki kulak demişken hocam, kulak yapıştırma kaç yaşında yapılıyor ya da bunun bir yaşı yok mu?
3: Şöyle, kulak ameliyatlarında özellikle çocuğun sosyal hayata atıldığı, eskiden ilkokuldu, şimdi anaokulu evet, ya da kreşe başladığı dönemde akran zorbalığına uğramasın diye yapılabilen yaş 3 yaş civarında yapılabiliyor. Çünkü kulak gelişimini 3 yaş civarında hemen hemen %90-95 sağlamış oluyor.
4: Peki büyük yaşlar için?
3: Büyük yaşlar için de yapılabiliyor. Her yaşta yapılabilir. Sadece hani belli yaşlarda kulak ameliyatı lokal anesteziyle yapılabilirken küçük yaş grubunda 3-5 ya da 10-15 yaşına kadar lokal anesteziye o yaş grubu tolerans gösteremeyebilir. Sadece genel anestezi altında yapılması gerekli olabilir.
4: Bir de biz o başlığı kapattık ama ben tekrar dönmek istiyorum. Güneş kremi şimdi ben yazını da kullanıyorum, kışını da kullanıyorum. Ama bende yaz geldi, şu an görünmüyor tabii, fondöten falan var ama çok fazla leke oluştu. Güneş kremi kullanmama rağmen.
3: Şimdi şöyle, bazı ciltler hakikaten hassas oluyor. Altta yatan başka nedenler oluyor. Cilt hassasiyetine bağlı, ciltte hiperpigmentasyon ya da hipopigmentasyon, pigment artışı ya da azalması söz konusu olabiliyor. Hı-hı. Güneş kremini kullanmak aslında toplumumuzda bilinen bazı yanlış demeyelim ama inançlar var. Mesela 150 faktör güneş koruma ya da işte 100 faktör güneş koruma var. 15 faktör güneş koruma var. Bu güneş koruma faktörü aslında 15 faktör daha az etkili, 50 faktör daha kuvvetli değil.
4: Nedir?
3: Bu süreyle ilgili. 50 faktör 50 çarpı 10 500 dakika etki eder demek. Hı hı. Bunu aslında hastalarımıza ya da topluma bilinç kazandırmak açısından söylemek istiyorum.
4: Ay, lütfen, lütfen.
3: Bir de güneşten korunmak, güneşle aranızda hiçbir obje olmaksızın yani güneşle direkt karşı karşıya kalmak değil. Hı hı. Evde oturduğunuz yerde güneşi görmeseniz bile yan binalardan ya da yansıyan ultraviyole ışınları sizde yine o leke oluşturabilecek
4: hasarı
3: sağlayabiliyor.
4: Mesela,
3: tabii özellikle floresan lambalar da bu etkiyi sağlayabiliyor. Özellikle sigara içenler için söylüyorum. Dışarıda işte bir mekana gidip sigara içmek için dışarıya çıkan infrared ısıtıcıların altında kalan hastalarda da, hastalar demeyelim de, sigara içenlerde de biz ciltte lekelenmelere sıklıkla rastlıyoruz.
4: Bunu ne yapacağız peki? Yani güneş
2: sigarayı bırakacaksınız.
4: Tamam.
3: Birinci fark.
4: Tamam, İkincisi, evet oluyor.
3: Cildinizi,
4: İyicilerimiz duydunuz yani, size söylüyorlar.
3: Cildinizin sağlığı için zaman zaman yılda bir kez, iki kez mezoterapi yapılması ve cildinize uygun kremlerle korumanızı, nemlendiricilerle korumanızı önereceğiz.
4: Ya bu konuda çok dikkat ediyorum ama demek ki.
2: Mezoterapi nasıl bir şey hocam?
3: Mezoterapi kelime anlamıyla mezo orta deriye, işte özel iğnelerle, küçük iğnelerle ilaç verilmesi demek.
2: Vücudun her yerine mi?
3: Her yerine
2: saat
3: verilebilir. Sadece yüz değil, ele, kola, vücuda, aklınıza gelebilecek saça mezoterapi yapılabiliyor. Mezoterapide amaç cildin ihtiyacı olan, biraz önce de söyledik, kolajen, elastin bantlarını ve cildin ihtiyacı olan hyaluronik asit, vitamin, mineralleri direkt cilt altına verme esasına dayanıyor. İşte kremlerde kullanıyoruz. Kremlerde içinde hyaluronik asitler var, vitaminler var, mineraller var. Bunlar etki etsin, cilt altına geçsin, o kolajen, elastin bantlarını güçlendirsin istiyoruz. Ama en iyi teknolojiyle bile %2-3 bu etken maddeler geçebiliyor. Dolayısıyla biz direkt bu ihtiyaç duyulan maddeleri cilt bariyerini iğneyle, küçük iğnelerle geçip hastanın canını acıtmadan verebiliyoruz. Ve bu uygulamalar gerçekten biz hekimlerin leke tedavisi başta olmak üzere cilt gençleştirmede, cilt sıkılaştırmada en çok tercih ettiğimiz, bizim yüzümüzü güldüren, hasta memnuniyetin en fazla olduğu uygulamaların başında geliyor.
4: Peki hocam, bunları vitamin olarak alsak, yani bunları vitamin olarak alsak desem, mesela kolajen, mesela C vitamini vücut için, cilt için çok gerekli bir vitamin.
3: Öyle, hani estetik sadece bizim dıştan elde ettiğimiz uygulamalarla kazanılmıyor. Günümüzde longevity dediğimiz sağlıklı uzun yaşam için bazı hücresel tedavilerin, damarsal ya da ağızdan alınan tedavilerin de yapılması gerekiyor. İşte. Her şeyden önce artık günümüzde yaşam tarzı tıbbı diye kabul ettiğimiz bir yeni branş doğdu. Yeni bir dal doğdu. Bu dalda da kişilerin daha sağlıklı, daha uzun yaşayabilmeleri için gerekli olan tavsiyeler gerek damardan, gerek ağız yoluyla, gerekse işte tıbbi uygulamalarla, estetik uygulamalarla neler yapılması gerektiğini bir bütün olarak değerlendirip bu uygulamaları yapan bir branş doğdu. Dediğim gibi estetik sadece dıştan değil, zaman zaman içten de desteklenmesi gereken, damar yoluyla da desteklenmesi gelen bir bilim olarak kabul ediyoruz günümüzde.
4: Yani siz hem ağızdan alınan vitamin hem de yüzeysel olarak cilde uygulanan işlemler yapıyorsunuz.
2: Evet. Operatör Doktor Muharrem Demiroğulları, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı konuğumuzdu. Çok teşekkür ediyoruz hocam.
4: Hocam çok teşekkür ediyorum.
3: Ben teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir konuşma oldu. Benim için de nostalji olduğu, çocukluğumuz hep böyle kısa dalgadan meteorolojinin sesini dinlemekle geçti. Artık
2: çocuklarımız
3: bunu FM bandından 5 net dinleyebiliyor. Herkese en içten kalbi sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Görüşmek dileğiyle.
4: Çok teşekkürler. Efendim ikinci bölümde görüşeceğiz birazdan. Konuğumuz Mert Güncer, belgesel yönetmeni. Bakalım neler konuşacağız.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 10 Haziran Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir en yüksek 31 derece. Bilecik 27, Bursa 31, Çanakkale 30, Edirne 33, İstanbul 28, Kırklareli 31, Kocaeli 29, Sakarya 28, Tekirdağ 27, Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevreleri ve Denizli'nin doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 25 derece, Aydın 36, Denizli 33, Kütahya 24, İzmir ve Manisa 33, Muğla 31, Uşak 28 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri ile Antalya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en yüksek 31 derece. Antalya 27, Burdur ve Hatay 28, Isparta 27, Kahramanmaraş 34, Mersin 30, Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Yozgat ve Sivas hariç bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en yüksek 30 derece. Ankara 27, Çankırı 29, Eskişehir ve Karaman 27, Kayseri 26, Kırıkkale 28, Kırşehir ve Konya 26, Nevşehir 25, Niğde 27, Sivas 24, Yozgat 23 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçecek. Bartın en yüksek 30 derece, Bolu 26, Düzce ve Karabük 28, Kastamonu 25, Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Giresun hariç Doğu Karadeniz yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 29 derece, Artvin 27, Bayburt 26, Çorum 25, Giresun 24, Gümüşhane 30, Ordu 23, Rize ve Samsun 25, Sinop 27, Tokat 25, Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey kesimleriyle Hakkari çevreleri ve Van'ın doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en yüksek 26 derece. Ardahan 24, Bingöl 30, Bitlis 25, Elazığ 32, Erzincan 30, Erzurum 23, Hakkari 27, Iğdır 29, Kars 22, Malatya 31, Muş 28, Tunceli 30, Şırnak 32, Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman en yüksek 36 derece, Batman ve Diyarbakır 36, Gaziantep ve Kilis 33, Mardin ve Siirt 34, Şanlıurfa 36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava sağanak yağışlı. Rüzgar öğle 12'ye kadar doğu ve kuzeydoğudan, öğle 12'den sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Periyot boyunca dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur ile İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İçişleri Bakanlığı'nca geçici tedbirle görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, rüşvet almak, imar kirliliğine neden olmak ve kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi suçlarından 402 yıla kadar hapsi istendi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede Mustafa Bozbey ile o dönemin Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Turgay Erdem'in liderliğinde faaliyet gösteren iki ayrı suç örgütünün yapısı ve işleyişine yer verildi. İddianamede Turgay Erdem'in 946 yıla kadar hapiste cezalandırılması istendi. Diğer 61 sanığın da farklı oranlarda hapiste cezalandırılması talep edildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ağrı'da öğretmenlik yapan Irmak Ayşe Koparan'ın ölümüyle ilgili olarak olayla ilgili hem adli makamlarla hem emniyetle koordineli bir biçimde teftiş kurulumuz gerekli süreci başlattı. İhmali olan arkadaşımız varsa kim olursa olsun gözünün yaşına bakmadan gerekli işlem yapılacaktır şeklinde açıklamada bulundu. İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında polis ve sahil güvenlik ekiplerince düzenlenen ortak operasyonda Yunanistan'dan getirildiği belirlenen bir teknede 764 kilogram skunk ele geçirildi. Operasyonda ikisi yabancı uyruklu olmak üzere 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 20-21 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları sınavının giriş belgeleri ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı. Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Tahran'da düzenlenen ülkenin önceki lideri Ali Hamenei'yi anma programında konuştu. İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, önceliğin ülkede birliğin korunması olduğunu ifade eden Pezeşkiyan, Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı ekonomik yaptırımların halkın üzerindeki olumsuz etkilerine işaret etti. Halkın üzerindeki ekonomik baskının hafifletilmesi gerektiğini vurgulayan Pezeşkiyan, ne savaş ne barış durumundan çıkmalıyız. Savaş ülkenin çıkarını değil ancak düşman İran milletinin teslim olacağı fikrine kapılmasın dedi. Pezeşkiyan ülkedeki siyasi gruplar ve yetkililere siyasi çekişmeleri kenara koyarak halkın sorunlarına eğilmeleri çağrısında bulundu. Ve spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisinin 5. ve son maçında bu akşam Beşiktaş'la Bahçeşehir Koleji karşı karşıya gelecek. Son finalisti belirleyecek mücadele Beşiktaş Gain Spor Kompleksi'nde saat 20.30'da başlayacak. Müsabakadan galibiyetle ayrılan taraf finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Konya-Afyonkarahisar yolunun 50 ila 54. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Afyonkarahisar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Kızılcahamam-Kahraman-Kazan-Ankara yolunun 21 ila 24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam-Kahraman-Kazan-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Muğla-Denizli yolunun 22 ila 27. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 5 ila 10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam hafif sağanak yağışlı 9 derece, Atina az bulutlu 24, Belgrad az bulutlu 20, Berlin hafif sağanak yağışlı 11, Helsinki parça bulutlu 6, Kiev parça bulutlu 16, Kopenhag parça bulutlu 10, Londra hafif sağanak yağışlı 9, Madrid az bulutlu 17, Moskova az bulutlu 15, Paris parça bulutlu 10, Priştine hafif sağanak yağışlı 18, Roma az bulutlu 18, Saraybosna az bulutlu 15, Sofya parça bulutlu 15, Tiran parça bulutlu 20, Varşova hafif sağanak yağışlı 15, Viyana hafif sağanak yağışlı 16 ve Zürih hafif sağanak yağışlı 12 derece. Asya kıtasında Amman açık 20 derece, Aşgabat açık 18, Astana az bulutlu 14, Bağdat az bulutlu ve açık 31, Bakü parça bulutlu 17, Bişkek hafif sağanak yağışlı 18, Duşanbe az bulutlu 18, Kabil parça bulutlu 14, Kerkük az bulutlu 27, Kuveyt az bulutlu ve açık 33, Medine az bulutlu ve açık 29, Mekke az bulutlu ve açık 26, Riyad az bulutlu ve açık 32, Şam açık 18, Tahran az bulutlu 23, Taşkent açık 18, Tiflis sağanak yağışlı 16 ve Tokyo çok bulutlu 18 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parça bulutlu 22 derece, Kahire açık 21, Melbourne hafif sağanak yağışlı 11, Montreal sağanak yağışlı 20, New York parça bulutlu 23, Sydney hafif sağanak yağışlı 13 ve Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga az bulutlu 15 derece, Frankfurt hafif sağanak yağışlı 10, Gümülcine parça bulutlu 18, Kırcaali parça bulutlu 16, Köln hafif sağanak yağışlı 8, Komrat az bulutlu 15, Köstence parça bulutlu 16, Münih hafif sağanak yağışlı 10, Podgorica az bulutlu 20, Selanik parça bulutlu 19, Şumlu az bulutlu 14, Taraklia az bulutlu 15, Balkaneş parça bulutlu 15, Zenitsa parça bulutlu 16, Gazi Magosa az bulutlu 19, Girne az bulutlu 22, Lefkoşa az bulutlu 17 ve Güzelyurt az bulutlu 15 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız meteorolojinin sesi radyosuna ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız neta, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

0: Bak. Efendim, evet başlıyoruz. Başlamışız, haberim yokmuş. Ben bu arada başka işlerle uğraşırken ikinci bölümdeyiz efendim.
1: Ne kadar şey, sana dejavu oluyor değil mi bunlar? Yani Cenk'i güldürdün, Allah da seni güldürsün. Cenk, yiğitler aranız nasıl?
0: Süper, kaynatıyorlar.
1: Sen orada kayıt yap, o hemen YouTube'a koysun.
0: Efendim ikinci bölümde birlikteyiz yine. Birebir programı devam ediyor. Saatlerimiz 15.55'i gösterene kadar sizlerle birlikte olacağız. Değerli konuğumuz Mert Günceer, yönetmen. Hoş
2: Merhaba,
0: geldiniz.
2: Merhaba, selamlar, hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
2: Süper, iyiyim. Tekrar Ankara'ya dönmek olmak güzel.
1: O aslında belgesel yönetmen de kendini yönetmen sanıyor.
0: Evet, bir açıklama yap o zaman.
1: Açıklama ne yapacağım? O öyle zannediyor. Kendi açıklama yapsın. İtiraz eden oydu yani.
2: Yok, evet. Sadece bu benim ilk belgeselim. Daha önce bir 6-7 tane kısa metraj filmlerim var. Hı hı. O yüzden daha geniş yaptı. Hani yönetmen veya sinemacı da denebilir. Hı hı. Öyle söylüyorum
1: ben. Nereden çıktı bu sinemacılık? Eğitimli misin, alaylı mısın?
2: Bilkent'te okudum. İletişim bölümü. Daha sonra yüksek lisansımı yaptım. Başkent'te radyo, TV, sinema. Yani 3 aşağı 5 yukarı programları aynı gibi zaten. Hani Türkiye'de bir film akademisi yok. İletişim fakülteleri çekiyor o yükü yani daha çok. Okuldayken birkaç yarışmaya katıldık. Hani işte deneyelim edelim falan derken hani eğleniyoruz, keyif alıyoruz film yaparken. Orada da böyle iki yıl üst üste ödülle döndük. Öyle dönünce de hani hem sevdiğimiz bir şey yapıyoruz hem de demek ki biraz yapabiliyoruz yani bu işi diye.

0: komedi veya işte dram, korku falan. Hmm. Ve iki gününüz var filmi yazıp çekmek için. Böyle bir maraton yani. Ona katıldık. İşte çok tabii öğrencilik, çok heyecan, işte enerji var falan. İki günde uyumadan öyle çekip işte ondan sonra buluşuyorsunuz. Finale kalan, yani finale kalan derken bitirilebilen projeler bir yerde izleniyor. Bir jüri karar veriyor.
1: Kurguyu da kendiniz mi yapıyordunuz?
0: Tabii tabii, aynen. Yani hemen bilgisayarda çektiklerimizi kurguluyorduk. Daha sonra Kadıköy sinemasında o zaman yapılıyordu final gecesi. Büyük yani ilk defa sinemada filmini izliyorsun. Güzel bir sinema salonu. Tabii şey yani büyük bir büyülenme oluyor. Hakikaten. Hep başkalarının filmini izlemişsin. İlk defa kendi filmini kalabalıklarla izliyorsun falan. Ondan sonra şey oldu. Ya biz yapabiliyoruz bu işi galiba diye arkadaşlarla devam ettirdik. Sonra ben tek başıma tabii devam ettirdim. Öyle geçti işte 13-14 yıl olmuş yani.
2: Neler yaptınız bu 13-14 yılda?
0: İyi, mezun olduktan sonra biraz kafama göre insan aradım Ankara'da. İşte müzik klipleri yapıyorduk işte. Yüz yüzeyken konuşuruzun işte ilk klibini biz yapmıştık. İşte Aga B vardı Ankara'da, rapçilerden. Onun ilk klibini yapmıştık falan. Hani ben biraz daha film yapmak istiyordum. Böyle işte bir iki yapımcıyla falan görüştüm. İşte ne olabilir, edebilir falan. Fikirlerimi anlatıyordum. Onlar yani bunları biz satamayız dediler. Ben de hani satılmak üzerine değil de hani fikir üzerine zaten düşünüyordum. Öyle olunca biraz hüsran oldu. Ben de yurt dışına bir sanatçı evi buldum. Yani işte gidiyorsunuz, paranızı ödüyorlar. Hı hı. Biraz da cebinize para koyuyorlar falan. Oradaki uluslararası insanlarla aynı evi paylaşıp iş üretiyorsunuz aslında. Böyle bir sistem. Hı hı. Avrupa Birliği işte destekliydi falan. İşte oraya gittim. Biraz orada tek başıma kaldım hemen mezuniyet ardında, bir yıl sonrasında oluyor bu. Bana iyi geldi. Bir de ne yapacağım işte, nasıl yaparım, nasıl yapabilirim falan diye hem bir yandan iş yapıyorum, bir yandan gelecek planları yapıyorum falan. İkisi bir arada geçti. Daha sonrasında da Türkiye'ye geri döndüm aynı yıl içerisinde. Hı hı. Başka projeler yapmak için. Tam o arada bir müzik direktörü bir arkadaşım, beraber müzik grubumuz vardı. O Türkiye'de Ankara Devlet Tiyatrosu ile beraber çalışıyordu ve bana sahnede gitar çalacak biri lazım dedi. Ben böyle işte kontrat montrat olacağı için böyle hemen gerildim, işte girerim çıkamam bir daha falan diye. Hiç sistemi bilmiyorum. İki kere reddettim. Üçüncüsünde dedim ben yani profesyonel oyuncu arıyorum kendime. Daha iyi nereyi bulacağım? Hani gideyim direkt Devlet Tiyatrosu ile çalışayım falan diye. Oraya girdim. Üç sezon oyunda sahnede bir barın gitaristini hem oynadım işte hem çaldım, müzik yaptım falan. Onların bestelerini de kendim yaptım, kendi çaldığım bölümleri.
1: Bu hikayeyi Yiğit anlattın mı?
0: Bilmiyorum. Yani bilmiyordur herhalde şu an.
1: Birden pırt diye ünlü olmak istiyor ya şimdi. Hiç zaten konuda da ilgisi yok. O zannediyor ki Cenk onu ünlü yapacak.
0: Yanlış yerde oturuyor. Ya, devamında işte yani oyuncularla tanıştım. 3 yıl müzik yaptım. Para da kazanıyorum tabii bir yandan. Hani başka filmler yapmayı işte yazıyorum, ediyorum ama işte oyuncular falan. Orada tanıştığım oyuncularla 3 tane film yaptım daha sonra. İşte bayağı bir tanışıklığım oldu tiyatro camiasıyla falan. Ya öyle öyle gitti işte 2020'ye kadar. Biraz böyle işte festival denemeleri vesaire falan. 2020'den sonra, aslında pandemiden sonra bayağı bir hareketlendi benim için. Hem üretimler, yılda bazen bir iki film yapıp yani bayağı bir festivallere yolluyorduk. Onlar artık daha görünür olmaya başlamışlardı. Derken işte 2021 Şubat'ıyla itibaren işte Fuat Sak'a şu anda devam eden belgesel, ilk uzun metraj belgesel filmim. Onun çalışmaları başladı. O arada hani yaptığım işlerde küçük küçük görünür olmaya başlamıştı festivallerde. Üzerine de o iş geldi. 2025'te İstanbul Film Festivali ile açtık. Daha sonra da işte 14-15 festival yaptı. İşte özel gösterimler falan. Hani bir şekilde bir yer küçük küçük edinmiş oldum yani ben de o şekilde.
1: Fuat abiyle tanışıklığınız var mıydı daha önce de? Bu iş meselesiyle mi bir araya geldiniz?
0: Yok, şöyle oldu. Aslında filmin belgeselin içerisine finale koymuştum onu da. Biraz böyle gizli saklı bir şeydi ama söyleyebilirim, sorun yok yani. Biz 99 yılında Türkiye'ye geri döndükten sonraki ilk konserinde, Trabzon konserinde tanışıyoruz. Çünkü eşi Gülsen ablayla annem arkadaşlar, 85 yılından Siirt'ten ev arkadaşları, ikisi de öğretmen. İşte 98'de 99'da geldiği zaman Fuat abi, işte o zaman Gülsen ablayla daha sevgililer falan. Biz de Trabzon'a yakın oturuyoruz. Hadi işte Ayşe gel, burada konser var falan. Fuat Sakın'ın konseri.

0: Biz öyle apar topar gittik. Ben orada tanıştım işte 9 yaşındayım falan. İlk tanışıklığımız öyle oldu. Ondan sonra işte 2009'da bir tekrardan Datça'da bir araya geldik. Özür dilerim. 2006'da Sinop'ta eylemler vardı nükleere karşı. Ben de sokak çalgıcılığı yapmıştım orada. Onlar da konsere gelmişlerdi. 2006'da orada karşılaştık. 2009'da Datça'da karşılaştık. 2012'de ben üniversitenin son yılına yakın video klip projemiz vardı. Dedim bari Fuat abiyi arayayım. Hani isterse gidelim ona çekelim bari hani falan. Atladık Ankara'dan Datça'ya arabayla bütün ekipmanları yükleyip gittik. Bir haftada kaldık, klibi çektik. Ondan sonra zaten biz çok sık görüşmeye başladık. Çünkü sonra diğer kliplerini de ben yapmaya başladım. İşte bayağıdır aslında bir tanışıklığımız var. Bir son 10 yılda da çok sıkı fıkı tanışıklığımız var.
1: Şimdi ben de 2000'li yılların başında ben de tanışmıyorum. İşte bir Doya Doya Karadeniz diye bir projemiz var yazlık TRT'de. Ondan sonra onun ilk durağı da Akçakoca'dan başlayıp Hopa'ya gittik zaten. Her hafta bir yerde olmak üzere. İlk işte Fuat abinin de duyduk ki otobüsten başka bir şeye binmiyor uçağa falan evet. Binmiyor. Ondan sonra yakın diye İstanbul'dan oraya davet ettik. Geldi. Neyse programı yaptık. Akşam oturduk yemek yedik falan. Epey uzun bizim yemeklerimiz sürer biliyorsun yani. Valla böyle çaldık da o gitar ben bağlama falan. İşte son otelde ben bıraktım götürüp dedi ki Arlun sen nerede mi görüşelim dedi. Biz de o günden sonra zaten
0: şahane.
1: Hep görüştük. Yani tabii Fuat abi çok özel bir insan. Az konuşup işte çok iş yapan tiplerden birisi. Yani ilginç öyküsü tabii 12 Eylül'ün herkese attığı şaplaklardan ağır şaplak yemiş bir abimiz. O hesapta da çok kıymetli bizim için yani. Onun için ben işte TRT'de de duyunca da katıldığını Mert'le özellikle bu konuşmayı yapmak istedim. Şimdi zamanımız nasıl? Şimdi, müzik istersen evet. Fuat abiden dinleyelim sonra bize bu belgeselin öyküsünü anlatsın.
2: Fuat abiden değil ama senden dinleyeceğiz. Hancı'yı dinleyeceğiz evet.
1: Fuat abinin bestesi.
2: Bestesi evet. Fuat Sakan'ın bestesi ve söyleyen Haldun Karabudak dinliyoruz Hancı.

0: O halde bir sürgünün not defteri Misina'ya gelelim.
1: Tabii, buyurun gelelim.
2: Ne zaman geleceğiz? Cumartesi mi?
0: Cumartesi de gelelim. Evet, onu da söyleyeyim.
1: Cumartesi Ankara'da, 13 Haziran Cumartesi Ankara'da saat 2'de Düş Kapanı sahnesinde. Ben de ilk defa göreceğim ama güzel bir sahne gibi gözüküyor. Orada gösterimimiz var, sonrasında da söyleşi var. Ankaralıları bekleriz.
2: Evet, gelelim bu Misina'nın öyküsüne. Nasıl başladı, nasıl gitti, nasıl bitti?
0: Öyküsüne gelelim.
1: Evet, yani şöyle, hani bizim tamam tanışıklığımız eski ama ortada böyle bir benim direkt bir fikrim yoktu. Hani böyle bir şey yapalım gibisinden. İşte 2021'in Şubat'ında, işte sofraları meşhurdur Fuat abinin. İşte misafirler falan artık belli bir saatten sonra dağınılmış ama biz ikimiz oturuyoruz. İşte böyle yarım ağızda böyle benim de 50. yılım yaklaşıyor falan dedi. Dedim tamam, anladım. Yani anlaştık bakışaraktan. Kameram da vardı zaten yanımda. İşte klip falan yaptığım için Fuat abiye. Bir gün sonra aslında biz resmen belgeselin çalışmalarına başladık. Ben ilk çekimlerini yaptım. İşte oradan başladı. 2024 işte Kasım'ı, Aralık'ı gibi bitti. Yani bir 4 yıllık bir süreçte tamamlandı. 2025'te de işte İstanbul Film Festivali açılışını yaptık. Daha sonra hem yurt dışı hem yurt içi festivaller de yaptım. Şimdi halen devam ediyor işte 2. yılı festival takviminin. Özel gösterimlerde de devam ediyor. Yani hikayesi böyle bir şey aslında.
2: Şeyin peki hikayesi, evet öyle kabaca ama
1: filmin hikayesi.
2: Önce mi çektiniz bir, herhalde bir şey yazıp çizmeden direkt mi başladınız?
1: Evet.
2: Hep
1: evet.
2: Öyle mi gitti? Arada mı bilgilendin mesela bilmediğin şeyler falan, nasıl oldu?
1: Yani şöyle oldu, Fuat abi o şeylerinden de sürgün yıllarından falan da böyle çok bahseden biri değil. Yani onu bir satış kalemi olarak görmüyor. Yani işte bir ton insanın içerisinde ben de biriydim diye gördüğü için çok böyle önemsemez, konuşulmaz falan. Ama işte biz hani tamam yapalım dedikten sonra tabii yepyeni bir süreç de başlamış oldu benim için. Hani bu sefer onun bir hani hem bir tanıdığı olarak değil de artık onun filmini yapacak biri olarak bakalım ben nerelerden ne alabilirim gibi, tabii hiç dinlemediğim şeyleri de konuştuk bu süreçte. Yani filmim biraz onun karakteri üzerine şekillendirdim ben. Çalışmalara direkt başladı, çekimlere. Hiçbir şey düşünmeden bu arada. Yani işte suya atladım. Yani güveniyordum kendime, ben burada yüzebilirim diye. Ondan sonra da o süreç içerisinde belirli kurgular gelişti aklımda. İşte ona göre belli bir süreden sonra ona göre çekimler yapmaya başladım. Hani daha tamam biraz bu tarz şeyler yapalım, biraz buradan yapalım gibisinden. Onlar şekillendi biraz daha ortasına doğru projenin. Ve hani bitirmeye de şeyde karar verdim. Hani yani şey çok zor. Birinin biyografisini yapmak, hele ki Fuat Saka gibi, çünkü hem ressam hem siyasi bir duruşu var hem müzisyen falan ve çok yönlü biri. Dedim ki hani ya yani onun işte ne yönleri var?
2: Bir de huysuz ihtiyar.
1: Bir de üzerine. Bir de üzerine o. Ondan sonra hani melankolisi var, romantizmi var, işte başkaldırısı var, umut çok önemli, onun sanatında umut var. Hani bunların içerisinde belirli dozajlarla bu filmin, ben bunları koyabilirsem bu filmi bitireceğim demiştim. Onların o filmin içerisinde girmiş olduğunu gördüğüm zaman zaten bitirmeye karar verdim. Çünkü o sonsuza kadar gidebilir yani bitirmezseniz.
2: Peki bu çekimler dışında ne materyali var bizim görebileceğimiz orada?
1: Benim çekimlerim haricinde arşiv, Avrupa'daki arşiv görüntüleri var. Müzik yaptığı veya işte etrafta çektiği, kendi kaydettiği tren yolculukları vesaire, onlar da var. İşte onun çekmediği ama çünkü bir Türkiye'nin bir dönemini de anlatıyor aslında. Dışarıdan işte insanların çektiği falan görüntüler, hareketli görüntüler veya fotoğraflar da kullandım. İşte Almanya'da birkaç yerle mailleştik. Onlar bana fotoğraf gönderdiler falan. Böyle bir toplu internetten de buldum bazılarını kendim. Böyle bir kolaj da var orada görebileceğimiz.
0: Ne kadar süre? Yani süresi ne kadar?
1: Böyle 73 dakika.
2: Peki şey, Datça dışında çekimler oldu mu?
1: Ağırlıklı evet Datça'ydı ama onun dışında Hopa'da yaptık çekim. Fındıklı'da yaptık. İstanbul'da, biraz İstanbul'da yaptık. Evet, buralarda daha
2: çok. Kapadokya'ya gidemediniz.
1: Evet, oraya yok, gidemedik. Yani onu düşündük ama bir şekilde yapamadık. Yani Almanya'ya da düşündüm aslında, Almanya'ya gideyim diye. Ama böyle hani hem bir şekilde şartlar oluşmadı yani. Evet, onlar
2: bir
1: için.
2: De yani Fuat abi hani böyle hadi uçağa binip şuraya giden birisi değil. Bir karayolu düşünmek zorundasınız genellikle yani. O da işleri bayağı bir zorlaştırıyor.
0: Yani Almanya, evet. Ki Almanya'da 20 yıl yaşamış. Yani toplam yurt dışında 20 evet, yıl yaşamış. Evet, evet, doğru. Uzun bir zaman.
2: Tabii o işte Hasan Salt'ın da büyük emekleri var tabii. Onu evet,
1: Kalan Müzik.
2: Analım, evet. Yurt dönüşüne çok etkili olmuştur. O hikayeyi de anlatmıştır zaten şeyde.
1: Filmde herhalde o yok. Yani dönüşü var ama hani o spesifik olarak o Lazutlar albümü yok yani.
2: Evet. Yani şey, çünkü bu bayağı bir şey gerektiriyordu işte, devlet kurumlarıyla yazışmalar, işte hatta kefaletler falan o dönemde. Yani onlar da işte kendi anlatmasa ben ne anlatayım zaten.
1: Ya ama şöyle, Lazutlarla ilgili şöyle bir şey, hani Kalan Müziği yani muhabbetini yaptığımız için söylüyorum. Yani daha çok Fuat abi Karadeniz müziğiyle hep böyle eşleştirilmiş falan vesaire, ama ben filmin içerisinde daha çok önceki dönemlerine yer verdim. Çünkü önce de büyük bir külliyatı var oraya gelen. Çünkü 97 yılı ilk o albümün, Lazutlar albümünün çıkışı. Ondan önce yani 83'ten itibaren başlayan daha büyük bir külliyatı var. Ben biraz daha o taraflara, filmin içerisindeki kullanılan müzikler olarak söylüyorum. Daha çok o bölümlere ağırlık verdim.
2: Yani şey, dediğimiz gibi değişik bir karakter, sanat hayatı da değişik.
0: Müziği de değişik, çünkü herhangi bir adlandırmıyor o müziği. Yani rock da demiyor, pop da demiyor. Evet. İşte jazz pop var, öyle nitelendiriliyorlar ama diyor ona da olmuyor. Yani hani ben
2: çok
0: beğendim.
2: Çok da şart değil zaten.
0: O da öyle, aynı şeyi söylüyor zaten. O, çok evet, da şart değil hani.
1: Onun müziğiyle ilgili bir şeyler söyleyenlere genelde valla bana kimse sormuyor ne yaptığımı diye. O yüzden yani bir şey yapıyor. Neyse, o işte Fuat Saka müziği dememiz lazım bence ona.
0: Evet, aslında doğru bir adlandırma.
2: Yani şey, özgün bir şey. Kişiliği gibi müziği de özgün. Yani evet, Laz müziği de yapıyor. İşte suyun öte yakasından esintiler mutlaka var zaten. Yani Karadeniz'in de kimliği. O kimliklere yaşamış bir insanın zaten müziğinde bunları görmemek çok saçma olurdu zaten. Bunlar tabii ki var ama hepsi de o, ne kadar işte herkes hani filin neresinden tutarsan onun orasının tanımını yapan körler gibi düşünelim. Yani adlandırmak bu kadar yanlışa götürüyor bizi. Bu koskocaman bir Fuat Saka ve öyle bir müzik yapıyor. Yani sahnede dinlemek ayrı bir keyif. İşte muhabbet esnasında dinlemek ayrı bir keyif. İşte biz de 20 dakikalık bir belgeselini de çekmiştik. O ayrı bir keyif, o konuşmalar. Bilmiyorum, keşke onlardan da faydalanabilirdi.
1: Evet, bir kısmını ben görmüş olabilirim bu arada. Karadeniz'de çektikleriniz şeyler miydi?
2: Karadeniz'de çektiklerimizden de kullandık herhalde, bilmiyorum ama yani şey, yine o söyleşisini falan da yaptık. İşte Didem daha çok yapmıştı. Ben danışman sıfatıyla bulunuyordum. Biraz da gezmek amaçlı. Şimdi nerede sıra Mert?
1: Şimdi bazı kurmacalar var üzerinde çalıştığımız, işte Burak Oğuz'a Güner'le bir beraber çalışıyoruz bir 10 yıldır. Onun şimdi yazdığı bir uzun metraj var. Ben onun ortak yapımcısıyım o filmin. Biraz onunla alakalı çalışıyoruz. Yine onunla beraber yaptığımız, benim yönetmenliğimle yaptığım bir yine uzun metraj belgesel var. Gürcistan, Türkiye'de ikisinde de çekiyoruz. Aslında oradaki sınırın hikayesi, Sarp sınırın hikayesi. Ona da 2021'de başladık aynı zamanda. Tabii uzun sürüyor bu çalışmalar. Git gel vesaire, kurgu süreçleri. Benim kendi yazdığım kurmacalar var. Aslında program dolu bayağı. Şimdi bir dizi çektik. İlk bölümü, pilot bölüm İstanbul'da çektik. Irmak İşçi ile beraber. O bitti. Şimdi lansmanını yapacağız umuyoruz yakın bir vakitte. Onu satmaya çalışacağız falan. Böyle bayağı bir yoğun bir şey var. Agenda var yani.
2: Zaten onu satarsanız başka işe biraz zor bakarsınız o süreçte.
1: İlk sezon bitene kadar en azından. Çünkü bir 6-7 yani 7-8 bölümlük düşünüyoruz. Hani böyle 30-40 değil de şu an.
2: Dijital evet. İçin mi düşünüyorsunuz?
1: Dijital için tabii. Aynen.
0: Anladım. Ben de bir an televizyon gibi düşündüm ama bence çok mantıklı. Çünkü 40'tan sonra ya da 30'dan sonra bilmiyorum. Ben çok dizi izleyen bir insan değilim. Çok değil için izlemiyorum ama yine de dozunda ve tatlı.
1: Evet, seyirciyi yani de yormadan.
0: Yormadan. Aynen. Evet, yani böyle.
2: Bölüm kaç dakika?
1: bölümde 30 dakika.
0: Ha, evet, çok tatlı.
1: Şahane.
2: Çünkü öbür türlü bayıyor zaten yani. Evet. Hadi 40'a kadar okey. Tamam mı? Ondan sonra bir oturunca şöyle 3 bölüm izliyorsun, tamam mı? Böyle olacak.
1: Evet.
2: Tatlış tatlış yani.
1: Yani 2 günde çok rahat bitirirsiniz bizim dizi yani. 3 bir gün, 3 bir gün izleseniz.
2: Hadi şey gün ne? İçerikte ne? Yani
1: yani konusu şey, aslında böyle çok değişik bir konu değil ama çok yaşanan bir konu olduğu için İstanbul'da hayatta kalmaya çalışan ve oyunculuk yapmaya çalışan bir genç bir kadının hikayesi aslında. Bir yandan kafede çalışıyor, işte hayatını oldurmaya çalışıyor. Zaten ismi de olduğu kadar.
2: Şey mi, komedi var mı içinde?
1: Komedi dram, evet, komedi dram. Yani rahat seyirlik bir şey var.
2: Hadi hayırlısı, isimleri soracaksın mı? Kimler oynuyor diye.
0: Evet, kimler oynuyor? Ben yani,
1: pilot bölüm için tabii ileride belki değişebilir yapımla alakalı değişiklikler ama işte Irmak İşçi beraber yazdık, o başrolü oynuyor. Selen Şeşen var. Şimdi isim konusunda
0: söylemek.
1: Gözde Kısa var. Kadınları saydık, erkeklerde bittim. Evet, yok unuttum yani.
0: Tamam,
1: kusura bakmasınlar.
0: Evet. Tamam, aklınıza gelirse söylersiniz ama biz bir bit pazarına gidip gelelim.
2: Yine mi bit pazarı?
0: Yok, bir pazar değil. Bir doğru bir yanlışa gidelim bu sefer. Tamam.

0: bir doğru bir yanlışı götürür.
1: Anlamı yüz hatları, dış görünüş ve tavır olarak kullandığımız şekli şemali deyiminin Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre doğru kullanımı şekil şemaildir. Şekli şemali şeklindeki telaffuz ve yazım halk arasında yaygın olsa da yazım kuralları açısından yanlıştır.
0: Bit pazarı.
2: Hayat sürprizlerle dolu.
3: Duyalım bir gün dizi ismi mi bu?
2: Efendim?
3: Dizi ismi mi bu?
2: Olabilir, niye olmasın, size bir ilham da verir.
4: Evet, o da dursun yani, kenarda bir gün işimize yarayabilir.
2: Hatta
4: yani.
2: Benim işte belki ben 50. yılım, bilmiyorum 50. yılım olabilir mi? Ben de sen gibi beni böyle o kadar bürünüyorsun ki yaş geçti, böyle ölüm yakın, böyle garip garip şeylere bürünüyorum sonra.
3: 50. yıl olamaz. Neyin
2: olamaz
3: 50.
2: yani.
3: Yılı? Bir sanat hayatı
2: sanat
3: desen.
2: Sanat hayatım derken yayıncılık
3: 70
2: olamaz.
3: 70 yaşında önce olur bu yani.
2: O
3: 20
2: kadar
3: yaşında
2: da yapamam
3: başlasın
2: galiba. Evet, hayat sürprizlerle dolu. Ben oyuncu olur muyum?
3: Bu bir dizi olsaydı konusu ne olurdu?
2: Ben
3: Mert?
2: Mi?
4: Hı? Hayat sürprizlerle dolu mu?
3: Bu bir dizi olsaydı nasıl bir konu?
4: Yani bence bakma. Bir gezginin hikayesi olabilir. Çünkü gezmek çok sürprizlerle dolu bir şey yani. Başka ne bir ton insanlarla için tanışıyorsunuz. Hı-hı. İlginç yerlerde ilginç yemekler yeme şansınız var.
2: Size ilham olan şeyler bunlar mı?
4: Evet, bu sürprizleri seviyorum. Akşam belki nerede uyuyacağım bile belli değil falan. Yani evet, sürpriz tehlikeli ama sürprizli.
2: Yani sizin hayat kaynağınız, beslendiğiniz şeyler.
4: Biraz bilmemek iyidir ya.
2: Yani bilmiyorum. Ben o tarz bir insan bilmiyorum. Biraz kontrolcü bir insan oldum.
4: Ben de kontrolcüyüm ama yani en az bir 4 tane planım olduğu için ne olmazsa da ötekini yaparım. Bir şekilde çalışan bir planım çıkar mutlaka yani.
2: Tabii üretebiliyor olmanın altyapısında da bu olabilir mi sizce?
4: Olur.
2: Çünkü mesela insanların hayat hikayelerinden ben çok merak ederim mesela insanların geçmiş. Geçmişte yaşadığı ya da yaşıyor olduklarından başından geçenler insanlara ilham oluyor olabilir.
4: Ya olur, kendi yaşantınız da olur. Bana çok rast denk gelmişti. Mesela benim ilk işte Slovenya'da o zaman yaşıyordum, bu anlattığım sanatçı evinde. Stüdyomuz vardı. Alt katı yarı tiyatro, yarı böyle işte kafe gibi bir yerdi. Bir baktım orada işte 3 tane yarı profesyonel oyuncu var. Ben de bir kısa film yazmışım falan. Oyuncu arıyorum. Gittim yanlarına hemen böyle işte ilgileniyor musunuz filmle dedim, yani ben böyle bir şey yapacağım. Ya olur bir bakalım falan dediler. Hemen çıkarttım çantadan, verdim. İstiyorsanız dedim ay sonunda gelin. Tren paralarınızı ben vereceğim. Ama size para veremem. Yeme içme konaklama da benden. Gittiler. Bir ay sonra geldiler. Filmi çektik mesela. Yani hani inanılmaz bir tesadüf. Onların da isteyişi tabii ki. Yani bunlar, seviyorum bu tarz şeyleri.
2: Peki Mert Güncer, idealim şu. Şuralarda olmak istiyorum. Ya da onu bir yer olarak değil de yaptığınız işle alakalı şu başarıyı elde etmek istiyorum dediğiniz şey.
4: Ya ben şöyle düşündüm. Ama onu düşündüm aslında da. Şöyle bir cevap verebilirim. Ya ben sevdiğim bir hayatı yaşıyorum.
2: Güzel.
4: Yapmak istediğim şeyleri daha rahat yapabilmek amacım olur. Hı hı. Onun dışında şeyi de sordum yani, hani diyelim günümünde inanılmaz paralar kazanan biri olsam ne yapardım diye sordum. Şu anda yaptığım şeyleri yapıyorum, çıktım kendi içimde. O zaman tamam, çok da şeye gerek yok. Sevdiğim şeyi yapıyorum.
3: Çok da şey etmemek lazım değil mi?
4: Yani, evet, çok oralarda o taraklarda bizim yok. Yani, sevdiğim insanlarla iyi vakit geçirerek sevdiğim işleri yapabildiğim sürece ben mutluyum yani, çok sıkıntım yok.
3: Yani güzel işini yapacaksın, akşam güzel bir masada yemek yiyeceksin.
4: Evet, aynen öyle.
2: Tabii ki.
3: Yani bu dünyanın en güzel şeyi, başka da hiçbir şey tanımam. Yani böyle terin akarak ya da duşunu almışsın, oturacaksın o güzel yemeğini yiyip işte birkaç kadeh bir şey içeceksin. Ertesi güne yine hazır olacaksın. Bu hayat. Çünkü arkana dönüp baktığında ne görmek istiyorsun? Sadece başarı mı? Sadece para mı? Sadece aşk mı?
2: Değil, hepsi bir bütün aslında. Onların hepsi bir bütün.
3: Evet. Yani. İçinde senin de olduğun, başka insanlarla beraber uyumlu, tabii, mutlu yaşayabildiğin bir hayat işte. Yani çok kalabalık olmasına da gerek yok yani. Anlatabildim mi?
2: Çok kalabalık.
3: Hanginiz zengin olursanız bir ben alın yeterim ben size.
2: Bugüne kadar gördüğüm
3: Fuat
2: şey
3: abiye de alo deriz.
2: Yani Mert elimden tutarsa benim ihtimalim olabilir.
4: Ne demek? Tabii ki. Tabii ki. Her zaman. Diyorum ya, sürprizlerle dolu
3: evet,
4: işte.
3: Evet. Bu sektörde böyle yürür zaten, biliyorsun ya. Abi.
2: Bugüne ne kadar demek? Bir şey olmadı ama.
3: Adam Yiğit'in kuzeninin elinden tutmamış ya. Yani, çocuk iki göz iki çeşme ağlıyor.
4: Kabinin öteki tarafında.
2: Ama yani bilmiyorum, ben başka bir alandayım sonuçta. Değil mi Mert, şey Yiğit? Ben başka bir alandayım. Ha yani.
3: Yani sadece kafasını sallıyor. Anlamadın olduğunu aslında. Kolunun niye kendine geldiğini bile anlamadı.
2: Yani. Lütfen Mert, bunu başka bir aha zaman, evet ya bak oldu dedirt bana. Lütfen rica
4: tabii
2: ediyorum.
4: Ki,
2: çok
4: gülüşüyoruz
2: ve gelen konuklardan hiçbir şey çıkmadı bugün.
4: Aa, o zaman.
2: Yani hiçbir şey çıkmadı derken yanlış anlamayın sevgili dinleyicilerimiz ya da gelen konuklarımız. Hani bir yerde olamadık evet demek istiyorum.
4: Ya ama niye işte buradasınız, ne güzel sohbet ediyoruz yani.
2: Bak tamam, hemen kesti yolu. Ya tamam ya, burada yeter gibi.
3: Ya şey, başka bir şey tabii, hayat artık evet, eskisinden daha zor.
2: Tabii ki.
3: De, yani ne kadar karşıdakinden bir şey beklemenin hiçbir esprisi yok. Ne doldurursan heybeye onunla beraber yürüyorsun. Bir gün vakti gelecektir falan. Ha dersin ki ya gençken gelsin, o da senin sorunun, ben ihtiyar oldum halen gelmediler. Çok da önemli değil
2: çok
3: yani.
2: Çok da genç olduğumu söyleyemem ama olsun. Yani ne yapalım, Yiğit kadar değiliz ama onun önünde neler neler var. Olsun, biz de yapabildiğimiz kadarını yapıyoruz. Dediğin gibi birkaç dost, buralarda yaptığımız güzel sohbetler, evet, güzel insanlar. Burada konuştuğumuz konulardan bir şey alabiliyorsak, işte biraz önce söylediğiniz şey çok güzeldi. Yani çok fazla değil, yaptığım iyi işler yapabilmek. Bunlar çok önemli şeyler, eğer biz bunları alabiliyorsak ve dinleyicilerimiz, umarım sizler de alıyorsunuzdur. Çok para, çok şöhret, mutlu olabilecek misin? Yani hani şey var ya, güzel bir söz var. Ruhun kirliyse ya da hani duyguların örselenmişse, dünyanın neresine gidersen git, dünyaca dolu, odaca dolu para versinler, hiçbir kıymeti yok.
4: Evet yani, eğer bir de hele ki şey değilseniz, yani işte dördüncü arabamı alayım, beşinci evimi, hani ben o parayla ne yapacağımı da bilemem. Yok, galiba.
3: İki tane yeter bence. Çok da şey etmemek lazım.
4: Aynen, yok tabii yani bir şeyler olacak da yani yeterli işte.
3: Müzikle yani de uğraştığına göre öyle bir planın yok mu, müzikle ilgili bir
4: plan? Ya müzikle ilgili şimdi sinema, ben tabii uzun zaman yaptım müzik, bayağı da Ankara'da çaldık yani dışarılarda. Şimdi tabii sinema çok yoğun benim, çok zamanımı alıyor, bir de yoruluyorum, ondan sonra da hiçbir şey de yapmak istemiyorum. Ondan sonra şey, bir böyle bir yakın vakitte, bir 5 yani yakın vakit dedim 5 yıl sonra falan, bir böyle ara verip sinemaya şöyle bir yıl, belki 2 yıl inşallah, bir böyle albüm, küçük bir albüm, biraz konser, böyle Eskişehir, Ankara, İstanbul, böyle küçük bir turne falan yapayım çok istiyorum, çünkü sahnede çalmayı çok özledim. Umarım olur, bakalım.
3: Şu da gelecek mi seninle? İsmi lazım değil.
4: O artık gizemli bir karakter olarak dinleyicilere çıktı
2: ya,
4: yani Yiğit
2: bak,
4: kim diye.
2: Evet evet, Yiğit. Aynen. Çok yakışıklı, çok tatlı.
3: Al kızını ver ona sen.
2: Kızını vereyim, olur.
4: Hemen anlaşmalar yapıldı.
3: Hayırlı bir iş için gelmiş gibi oldu da.
2: Nasip değil mi yani, sürpriz, hayat sürprizlerle dolu değil mi? Nereden çıkacağı belli olmaz.
3: Yani bilemem artık ben. Kızı da az önce işte şey diyordu. Sorsana, neyin fiyatını soruyordu?
2: Dudak dolgusu, işte burun. Telefonla.
4: Çocuk sahibi olmak için çok genç değil misiniz? Ya?
2: Ay ne güzel ne güzel. İşte ama
3: çocuk sahibi olmak için fazla yaşlı artık. Ama eskiden olmuş bir tane yapılmış
2: i̇şte, evet,
3: var.
2: Yani.
3: 20
2: 2 yaşında. 2
3: yaşında.
4: 2 yaşında.
3: 22.
4: 22.
2: 22 evet.
4: Aa bayağı.
2: Evet evet. Yani genç evlenip ne güzel işte. Büyük bir şans değil mi yani bu da?
3: Yani ben çok o konularda yorum yapmıyorum. Öyle bir mezun değilim. Fuat Sakay'ı ilk defa ne zaman göreceğim bundan sonra?
4: Bir ay içerisinde.
2: Bir ay çok yakın.
3: Oraya gideceksin.
4: Ha hemen onu da söyleyeyim buradan. 3-4 pardon. Doğru. 3-4 Temmuz'da konserleri var. Senfoni konserleri. Göç Senfonisi yaptılar. Hatta filmin içerisinde de biraz geçiyor bu konu. Şeyde. Üçünde Bodrum'da. Dördünde de Datça Amfiteyatro'da. Böyle bir duyurmuş olalım. Duyuracağız daha
3: tabii. Orkestrası belli oldu mu?
4: Muğla Senfoni Orkestrası olacak.
3: Belediyenin.
4: Ha belediyenin senfonisi. Aynen.
3: Güzel olmuş.
2: Buralara düşmeyecek yol o zaman.
4: Bir süre daha evet.
3: Geçtiğimiz ay bir geldi kaçtı. Burada bir Trabzonlar gecesi.
4: Evet, Trabzon gecesi vardı. Orada da beraberdik.
2: Sen katılmadın demek ki.
3: Yok, ben işte bir, hatta konuşmamız gereken birkaç şey de vardı ama pırt diye gitmiş.
4: Durmaz biliyorsun.
3: Ertesi günle dedik bari bir konuşalım konuşalım ama baktım ki gitmiş yani yoldan fotoğraf. Canı sağ olsun, ne yapalım. Artık beni sevmediğini düşünüyorum ben zaten.
2: Bilmiyorum, bu yayını sonradan dinleyecek olabilir. Bunlar
3: tabii dinlemez, onun için ben gönderiyorum. Öyle konuşuyorum yani. Evet. Ne kadar zamanımız var?
2: Sanırım 2 dakikamız mı var? 2-3
3: dakika. O zaman Mert'e bırakalım son lafları. Bize ve bu yolda yürüyen gençlere söyleyecekleri vardır mutlaka.
4: Valla bu tabii zor bir şey ama yani zorlukları olan bir şey ama ne işi yaparsınız herhalde zor zaten yani hiçbir şey kolay değil. Tutkusu varsa birinin özellikle sanatsal işlerde yani o tutkunun çok yüksek olması gerekiyor ki vazgeçmesin zorluklarından. Yoksa zaten hemen uğraşsın bıraksın hayatında çarçur etmesin orada. Vallahi bir şey yapmak istiyorlarsa da yapsınlar yani yaparak öğreniliyor biraz bazı şeyler. Bir arkadaşım vardı işte 3-4 yıl boyunca kısa film yapacaktı. Ben o arada 2-3 tane yapmışım zaten falan böyle gelip hala aynı senaryoyu veriyordu dedim. Oğlum artık şunu yap hani bak yapmamak sana daha çok efor. Yani 5 yıl olmuş bak 5 yıl bir filmi yapmamak için çok uzun bir süre.
3: Bunalıma girersin çıkamazsın daha da.
4: Ya, yap şunu bitsin yani bu kadar uğraşma yani falan. O yüzden yani yapmamak bazen daha büyük efor. O yüzden yap yani devam et. Yaptığın işin inanılmaz şeyler yapacağım diye değil. Yap işte bak insanlar zaten sen de kendini tanıyorsun falan. Üretsinler onu söyleyebilirim. Yani beklemekle olmuyor. Biraz üretim gerekiyor.
3: Şey de böyle yüksek teknoloji peşinde koşmaktan yorulmak yerine telefonla dahi olsa bu işleri yapıp kurgusunu yapıp bir yerlere koysunlar abi. Yani çünkü artık eskisi kadar umutsuz değil bu işler. Bir zamanlar film çekerdik. Filmin ne olduğunu tabii bilmiyor bu kuşak. Hep video ya doğdukları için hatta dijitale geçtikleri için video bile yok artık. Yani bir yerde başlayıp ondan sonra emekleriyle harcayıp işte bir platforma koysunlar ondan sonra bir ağlasınlar yaptım ama beğenilmedi diye ağlasınlar ama yapamadım diye ağlarlarsa daha çok ağlarlar.
4: Evet bir de son şunu söyleyebilirim. Tabii. Benim aldığım en iyi tavsiyelerden biriydi hani etrafında meslek olarak en az senin kadar iyi insanlarla vakit geçir diye. Çünkü şey değil hani insanlar yanındakiler kötü olsun da ben kendimi iyi hissedeyim aslında sizi hep aşağı çeker. En az sizin gibi iyilerle beraberseniz hani onlara doğru gidersiniz siz de. Dolayısıyla gelişiminiz olur yani. Şey yapmamak lazım. Kıskançlık yapmamak lazım. Hep iyi, daha iyilerle beraber vakit geçirmek daha iyidir yani.
2: Ve bu evet. Zamana gelmiş yaptığınız işle alakalı üstadların, ustaların biyografilerini muhakkak okuyun diyelim ve süremizin sonuna geldik. Mert Güncel yönetmen, belgesel yönetmeni diyelim. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık.
4: Ben teşekkür ederim. Şahane sohbetliydi. Şey, keyifli bir sohbetti.
2: Teşekkür ederiz. Efendim haftaya görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.
3: Hoşça kalın.

0: Saat 16.
1: Şimdi hava durumu.

Sayın dinleyiciler, bugün 10 Haziran Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir en yüksek 31 derece. Bilecik 27, Bursa 31, Çanakkale 30, Edirne 33, İstanbul 28, Kırklareli 31, Kocaeli 29, Sakarya 28, Tekirdağ 27, Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevreleri ve Denizli'nin doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 25 derece, Aydın 36, Denizli 33, Kütahya 24, İzmir ve Manisa 33, Muğla 31, Uşak 28 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleriyle Antalya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en yüksek 31 derece. Antalya 27, Burdur ve Hatay 28, Isparta 27, Kahramanmaraş 34, Mersin 30, Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Yozgat ve Sivas hariç bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en yüksek 30 derece. Ankara 27, Çankırı 29, Eskişehir ve Karaman 27, Kayseri 26, Kırıkkale 28, Kırşehir ve Konya 26, Nevşehir 25, Niğde 27, Sivas 24, Yozgat 23 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 30 derece. Bolu 26, Düzce ve Karabük 28, Kastamonu 25, Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu. Giresun hariç Doğu Karadeniz yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 29 derece, Artvin 27, Bayburt 26, Çorum 25, Giresun 24, Gümüşhane 30, Ordu 23, Rize ve Samsun 25, Sinop 27, Tokat 25, Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey kesimleriyle Hakkari çevreleri ve Van'ın doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en yüksek 26 derece. Ardahan 24, Bingöl 30, Bitlis 25, Elazığ 32, Erzincan 30, Erzurum 23, Hakkari 27, Iğdır 29, Kars 22, Malatya 31, Muş 28, Tunceli 30, Şırnak 32, Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman en yüksek 36 derece. Batman ve Diyarbakır 36, Gaziantep ve Kilis 33, Mardin ve Siirt 34, Şanlıurfa 36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 11 Haziran Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanaklı yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan. Öğle saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğudan. Batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan. Öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 12 Haziran Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı sağanaklı yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan. Batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Kuzey Ege'nin kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan. Öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. 13 Haziran Cumartesi günü Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan. Öğle saatlerinden itibaren doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6. Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey Ege aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal hesap medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Bakan Fidan, Sofya'da yapılan Güneydoğu Avrupa İşbirliği süreci devlet ve hükümet başkanları zirvesi kapsamında Yunan mevkidaşı Yerapetridis ile görüşme yaptı. Görüşmenin detayları hakkında bilgi verilmedi. Şanlıurfa merkezli 21 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 47 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerin devam ettiği, bir şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. MASAK verileri üzerinden yapılan incelemede terör örgütü DEAŞ mensuplarına finansal destek sağladıkları değerlendirilen şüphelilerin 108 milyon işlem hacmi gerçekleştirdikleri belirlendi. Mersin'de otomobiliyle trafikte makas atarak ilerleyen ehliyetsiz sürücüye 170 bin lira ceza verildi. Sürücü ayrıca otomobili 60 gün trafikten men edildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla İran'ı tehdit etti. İran'ın ordusunun, donanmasının ve hava kuvvetlerinin artık var olmadığını belirten Trump, tümüyle yenilgiye uğradılar. İran'dan sadece laf var, eylem yok. Orta Doğu'nun zorbası öldü. Onlar için harika olacak bir anlaşmaya varmak için çok fazla zaman harcadılar. Şimdi ise bedelini ödemek zorunda kalacaklar şeklinde açıklama yaptı. İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırılarını sürdürüyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı. Açıklamaya göre son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 3 ölü ve 5 yaralı getirildi. İsrail'in 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 72.991'e, yaralı sayısı da 173.212'ye yükseldi. Ve spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisinin 5. ve son maçında bu akşam Beşiktaş ile Bahçeşehir Koleji karşı karşıya gelecek. Son finalisti belirleyecek mücadele Beşiktaş Gain Spor Kompleksi'nde saat 20.30'da başlayacak. Müsabakadan galibiyetle ayrılan taraf finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Konya-Afyonkarahisar yolunun 50 ila 54. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Afyonkarahisar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Kızılcahamam-Kahraman-Kazan-Ankara yolunun 21 ila 24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam-Kahraman-Kazan-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Muğla-Denizli yolunun 22 ila 27. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 5 ila 10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

deniz kirliliği. Tüm dünyanın bertaraf etmek için mücadele verdiği hayati çevre sorunlarından biri. Denizlerdeki kirliliğin %80'i kıyılarda gerçekleştirilen faaliyetler ya da doğaya bırakılan atıklardan kaynaklanıyor. Özellikle plastik atıklar deniz yaşamı ve dünya okyanusları için yıkıcı bir sorun. Birleşmiş Milletler'e göre yılda yaklaşık 8 milyon ton plastik atık denizlere karışıyor. Masmavi denizlerimizi birlikte koruyalım. Onu küresel bir atık alanına dönüşmekten kurtaralım.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 10 Haziran Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir en yüksek 31 derece. Bilecik 27, Bursa 31, Çanakkale 30, Edirne 33, İstanbul 28, Kırklareli 31, Kocaeli 29, Sakarya 28, Tekirdağ 27, Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevreleri ve Denizli'nin doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 25 derece, Aydın 36, Denizli 33, Kütahya 24, İzmir ve Manisa 33, Muğla 31, Uşak 28 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri ile Antalya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en yüksek 31 derece. Antalya 27, Burdur ve Hatay 28, Isparta 27, Kahramanmaraş 34, Mersin 30, Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Yozgat ve Sivas hariç bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en yüksek 30 derece. Ankara 27, Çankırı 29, Eskişehir ve Karaman 27, Kayseri 26, Kırıkkale 28, Kırşehir ve Konya 26, Nevşehir 25, Niğde 27, Sivas 24, Yozgat 23 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 30 derece, Bolu 26, Düzce ve Karabük 28, Kastamonu 25, Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Giresun hariç Doğu Karadeniz yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 29 derece, Artvin 27, Bayburt 26, Çorum 25, Giresun 24, Gümüşhane 30, Ordu 23, Rize ve Samsun 25, Sinop 27, Tokat 25, Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey kesimleri ile Hakkari çevreleri ve Van'ın doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en yüksek 26 derece. Ardahan 24, Bingöl 30, Bitlis 25, Elazığ 32, Erzincan 30, Erzurum 23, Hakkari 27, Iğdır 29, Kars 22, Malatya 31, Muş 28, Tunceli 30, Şırnak 32, Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman en yüksek 36 derece, Batman ve Diyarbakır 36, Gaziantep ve Kilis 33, Mardin ve Siirt 34, Şanlıurfa 36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Hava sağanaklı yağışlı, batısı parça bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava sisli. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda ise 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu, doğusu sisli. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Hava öğle 12'ye kadar az bulutlu, öğle 12'den akşam 6'ya kadar az bulutlu, güneyi parçalı bulutlu geçecek. 24 saatlik periyotta rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Yine 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, kuzeyinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, batısı sağanaklı yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Bakan Fidan, Sofya'da yapılan Güneydoğu Avrupa İşbirliği süreci devlet ve hükümet başkanları zirvesi kapsamında Yunan mevkidaşı Yerapetridis ile görüşme yaptı. Görüşmenin detayları hakkında bilgi verilmedi. Şanlıurfa merkezli 21 ilde terör örgüt DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 47 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerin devam ettiği, bir şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. MASAK verileri üzerinden yapılan incelemede terör örgütü DEAŞ mensuplarına finansal destek sağladıkları değerlendirilen şüphelilerin 108 milyon işlem hacmi gerçekleştirdikleri belirlendi. Mersin'de otomobiliyle trafikte makas atarak ilerleyen ehliyetsiz sürücüye 170 bin lira ceza verildi. Ayrıca otomobili 60 gün trafikten men edildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla İran'ı tehdit etti. İran'ın ordusunun, donanmasının ve hava kuvvetlerinin artık var olmadığını belirten Trump, tümüyle yenilgiye uğradılar. İran'dan sadece laf var, eylem yok. Orta Doğu'nun zorbası öldü. Onlar için harika olacak bir anlaşmaya varmak için çok fazla zaman harcadılar. Şimdi ise bedelini ödemek zorunda kalacaklar şeklinde açıklama yaptı. İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırılarını sürdürüyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı. Açıklamaya göre son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 3 ölü ve 5 yaralı getirildi. İsrail'in 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 72.991'e, yaralı sayısı da 173.212'ye yükseldi. Vespor Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisinin 5. ve son maçında bu akşam Beşiktaş'la Bahçeşehir Koleji karşı karşıya gelecek. Son finalisti belirleyecek mücadele Beşiktaş Gain Spor Kompleksi'nde saat 20.30'da başlayacak. Müsabakadan galibiyetle ayrılan taraf finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
2: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Konya-Afyonkarahisar yolunun 50 ila 54. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Afyonkarahisar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Kızılcıhamam-Kahraman-Kazan-Ankara yolunun 21 ila 24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcıhamam-Kahraman-Kazan-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Muğla-Denizli yolunun 22 ila 27. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 5 ila 10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, akşam saatlerine kadar görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Kastamonu ve Çankırı çevreleriyle Bolu'nun doğu, Karabük'ün güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Akşam saatlerine kadar görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Kastamonu ve Çankırı çevreleriyle Bolu'nun doğu, Karabük'ün güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuzun kuzeydoğu kesimlerinde görülecek yağışların Gümüşhane ve Ardahan çevreleriyle Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç ve Kars'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yurdumuzun kuzeydoğu kesimlerinde görülecek yağışların Gümüşhane ve Ardahan çevreleriyle Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç ve Kars'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Türkiye'de yeni bir çevre hareketi başlıyor. 7'den 70'e milyonlarca çevre gönüllüsü Çevre Benim hareketine katılıyor. Türkiye çevresine sahip çıkıyor.
3: Farkındayım.
4: Bilinçliyim.
5: Temiz tutuyorum.
4: Koruyorum.
6: Geleceği düşünüyorum çünkü çevre benim.
7: Çünkü çevre benim.
8: Çünkü çevre benim.
2: Hadi sen de çevre.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, akşam saatlerine kadar görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Kastamonu ve Çankırı çevreleriyle Bolu'nun doğu, Karabük'ün güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Akşam saatlerine kadar görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Kastamonu ve Çankırı çevreleriyle Bolu'nun doğu, Karabük'ün güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Deniz kirliliği. Tüm dünyanın bertaraf etmek için mücadele verdiği hayati çevre sorunlarından biri. Denizlerdeki kirliliğin %80'i kıyılarda gerçekleştirilen faaliyetler ya da doğaya bırakılan atıklardan kaynaklanıyor. Özellikle plastik atıklar deniz yaşamı ve dünya okyanusları için yıkıcı bir sorun. Birleşmiş Milletler'e göre yılda yaklaşık 8 milyon ton plastik atık denizlere karışıyor. Masmavi denizlerimizi birlikte koruyalım. Onu küresel bir atık alanına dönüşmekten kurtaralım.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuzun kuzeydoğu kesimlerinde görülecek yağışların Gümüşhane ve Ardahan çevreleriyle Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç ve Kars'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yurdumuzun kuzeydoğu kesimlerinde görülecek yağışların Gümüşhane ve Ardahan çevreleriyle Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç ve Kars'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: saat 18. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, akşam saatlerine kadar görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Kastamonu ve Çankırı çevreleriyle Bolu'nun doğu, Karabük'ün güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Akşam saatlerine kadar görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Kastamonu ve Çankırı çevreleriyle Bolu'nun doğu, Karabük'ün güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 10 Haziran Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir en yüksek 31 derece. Bilecik 27, Bursa 31, Çanakkale 30, Edirne 33, İstanbul 28, Kırklareli 31, Kocaeli 29, Sakarya 28, Tekirdağ 27, Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevreleri ve Denizli'nin doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 25 derece, Aydın 36, Denizli 33, Kütahya 24, İzmir ve Manisa 33, Muğla 31, Uşak 28 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleriyle Antalya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en yüksek 31 derece. Antalya 27, Burdur ve Hatay 28, Isparta 27, Kahramanmaraş 34, Mersin 30, Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Yozgat ve Sivas hariç bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en yüksek 30 derece. Ankara 27, Çankırı 29, Eskişehir ve Karaman 27, Kayseri 26, Kırıkkale 28, Kırşehir ve Konya 26, Nevşehir 25, Niğde 27, Sivas 24, Yozgat 23 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçecek. Bartın en yüksek 30 derece. Bolu 26, Düzce ve Karabük 28, Kastamonu 25, Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu. Giresun hariç Doğu Karadeniz yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 29 derece, Artvin 27, Bayburt 26, Çorum 25, Giresun 24, Gümüşhane 30, Ordu 23, Rize ve Samsun 25, Sinop 27, Tokat 25, Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey kesimleriyle Hakkari çevreleri ve Van'ın doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en yüksek 26 derece. Ardahan 24, Bingöl 30, Bitlis 25, Elazığ 32, Erzincan 30, Erzurum 23, Hakkari 27, Iğdır 29, Kars 22, Malatya 31, Muş 28, Tunceli 30, Şırnak 32, Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman en yüksek 36 derece. Batman ve Diyarbakır 36, Gaziantep ve Kilis 33, Mardin ve Siirt 34, Şanlıurfa 36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, batısı parça bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava sisli. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda ise 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu, doğusu sisli. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Hava öğle 12'ye kadar az bulutlu, öğle 12'den akşam 6'ya kadar az bulutlu, güneyi parçalı bulutluluk geçecek. 24 saatlik periyotta rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Yine 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, kuzeyinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İsrail'in saldırgan tutumunun barışa ve bölgesel istikrara zarar verdiğini belirten Erdoğan, İsrail'in son dönemdeki politikalarının sadece Filistin'i değil, tüm bölgeyi etkileyen güvenlik riskleri oluşturduğunu ifade etti. Erdoğan, İsrail'in saldırılarına sessiz kalanlara da tepki gösterdi. İsrail durdurulmalı. Bu insanlığın ve insanlık cephesinin ödevidir sözleriyle uluslararası topluma daha etkin sorumluluk alma çağrısında bulundu. Konuşmasında Akdeniz'de özellikle de Kıbrıs adasında fitne ateşinin yakılmak istendiğini ve gelişmeleri çok yakından takip ettiklerini dile getiren Erdoğan, ihtirasları cüsselerini aşan bazı yapılar İsrail'in fitne kayığına binmişler. Doğu Akdeniz'de hayal peşine düşmüşler. Kimse macera peşinde koşmasın. Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kast edilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olur, çok da sert olur ifadelerini kullandı. İzmir merkezli 12 ilde Fethullahçı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda örgütün güncel eğitim yapılanması faaliyetleri ortaya çıkarıldı. Operasyon yapılan illerde örgütün öğrenci evi adı altında 22 hücre evinin bulunduğu tespit edildi. Hücre evlerine düzenlenen operasyonlarda haklarında gözaltı kararı bulunan 77 şüpheli ile evlerde saklandığı belirlenen 3 şüpheli yakalandı. Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalarsa sürüyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 12 Haziran Cuma günü okulların tatil edildiğini duyurdu. Liselere giriş sınavının 13 Haziran Cumartesi günü yapılacağını hatırlatan Bakan Tekin, sınavın yapılacağı okullarda hazırlık çalışmalarının tamamlanabilmesi için Türkiye genelindeki tüm okulların tatil edildiğini, öğretmen ve öğrencilerin Cuma günü idari izinli sayılacağını açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında Amerika Birleşik Devletleri ve İran'a itidal ve saldırıları derhal durdurmaları çağrısında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında gerginliğin yeniden artmasından endişe duyduklarını dile getiren Zaharova, sivil altyapılara yönelik saldırılar kesinlikle kabul edilemez, krizin diplomasi yoluyla çözülmesi gerekiyor dedi. Rusya-Ukrayna savaşı konusunda ise sözcü Zaharova, Rus ordusunun ülke yönetiminin belirlediği tüm hedeflere ulaşana kadar Ukrayna'da eylemlerini sürdüreceğini açıkladı. Açıklamasında ayrıca Amerika Birleşik Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik tek taraflı yasa dışı yaptırımlar uyguladığını söyleyen Zaharova, "Bunu kınıyoruz. Avrupa Birliği'nin yeni yaptırım paketine sert karşılık vereceğiz." ifadelerini kullandı. Ve spor, 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı başlıyor. Tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek FIFA Dünya Kupası 11 Haziran Perşembe akşamı oynanacak açılış maçıyla başlayacak. Turnuvanın açılış maçında A grubunda ev sahiplerinden Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek. Meksika'nın başkentiyle aynı adı taşıyan Mexico City stadında oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Karşılaşma TRT1'den canlı yayınlanacak. 2026 FIFA Dünya Kupası 6 haftalık heyecanın ardından 19 Temmuz Pazar günü Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde New Jersey stadında oynanacak final maçıyla sona erecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 21 ila 24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla Denizli yolunun 22 ila 27. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri Niğde yolunun 5 ila 10. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Keşan Gelibolu yolunun 70 ila 71. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bingöl Karlıova yolunun 1 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, yurdumuzun kuzeydoğu kesimlerinde görülecek yağışların Gümüşhane ve Ardahan çevreleriyle Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç ve Kars'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yurdumuzun kuzeydoğu kesimlerinde görülecek yağışların Gümüşhane ve Ardahan çevreleriyle Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç ve Kars'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
4: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Sevgili dinleyiciler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Müzik Sokağı programından merhaba. Müzik bütün kültürleri, milletleri birbirine bağlayan ve aralarında ortak bir dil oluşturan sanat. Müzik Sokağı'nın her köşesinde ayrı bir tarz, ayrı bir kültür ve ayrı bir tat bulmak mümkün. Biz de hepimizin severek dinlediği, hala dillerden düşmeyen, uluslararası platformda ün yapmış şarkıları bu programda sizlerle buluşturuyoruz.
1: Müzik Sokağı başlıyor.
0: Programımızın ilk şarkısı 1970'li yıllardan. 11 Ağustos 1949 yılında doğan Amerikalı şarkıcı, söz yazarı, gitarist Eric Howard Carman, bilinen adıyla

11 yaşında piyano çalmayı öğrendi. Gitar çalmayı kendi kendine öğrenen sanatçı, önce Cyrus Iri isimli bir grupta, daha sonra da Raspberries'de müzik yaşantısına devam etti. İlk iki solo single'ını 1976 yılında çıkaran sanatçı, solo kariyerinde de All By Myself, Never Gonna Fall In Love Again, She Did It, Hungry Eyes ve Make Me Lose Control gibi hit şarkılara imza attı. Şimdi sizleri Carmen'in 1975 yılında çıkardığı Billboard 100 listesinde ikinci sıraya ulaşmış olan All By Myself isimli şarkısıyla baş başa bırakıyoruz.

0: Müzik Sokağı'nın 70'ler köşesinde sırayı Carole King alıyor. Amerikalı besteci, söz yazarı ve şarkıcı Carole King, 9 Şubat 1942'de doğdu. Kendi yazdığı ve ortak olduğu Billboard 100 listesine girmiş 118 şarkıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde 20. yüzyılın ikinci yarısının en başarılı kadın söz yazarı oldu. King aynı zamanda listelere giren 61 şarkısıyla 1952-2005 yıllarında Birleşik Krallık'ta en başarılı kadın söz yazarı oldu. Sanatçının kariyeri ilk eşi Jerry Goffin'le birçok sanatçıya yazdığı iki düzineden fazla hit şarkıyla başladı. Şarkıcı olarak kariyeri ise 1970'li yıllarda kendi şarkılarını bir dizi albüm ve konserde piyano eşliğinde söylemesiyle başladı. İlk albümü Writer'ın başarısız olmasıyla hayal kırıklığı yaşayan sanatçının ikinci albümü Tapestry bir dönüm noktası oldu. Albüm yayınlandığı 1971 yılında Amerika'da 15 hafta birinci sırada yer aldı ve 6 yıldan fazla listede kalma başarısı gösterdi. Dünya çapında 75 milyondan fazla satış rakamına ulaşan sanatçının en başarılısı Tapestry olmak üzere 25 solo albümü bulunuyor. Carole King'in Tapestry albümünde yer alan sözleri Tony Stern'e, müziği kendisine ait şarkısı It's Too Late şimdi radyolarınızda.
1: Müzik Sokağı.

0: 1970'li yıllardaki yolculuğumuz Bonnie M'le devam ediyor. Bonnie M, Alman prodüktör Frank Farian tarafından kurulan Avrupalı Karayipli bir gruptur. Batı Almanya kökenli grubun 4 orijinal üyesinden Liz Mitchell ve Marcia Barrett Jamaikalı, Maisie Williams Montserratlı, Bobby Farrell ise Hollandalıdır. 1976 yılında kurulan grup 70'lerin sonunda disco müzik çağında popüler oldu. Grup 1976 yılında çıkış albümleri Take the Heat Off Me ile Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük bir satışa ulaştı. Albümde yer alan grubun ikinci single'ı Daddy Cool şarkısı büyük bir hit oldu ve disco müziğin simge şarkılarından biri haline geldi. Başlangıçta çok büyük bir etki yaratamayan şarkı, Müzikladen TV programındaki muhteşem performansın ardından hit oldu ve Avrupa listelerinin üst sıralarında yerini aldı. Birleşik Krallık'ta müzik listelerinin 6. sırasında, Amerikan Billboard listesinde ise 65. sırada yer aldı. Toplamda 80 milyonu aşkın satış yakalayan grup, Daddy Cool, Ma Baker, Sunny, Rasputin, Mary's Boy Child, Oh My Lord ve Rivers of Babylon gibi uluslararası hit şarkılara sahip. Grubun Avrupa'ya açılmasını sağlayan Daddy Cool şarkısını dilerseniz hep beraber dinleyelim.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu. She's crazy like a fool.

0: Müzik Sokağı devam ediyor.
1: Programımızda sırada 1980'li yıllar var. Müzik Sokağımızın bu köşesinde Alman ikili Modern Talking karşımıza çıkıyor. Thomas Anders ve Dieter Bohlen'in oluşturduğu Modern Talking, 1983 yılının sonunda müzik piyasasına çıktı. 1985 yılının başında You're My Heart, You're My Soul şarkısıyla beklenmedik bir şekilde büyük bir başarı yakaladı ve şarkıları Almanya dahil 35 ülkede haftalarca ilk 10 sırada yer aldı. Şarkı dünya çapında 8 milyon satış rakamına ulaştı. 1987 yılında ayrılan grup 1998'de tekrar bir araya geldi. Uluslararası üne ve satışa sahip olan Modern Talking 2003'te ikinci ve son kez ayrıldı. Grup toplamda 120 milyon single ve albüm satışına ulaşarak tarihin en çok satan Alman müziği olma unvanına sahip oldu. Programımıza grubun The First Album isimli ilk albümlerinde yer alan 29 Kasım 1984 yılında çıkan You're My Heart, You're My Soul şarkısıyla devam ediyoruz.

0: Müzik Sokağı'nın 80'ler köşesinde sırayı Cyndi Lauper alıyor. 22 Haziran 1953 yılında doğan Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve aktris Cynthia Ann Stephanie Lauper ya da bilinen adıyla Cyndi Lauper, 40 yılı aşan bir kariyere sahip. Sanatçı 1983 yılında yayınlanan çıkış albümü She's So Unusual'da yer alan Girls Just Wanna Have Fun, Time After Time, She Bop, All Through The Night isimli şarkılarıyla Billboard 100 listesinde ilk 5'e girme başarısını gösteren kadın şarkıcı oldu ve 1985'te 27. Grammy ödüllerinde en iyi yeni şarkıcı ödülünü kazandı. Girls Just Want To Have Fun şarkısı Amerikalı müzisyen Robert Hazard tarafından yazılmış ve 1979 yılında ilk kez yine kendisi tarafından kaydedilmiştir. Cyndi Lauper tarafından 1983 yılında tekrar yayınlanan bu güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakıyoruz.
1: Müzik Sokağı.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu. Programımızın son şarkısı 1980'li yıllardan. İtalyan asıllı Amerikalı şarkıcı, söz yazarı, aktris, dansçı, prodüktör ve stil ikonu Madonna 16 Ağustos 1958'de Bay City, Michigan'da dünyaya geldi. Dünya çapında 120 milyondan fazla satan albümleriyle Guinness Rekorlar kitabına tüm zamanların en başarılı ve albümleri en fazla satan kadın müzisyeni olarak geçti. Kariyerine dansçı olarak başlayan Madonna, 1979 yılında Fransız dansçı Patrick Hernandez'in ekibinde çıktığı dünya turnesinde müzisyen Dan Gilroy ile tanıştı. Gilroy, Madonna'nın daha sonraları ilk şarkıcılık tecrübesini yapacağı rock grubu Breakfast Club'la yolunun kesişmesine neden oldu. 1980'de ikinci grubu Emmy'de şarkı söylemeye başladı. Stephen Bray ile dans şarkıları yazıp bestelediler ve ikili performanslarıyla New York diskolarında boy gösterdiler. Müzik dünyasındaki bu ilk önemli deneyimler DJ ve prodüktör Mark Kemmins'in de ilgisini çekti. Duyduğu sesten çok etkilenince demoyu Seymour Stein'ın kuruculuğunu yaptığı Sire Records'a ulaştırdı. Madonna 1982 yılında resmi olarak Sire Records'la anlaştı. Yayınlanan ilk single'ı Everybody, Billboard dans listesinde üst sıralara yerleşirken Billboard 100 için beklenen sonucu getirmedi. Amerika'nın en çok dinlenen R&B radyolarında plağa dönmeye başlayan Madonna'nın 1983'te yayınlanan Burning Up ve Physical Attraction'dan oluşan ikinci single çalışması şarkıcının dans listelerinde büyük başarı kazanmasını sağladı ve Sire Records'u bir albüm yapmak için harekete geçirdi. Kendi adını taşıyan ilk albümü Amerika'da büyük ses getirdi ve en iyi albümler listesinde 8 numaraya kadar çıkarak tüm dünyada 3 milyondan fazla sattı. Sanatçının 4. stüdyo albümü Like a Prayer 1989 yılında yayımlandı. Albümde yer alan aynı isimli şarkı Madonna ve Patrick Leonard tarafından yazıldı. Şarkı Madonna'nın Billboard 100 listesinde 1 numara olan 7. şarkısı oldu. Bu güzel şarkıyla programımızın da sonuna geliyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Müzik Sokağı.

70'ler, 80'ler ve 90'lar. Özlediğimiz o dönemlerin popüler olmuş yabancı şarkıları Müzik Sokağı'nda sizlerle. Programı hazırlayan ve sunan Nihan Ünsal.

Saat 19. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat. Sayın dinleyiciler, akşam saatlerine kadar görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Kastamonu ve Çankırı çevreleriyle Bolu'nun doğu, Karabük'ün güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Akşam saatlerine kadar görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Kastamonu ve Çankırı çevreleriyle Bolu'nun doğu, Karabük'ün güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 14-32 derece, Bilecik 13-29, Bursa 16-32, Çanakkale 16-31, Edirne 16-33, İstanbul 18-29, Kırklareli 15-32, Kocaeli 18-30, Sakarya 17-29, Tekirdağ 16-27 ve Yalova 17-29 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 13-28 derece, Aydın 21-37, Denizli 19-34, Kütahya 11-28, İzmir 20-32, Manisa 19-34, Muğla 17-31 ve Uşak 13-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Antalya ve Hatay hariç bölge geneli, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 22-31 derece, Antalya 22-38, düzeltiyorum, 22-28, Burdur 14-30, Hatay 21-28, Isparta 14-29, Kahramanmaraş 19-33, Mersin 23-30 ve Osmaniye 22-29 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 13-29 derece, Ankara 14-29, Çankırı 12-29, Eskişehir 13-29, Karaman 13-28, Kayseri 11-28, Kırıkkale 14-28, Kırşehir 13-27, Konya 14-29, Nevşehir 13-25, Niğde 12-28, Sivas 10-25 ve Yozgat 10-24 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Sinop ve Kastamonu'nun iç, Karabük'ün güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 15-30 derece, Bolu 12-27, Düzce 16-30, Karabük 14-29, Kastamonu 10-27 ve Zonguldak 15-24 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Bayburt ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 13-31 derece, Artvin 17-24, Bayburt 9-25, Çorum 12-27, Giresun 19-24, Gümüşhane 12-25, Ordu 18-24, Rize 19-24, Samsun 17-26, Sinop 16-27, Tokat 12-28 ve Trabzon 20-24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Elazığ ve Şırnak hariç bölge geneli, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleriyle Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esecek. Ağrı 11-26 derece, Ardahan 9-24, Bingöl 14-31, Bitlis 12-26, Elazığ 15-32, Erzincan 14-29, Erzurum 8-25, Hakkari 15-28, Iğdır 16-29, Kars 8-22, Malatya 14-32, Muş 13-29, Tunceli 13-31, Şırnak 23-33 ve Van 12-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 21-35 derece, Batman 16-37, Diyarbakır 17-36, Gaziantep 19-32, Kilis 20-33, Mardin 24-33, Şanlıurfa 22-36, ve Siirt 22-36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Batısı gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış ve pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde doğusu yer yer puslu ve sisli. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan güneyiyle, öğle saatlerinde genelinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'in doğusuyla, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde batısında kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklama yaparak İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi. Açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik mesnetsiz, provokatif ve gerçek dışı ithamların Netanyahu ve suç ortaklarının uluslararası kamuoyunu yanıltma çabasından ibaret olduğu vurgulandı. Soykırım uzmanı Netanyahu'nun gerçeklerin üstünü örtmek için başvurduğu yalanlar, işlediği ağır suçların sorumluluğunu gizleyemez. Türkiye olarak Netanyahu ve işbirlikçileriyle ilgili doğruları en açık dille ifade etmeye devam edeceğiz. Hukuku ve insani değerleri hiçe sayan eylemlerin hesabını uluslararası yargı mercileri önünde vermeleri için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz denildi. Şanlıurfa merkezli 21 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 47 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, bir şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. MASAK verileri üzerinden yapılan incelemede terör örgütü DEAŞ mensuplarına finansal destek sağladıkları değerlendirilen şüphelilerin 108 milyon işlem hacmi gerçekleştirdikleri belirlendi. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Müslim Sarı, haklarında şaibe bulunan, kamuoyunda tartışılan ve iddianamelere konu olan 9 milletvekilinin partiden ihracına ilişkin Merkez Yönetim Kurulu'nda karar alındığını, kararın ardından isimlerin Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyurdu. CHP'de ihracı istenen isimlerin Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut olduğu açıklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 11 Haziran Perşembe günü toplanacak. Ocak, Mart ve Nisan aylarının ardından yılın 4. faiz kararını kamuoyuna duyuracak. Banka, Nisan ayında gerçekleştirilen son toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37 düzeyinde sabit tutma kararı almıştı. Tekirdağ ve Kırklareli'nde yangın riskine karşı ormanlık alanlara girişler 15 Ekim tarihine kadar yasaklandı. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Amerika Birleşik Devletleri'nin arabuluculuğunda Washington'da İsrail ile Lübnan arasında gerçekleştirilen müzakereleri sonuna kadar sürdüreceklerini açıkladı. Lübnan'da karar vericilerin bizzat kendileri olduğunu, Körfez'deki Arap ülkelerinin Lübnan'a yardımlarını da memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Aoun, bu müzakerelerle devletin varlığını yeniden tesis etmeyi hedefliyoruz. Lübnanlılar devlet dışındaki herhangi bir otoritenin vesayetinde kalmasın. Her ülkeden gelebilecek yardımı memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak yardımla Lübnan'ın iç işlerine müdahale arasında büyük fark var değerlendirmesinde bulundu. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu, İran'dan saldırıya uğrayan nükleer tesisleri ve zenginleştirilmiş uranyum stokları hakkında bilgi ve erişim talep edilen karar tasarısını onayladı. Ve spor, 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı başlıyor. Tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek FIFA Dünya Kupası 11 Haziran Perşembe akşamı oynanacak açılış maçıyla başlayacak. Turnuvanın açılış maçında A grubunda ev sahiplerinden Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek. Meksika'nın başkentiyle aynı adı taşıyan Mexico City Stadı'nda oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Karşılaşma TRT1'den canlı yayınlanacak. 2026 FIFA Dünya Kupası 6 haftalık heyecanın ardından 19 Temmuz Pazar günü Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde New Jersey stadında oynanacak final maçıyla sona erecek. Fenerbahçe Kulübü'nde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri kulüp binasında düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kızılcahamam Kahramankazan Ankara yolunun 21 ila 24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam Kahramankazan Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla Denizli yolunun 22 ila 27. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri Niğde yolunun 5 ila 10. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Keşan Gelibolu yolunun 70 ila 71. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bingöl Karlıova yolunun 1 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Malatya çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Malatya çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hazırladığımız Bir Konu Bir Konuk programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Bugün Anadolu'nun yüzyıllardır yaşattığı en önemli kültürel değerlerden birini, semahları konuşacağız. Bu yolculukta bizlere halk müziği ve folklor araştırmacısı, yazar Sayın Orhan Gazi Yılmaz eşlik edecek. Hoş geldiniz sevgili
1: hocam. Teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Böylesine önemli bir kültürel değeri konuşmak için sizi davet ettik. Öncelikle teşekkür ediyoruz ve isterseniz en temel soruyla başlayalım sevgili hocam.
1: Tabii ki, buyurun.
0: Semahlar nedir?
1: Semah nedir? Semahlar Arapça sema ve sima kökünden gelir. İyi, güzel, anlayışı duymak, kendinden geçip dönmek anlamındadır. Semahlarımız Tanrı'ya inanış, yakınlaşma, bağlılık ve uzlaşma sevgi yoludur. Dinsel bir ibadet olup Türklere aittir. Semahın ilk defa Arşala'da kurulan Kırklar Meclisi'ne dönüldüğüne inanılır. 550-600'lü yıllarda daha Müslümanlık olmadan Göktürklerde başlayan Gök Tanrı etrafında saygı, sevgi ve ilahi aşk ile zakirin saz eşliğinde düez, değiş, nefes söyleyerek kişi kendini Tanrı'nın hizmetine bırakır. Cem törenlerinde kadın ve erkek birlikte can olarak gösterişsiz, temiz, pak, giysi giyerek yalın ayakla dünyadaki maddi değerlerinden arınmış bir şekilde dönülerek Tanrı ve insan doğa ile teni de toprak ile bütünleşmiş olur. Göktürklerde o günkü gök tanrının ismi Ali'dir. Hazreti Ali de o ismi almıştır. Değişim birinde Musa ile Tur Dağı'nda Ali'yi gördüm Ali'yi der. Buradaki bahsedilen Ali gök tanrı Ali'dir. Çünkü Hazreti Ali ile Musa arasında tahminen 2000 yılı geçmiş bir yıl vardır.

0: Dedelik makamı Göktürklerde başlayarak günümüze kadar gelmiştir. Dedeler halkı aydınlatan ulu bilge kişilerdir. İlk Alevi dedesi Dede Korkut'tur. Rehberlik, müsahip, kardeşliği Cem törenlerinde önemli bir yere sahiptir. Cem ibadeti insanları kaynaştırmak, birbirine bağlamak, yakınlaştırmak, kötülüğü önlemek, halkı bilgilendirmek anlamında günümüze kadar devam etmiştir. Eline, beline, diline sahip olmak Aleviliğin önemli bir şartıdır. Cem ibadetinde halka namazı vardır. İnsanlar kadın erkek yüzleri birbirine dönük şekilde namaz kılmış. 900'lü yılların sonunda 1000 yılların başlarında Türk boylarının İslamiyet'i kabul etmesiyle içerine İslam motiflerini de alarak yine tek Tanrı'ya inanarak saygı, sevgiyle Peygamberimize, onun ehli beytinin yoluna, yönüne dönmüştür. Kerbela olayı da Türk boylarını çok etkilemiş. Alevi Bektaşi Şair ve Ozanlar tarafından Muharrem ayında Kerbela şehitlerinin anması yapılır. Peygamber'e ve ehli beytine metiyeler yazılıp ağıtlar yakılarak saz eşliğinde değiş ve deme nefesler söylenmektedir. Sevap için 12 gün oruç tutulup aşure halkı dağıtılır. Cem törenlerinde Tanrı aşkına Hak Muhammed Ali 12 manlar aşkı motifleriyle süsleyerek semah dönerler. Günümüze kadar devam etmiştir. Semah dönenlere semazen denilmektedir. Döne ve döndü isimleri dünden günümüze kadar gelmiş. O isimler halen halkımız tarafından kullanılmaktadır. Semah döne, semah döndü.
1: Teşekkür ederim sevgili hocam. Semah sadece fiziksel bir hareket olmadığını, aynı zamanda derin anlamlar taşıdığını da bize anlattınız. Şimdi bir örnekle başlayalım programımıza. Sizden Gönlümüz Mevla'ya, Kıble Kabe'ye adlı bir semah.
0: 1970 yılında derlemiştim. Sözleri Aşık Aşkı'na ait. O da dedemin dedesidir. Aşık Aşkı'nın da çok şiirleri, deyişleri falan çoktur. Güzel bir sema, onu da
1: dinleyelim o zaman.

0: Evet sevgili hocam, semahlardan bahsettiniz, tarihsel sürecini de bize anlattınız.
1: Evet.
0: Peki semahın cem içindeki yeri nedir desem?
1: Tabii semah Tanrı'ya yakarış, inanış. Cem törenlerinde semahlarımız gök tanrıya ibadet edilerek gök tanrıya yakarış, ona saygı ve sevgi göstermektir.
0: Evet. Tarihi derinliklerinden günümüze baktığımızda semahların tarihsel kökeni konusunda biraz bilgi verdiniz biraz önce.
1: Evet.
0: Bu konuda daha neler söyleyebiliriz?
1: Şimdi dedim ya, semahlar Türklere aittir. Oğuz Türklerine aittir.
0: Evet.
1: Diğer Kıpçaklarda, Kıptilerde, Karaitaylarda, Hazar Türklerinde pek yoktur. Ama Oğuz Türkleri, yani Avşar, Beydili, Bayındır, Çepni, Karaevli, Alkaevli, Eymir, Kızık, Kızıl, 32 tane Oğuz Türkmen boyu vardır.
0: Evet.
1: Onlar semah dönerler.
0: Ve bu Alevi Bektaşi topluluklarında dönülen bir günümüzde o şekilde nitelendiriliyor semahlar. Ve bunun başlangıcının da Ahmet Yesevi ile birlikte müzikal anlamda olduğu söyleniyor. Bu konuda ne diyorsunuz?
1: Tabii Ahmet Yesevi o günkü günde, onlar semah dönerler. Zaten Göktürk, onlar da Göktürklerden.
0: Evet, Göktürk boyu. Boyundan.
1: O gün semah dönerler. Onların da Ahmet Yesevi'nin yetiştirdiği erenler Anadolu'ya geldiğinde, onlar da başta Hacı Bektaş Veli olmak üzere, Yunus Emre olmak üzere, onlar da semah dönerler.
0: Evet. Demek ki semahlar yalnızca bir kültür ürünü değil, aynı zamanda tarihsel bir birikim.
1: Tarihsel
0: sonucu.
1: Bir birikim. Çünkü Göktürk'te
0: asırlar boyunca devam eden, hala evet, da devam etmekte olan.
1: 600 yıllarda Müslümanlık olmadan başlamış bir gök tanrı inancıdır.
0: Evet. O zaman şimdi bir müzik arası verelim. Tokat Hubyar Semahı'nı dinleyelim. Ne dersiniz sevgili hocam?
1: Hubyar Semahı Beydili Türkmen boyunun Sıraç kabinesinin, yani Sıraç boyunun semahıdır.
0: Hı hı.
1: Tokadın Almus'un Hubyar tekkesi vardır. Hubyar Sultan'ın. Ona saygı, sevgi belirten semahtır. Hubyar semahı derler.
0: Sadece Tokat yöresinde mi dönülüyor?
1: Tokat yöresi ve çevresi. Yani Amasya'da dönülüyor. Diğer Sivas'ın Hafik, Doğanşar, Yıldızeli, yani
0: ilçelerinde de dönülebiliyor.
1: İşte Artova'da, Zile'de, Turhal'da, buralarda da dönülüyor Hubyar semahı.
0: Evet sevgili hocam, programımıza devam ediyoruz. Kırklar Meclisi'nden bahsettiniz biraz önce.
1: Evet.
0: Semah denildiğinde sıkça Kırklar Meclisi anlatısı gündeme geliyor. Bunu nasıl açıklarsınız? Kırklar Meclisi derken ne anlama geliyor?
1: Şimdi Kırklar Meclisi, yani peygamberimizin halkın tabii şeyi, yakıştırması. Peygamberimizin Aşala'ya çıktığı gün Kırklar Meclisi. Orada dönüldüğüne inanılır semahın.
0: Hı hı.
1: Orada dönüldüğüne inanılır. Gök Tanrı'ya çıktığı ve Aşala'ya çıktığını, orada dönüldüğüne inanılır.
0: Ve Türkiye'nin hemen hemen birçok yerinde de Kırklar Semahı olarak karşımıza çıkıyor.
1: Şimdi esas Kırklar Semahı Sivas Divriği Mahmut Erdal'ın Yine Dert'te inliyorsun. Fakat Erzincan'daki Turna Semahı'na da Kırklar Semahı diyor. Fakat diğer illerimizde de öyle bir Turna Semahı'na Kırklar Semahı olarak adlandırılıyor. Ama esas,
0: yani her yerde sahip çıkılıyor.
1: Sahip çıkılıyor ama esası şeyde, Sivas Divriği Mahmut Erdal'ın Şahin Köyü'ndeki Yine Dert'te inliyorsun.
0: O zaman bu semaha kulak verelim, olmaz mı?
1: Dinleyelim tabii.
0: Dinleyelim.

0: Özellikle Erzincan yöresinde semahların ve deyişlerin çok olduğunu görüyoruz.
1: Şimdi Erzincan her yerde var da, tabi Erzincan'da da var.
0: Erzincan'da da çok fazla, Sivas'la birlikte Erzincan'da da çok fazla semah var. Örnekleri
1: esas,
0: var.
1: Var, birkaç örnek var ama mesela turna semahı, ekseriyeti döndükleri turna semahı. Fakat tabi Sivas'ın daha çok, Malatya'nın daha çok. Ha, diğer yerlerden de var. Mesela biz bayramda Denizli'deydik. Orada bir programa katıldık. Orada da 3-4 tane semah. Onlar da, o semahlara tahtacı semahı deniliyor ama armut ağacı da orada. İşte Balıkesir. Fethiye semahı da orada. Diğer semahlarda da orada dönülüyor şey olarak.
0: Erzincan turna semahı hangisi oluyor?
1: Erzincan turna, işte Erzincan turna semahı olarak bilinir.
0: Bilinen.
1: Aşık İsmail Daimi'nin semahı.
0: Semahların kendi içinde bölümleri var hocam, benim bildiğim. Şimdi evet. O bir hatırladığım kadarıyla ağırlama, yeldirme, çark bölümünden i̇şte bahset.
1: Yeldirme biraz şeyde çark deniliyor. O hızlı olan,
0: hızlı olan
1: kısmına.
0: Evet. Üç bölümden oluştuğunu daha önce.
1: Üç bölümden oluşuyor zaten.
0: Bunlardan bahsedelim.
1: Tabii yani önce bir şeyle başlıyor. Ağır tempoyla başlıyor. Daha sonra birazcık hareketlenip en sonunda çarkının daha hareketlenerek bitiriliyor.
0: Yani bir eserin semah olduğunu anlamamız için
1: mutlaka çarkın
0: müzikal bölümlerini incelememiz mi gerekiyor?
1: Tabii. Çarkın olması lazım. Yani orada gökten aldığını kalbine koyuyor. Ondan sonra halka veriyor. Yani o şekilde. Bir de güneşin etrafında dünyanın dönüşü
0: sembolize ediliyor.
1: Etrafında dünyanın dönüşünü temsil ediyor.
0: Evet.
1: Hubiye Sarı'nda kollarını açarak şey yapıyorlar. Onu temsil ediyor, evet.
0: Biraz önce ilk başlangıçta dediğiniz gibi bir yükseliş, bir aşk, bir ibadet şeklidir dediniz.
1: Tabii.
0: Manevi yükselişi temsil eder. Özellikle Kırklar Semahı, Peygamberimizin aşağıya çıktığı
1: şeyinde orada Kırklar Meclisi'ne uğruyor. Önce almıyorlar. Ben peygamberim diyorlar. Hayır, arın da gel diyorlar. Daha sonra ona ses geliyor. Diyor ki o şeyinden al, peygamberlik şeyinden arın, insan olarak git diyor da gidiyor, ben insan oluyum. Ondan sonra alıyorlar, kabul ediyorlar yani Kırklar Meclisi'ne.
0: Evet. Şimdi sevgili hocam, semahın en önemli özelliği birlik beraberliği sağlaması.
1: Birliği beraberliği sağlar. İnsanları güzel yaşamaya teşvik eder. Kalp kıranları orada barıştırır.
0: İbadet şeklidir aynı
1: ibadet
0: zamanda.
1: Şekli, evet.
0: Yani hem bir dans, hem bir ibadet, hem müzikal ve şiirsel içeriği de çok
1: dua,
0: anlamlı.
1: Dua, tabii.
0: Dua, Tanrı'ya. Allah sevgisi, peygamber sevgisi, Hazreti Ali sevgisini içeren ve Kerbela olaylarını konu alan
1: tabii
0: semahlarımız var.
1: İşte bin yıllarında Müslümanlık kabul edilince bu sefer de İslam motifleri
0: içine girmiş, evet.
1: İçine girdi. İşte Kerbela olayı da büyük acı biz aşıklarımızda falan bıraktı. Onun üzerine halen çalıp söylerler. Şiirler okurlar, düvezler okurlar. Şey yaparlar. Şimdi Müslümanlık kabul edilmeden de yine şeyde Ali olarak şey yapılır. Yani o semahlardaki Ali Gök Tanrı Ali. Tabii bin yılından sonra Müslümanlık
0: kabul edildikten sonra Hazreti Ali'ye giriyor.
1: Halkımız hep Hazreti Ali diyor ama o hep Gök Tanrı Ali.
0: Sevgili hocam, semahlarda kadın erkek birbirine dönük olarak ibadet eder.
1: Evet, can olarak. Evet.
0: Can olarak geçer dediniz. Kadın erkeklerin birlikte yer alması gerçekten çok dikkat çekici, önemli bir özellik.
1: Tabii.
0: Burada
1: ki
0: cinsiyet tamamen devre dışı olmuş.
1: Devre dışı,
0: oluyor.
1: Evet.
0: Bunu biraz daha açıklayabilir misiniz?
1: Tabii açıklarım. Şimdi
0: can derken,
1: can derken
0: ister?
1: Orada işte hani diyor ya, yalın ayak bütün dünya şeylerinden arınmış olarak Gök Tanrı'ya kendini bağlamak. Gök Tanrı'ya orada kendini bağlamak. Kendinden
0: geçip hiçbir özelliği olmadan sadece tek
1: olmadan,
0: can.
1: Can olarak. Yani kadını orada, kadın erkek de herkes can olarak orada bulunmaktadır. Yani yoksa yok, sen kadınsın diyor.
0: Semahlarda kadın erkek o yüzden birlikte yer alır
1: birlikte
0: diyorsunuz.
1: Birlikte yer alıyor tabii ki.
0: Bu anlayış toplumsal bir fikri de güçlendiriyor. İnsan olmak, can olmak,
1: İnsan
0: cinsiyetin
1: olmak,
0: dışında
1: can
0: olmak. Sadece tabii yaratılan olarak birlikte olmak.
1: Evet, evet.
0: Semahın özü bu diyorsunuz.
1: Özü bu.
0: Evet. Semahların vazgeçilmez unsurlarından biri de bağlama.
1: Bağlama tabii. Daha önce tabii.
0: Zakirler tarafından
1: evet,
0: çalınan.
1: Göktürkler'de kopuz
0: idi. Ama şimdi bağlama.
1: Bağlama tabii, burada bağlama deniliyor.
0: Bir de def eşlik ediyor herhalde hocam.
1: Bazı yerlerde def de
0: eşlik ediyor.
1: Eşlik ediyor.
0: Ama esas şey
1: bazı yerlerde keman eşlik ediyor. Yani
0: evet, evet, Amasya'da keman biraz daha ön
1: olabilir.
0: Planda.
1: Olabilir. Mesela şeyde Azerbaycan efendim tar
0: eşlik ediyor.
1: Eşlik ediyor. Olabilir.
0: Ama Türkiye'de, Türkiye sınırları içinde genelde bağlama eşlik ediyor.
1: Bağlama tabii, ağırlık bağlama.
0: Bağlamanın semah ve zakir dedik.
1: Zakir zaten bütün şeyi zakir
0: götürüyor.
1: Yani dede bir tek duasını yapıyor. Zakir götürüyor, evet.
0: Şimdi sevgili hocam, semah müziğinin kendine özgü yapısından söz edebilir miyiz?
1: Şimdi demin dedik ya, semahın şeyi değiştir.
0: Şimdi baktığımız zaman belli bir düzende dönülmesi, belli bir ritmi var.
1: Tabii her yani, yöreninki ayrı.
0: Evet, dinlediğimiz zaman bu bir semah örneği diyebiliyoruz. Yani müzikle ilgilenen, halk müziğiyle ilgilenen herkes bunu aşağı yukarı tahmin ediyor.
1: Evet.
0: Tabii. Bunu nasıl tanımlarsınız yani?
1: Şimdi onun aslı değiştir. Fakat içine çark girince semah oluyor. Yani o dönme şekli, hızlanma olunca semah oluyor.
0: Anadolu'nun farklı bölgelerinde çok sayıda semah örneği bulunuyor. Şimdi bunlardan dediniz Akdeniz'de, Ege'de farklı.
1: Tabii farklı oradakiler.
0: Erzincan'da, hep, Sivas'ta.
1: Hepsinde
0: yakın,
1: farklı.
0: Amasya'da farklı, Çorum'da.
1: Tabii orada iklim faydeder. Gelen başka yerlerden göçler onu etkiler. Mesela Ege'deki hepsine tahtacı deniyor ama hepsinin tek tek isimleri var. Her bölgenin kendine has semahı var.
0: Bu da kültürel zenginliğimizi gösteriyor.
1: Tabii ki. Tabii. Büyük bir zenginlik. Türklere ait büyük bir zenginlik.
0: Şimdi tahtacı Türkmenlerinde semah. Benim de bölgem olan Akdeniz bölgesi, Ege bölgesi.
1: Mı?
0: Tabii ki, buyurun. Bunlar da nasıl oluyor?
1: Batı Anadolu ve Akdeniz'de. Onlara hep dedim ya, tahtacı semah deniyor ama hepsinin ayrı bir şeyi var. Alevi Bektaş inancında olan ağaç işleriyle ilgilenip uğraş veren, yani ekmeğini o işlerden kazanan kişilere verilen attır. Bunlar çeşitli mutfak gereçleri, at arabası, kayık işleri falan, işte o günkü şeyde onlarla geçimini sağlarlar. Ağaç eri veya tahtacı denilmektedir onlara da.
0: Yani tamamen ormancılıkla aslında.
1: Ormancılıkla, evet. O günkü şartlarda öyle şey yapıyorlar. Şimdi artık daha tabi onu yapmıyorlar ama işte at o günden beri söylendiği için tahtacı olarak tahtacı semaha deniyor yani.
0: Evet.
1: Onlar da kopuz veya bağlama çalmaya tıntın derlermiş. İç Anadolu'muzda da yaşayan Oğuz Türkmenlerinden olduğu gibi ölen birisine ağıt yakarlar. Bir de nefes yakma var onlarda. Cem törenlerinde koşma, düves şeklinde söylerler. Her ozan ağıt yakamaz. Ağıt yakan ozan azdır tabii keçide. Bazı yerlerde hava yakma onlara
0: diyorlar. Evet.
1: Göktürklerde görülen yol yakma törenlerinin olduğu gibi aynısı onlar da tatbik ediyorlar. Tahtacıların cem törenlerine semaha önce bacı kalkar. Bacı Fatma anamızı temsil eder. Erkeklerden kime semaha kalkarsa yanına gider, üç defa Allah, Muhammed, Ali diye niyaz eder. Ege bölgesinin bazı yörelerinde erkeğin sol omuzunun elini koyarak üç defa Allah, Muhammed, Ali diye niyaz ederler. Semahçılar müzik başlayınca kollarını iki yana açarak sağa sola hareket ederek komut ile erkekler dışarı çıkarlar. Bacılar içeri girer. Sol ayağı hafif kırılarak yapılan yürüme biçimi semahın sonuna kadar devam eder. Giriş çıkışında başlayan yürüme dört sayılarak yürülür. İki el göğsüne kapanı konur. İki el yukarı açılır, kapanır. Bunun anlamı Tanrı'dan aldığı kısmeti kalbine kor, onu halka dağıtır. İkinci dörtlük başlarında birinci semahçılar arkadaki semahçılara dönerler. Dairesel olarak hızlanma yapılır. Yani çark dediğimiz.
0: Hı hı.
1: Kendi ekseni etrafında 160 derece dönerler. Üçüncü kısımda da dört numaralar öne çıkarak dört gruplar oluştururlar. El tutarak üç defa Allah, Muhammed, Ali aşkına selamlaşarak, niyaz ederek çarkı
0: bitirirler.
1: Tamamlarlar, bitirirler.
0: Evet. O zaman Fethiye Tahtacı Sema'nı dinleyelim bu açıklamadan sonra.
1: Evet. Evet.

0: Teşekkür ederim sevgili hocam. Şimdi Urfa kısas semahına geçelim.
1: Kısas semahı.
0: Evet. Bu da önemli bir yer tutar.
1: Oğuz Türklerinin Şanlıurfa yöresinde yaşayan Alevi Bektaş topluluklarının cem törenlerinde semazenlerle döndükleri semahtır. Aşıklar tarafından Hazreti Muhammed ve Ali Ehli Beyt'e yazılan övgülü sözlerden oluşan deyişlerle saz eşliğinde semazenlerle semah dönerler. Üç bölümlüdür. Duraklama, yürüme, çark
0: şeklinde devam eder.
1: Daha biraz hızlanarak devam eder. Şanlıurfa'da kısas yöresinde bugün yasla gördüm zülfü siyahım.
0: Evet sevgili hocam, semahların dünya çapında da kabul gördüğünü biliyoruz. UNESCO tarafından
1: evet.
0: Somut olmayan kültürel miras listesine ve Türkiye için değerli, insanlık için önemli bir kültürel değer olduğunu gösteriyor. UNESCO tarafından da kabul edilmesi gerçekten gurur verici bir
1: şey. Tabii ki gurur verici. Bir de genç kuşakların buna daha çok eğilmesi lazım ki kardeşliği, birliği, beraberliği o şekilde sağlar yani semahlar.
0: Evet, semahların geleceği konusunda neler söylersiniz?
1: Tabii ki semahlarımızı büyüklerimizden dönerek öğrendik. Onların birikimlerinden faydalandık. İnşallah bizden sonra gelecek nesilde bizlerin birikiminden faydalanarak semah dönerler. Semah dönenler
0: yaşatmışlar.
1: Günümüze kadar yaşatmışlar tabii. O şekilde.
0: Türkiye'nin birçok bölgesinde de semahlar hala yaşatılmakta.
1: Yaşatılmakta. Evet. Yaşatılırsa Türklük yaşar.
0: Evet.
1: Yani Türklüğün yaşama şekli semahlarımızla.
0: Çünkü kültürel miras yaşatıldıkça varlığını sürdürür varlığını toplum sürdürür. İçinde. Ve çok çok teşekkür ederim sevgili hocam bu semahlar konusunda bizi bilgilendirdiniz.
1: Evet, teşekkür ederim tabii.
0: Örnekler de dinlettik. Son olarak da bir örnekle biz programımızı noktalayacağız. Erzincan'ın
1: Turna Semahı.
0: Turna Semahı ile programımızı evet. Noktalayalım. Evet,
1: Turna Semahı o Doğu Anadolu'da da söylenir. Ta Ardahan'da aynı da. Semah dönülür.
0: Birçok yerde.
1: Birçok yerde o semah dönülür yani şey olarak. Ama tabii Sivas'ın Mahmut Erdal'ın yine dertte inliyorsun. Esas Kırşar Semahı da odur. Ama Turna Semahı da
0: Turna Semahı.
1: İsmail Daimi'nde evet, evet. O da güzeldir evet.
0: O zaman sevgili hocam çok teşekkür ederim. Bugün Bir Konu Bir Konuk programında semahları konuştuk sevgili dinleyenler. Semahların tarihsel kökenlerini, inanç dünyamızdaki yerini, müziğini, yöresel çeşitliliklerini, günümüzdeki durumunu halk müziği ve folklor araştırmacısı Orhan Gazi Yılmaz'dan aldık. Katkılarınız için çok teşekkür ederiz.
1: Ben de teşekkür ederim. Bir bilgi verdiysem çok mutlu olurum.
0: Teşekkür ederiz, aydınlattınız bizi.
1: Biz onu dinleyen gençlerimiz, onlar da bizden sonraki nesiller, onlar da kendi sonra gelen nesillere aktarması lazım ki
0: kültürümüz devam etsin.
1: Kültür devam etsin.
0: Evet. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Konuğumuz Orhan Gazi Yılmaz. Teknik yapımda Gülçin Çağlar. Bir başka Bir Konu Bir Konuk programında yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Saat 20. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Malatya çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Malatya çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 14-32 derece, Bilecik 13-29, Bursa 16-32, Çanakkale 16-31, Edirne 16-33, İstanbul 18-29, Kırklareli 15-32, Kocaeli 18-30, Sakarya 17-29, Tekirdağ 16-27 ve Yalova 17-29 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 13-28 derece, Aydın 21-37, Denizli 19-34, Kütahya 11-28, İzmir 20-32, Manisa 19-34, Muğla 17-31 ve Uşak 13-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Antalya ve Hatay hariç bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 22-31 derece, Antalya 22-28, Burdur 14-30, Hatay 21-28, Isparta 14-29, Kahramanmaraş 19-33, Mersin 23-30 ve Osmaniye 22-29 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 13-29 derece, Ankara 14-29, Çankırı 12-29, Eskişehir 13-29, Karaman 13-28, Kayseri 11-28, Kırıkkale 14-28, Kırşehir 13-27, Konya 14-29, Nevşehir 13-25, Niğde 12-28, Sivas 10-25 ve Yozgat 10-24 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Sinop ve Kastamonu'nun iç, Karabük'ün güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 15-30 derece, Bolu 12-27, Düzce 16-30, Karabük 14-29, Kastamonu 10-27 ve Zonguldak 15-24 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Bayburt ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 13-31 derece, Artvin 17-24, Bayburt 9-25, Çorum 12-27, Giresun 19-24, Gümüşhane 12-25, Ordu 18-24, Rize 19-24, Samsun 17-26, Sinop 16-27, Tokat 12-28 ve Trabzon 20-24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Elazığ ve Şırnak hariç bölge geneli, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleriyle Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esecek. Ağrı 11-26 derece, Ardahan 9-24, Bingöl 14-31, Bitlis 12-26, Elazığ 15-32, Erzincan 14-29, Erzurum 8-25, Hakkari 15-28, Iğdır 16-29, Kars 8-22, Malatya 14-32, Muş 13-29, Tunceli 13-31, Şırnak 23-33 ve Van 12-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 21-35 derece, Batman 16-37, Diyarbakır 17-36, Gaziantep 19-32, Kilis 20-33, Mardin 24-33, Şanlıurfa 22-36 ve Siirt 22-36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, batısı parça bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava sisli. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda ise 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu, doğusu sisli. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava öğle 12'ye kadar az bulutlu, öğle 12'den akşam 6'ya kadar az bulutlu, güneyi parça bulutlu geçecek. 24 saatlik periyotta rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Yine 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, kuzeyinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İsrail'in saldırgan tutumunun barışa ve bölgesel istikrara zarar verdiğini belirten Erdoğan, İsrail'in son dönemdeki politikalarının sadece Filistin'i değil, tüm bölgeyi etkileyen güvenlik riskleri oluşturduğunu ifade etti. Erdoğan, İsrail'in saldırılarına sessiz kalanlara da tepki gösterdi. İsrail durdurulmalıdır. Bu insanlığın ve insanlık cephesinin ödevidir sözleriyle uluslararası topluma daha etkin sorumluluk alma çağrısında bulundu. Konuşmasında Akdeniz'de özellikle de Kıbrıs adasında fitne ateşinin yakılmak istendiğini ve gelişmeleri çok yakından takip ettiklerini dile getiren Erdoğan, ihtirasları cüsselerini aşan bazı yapılar İsrail'in fitne kayığına binmişler. Doğu Akdeniz'de hayal peşine düşmüşler. Kimse macera peşinde koşmasın. Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kast edilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olur, çok da sert olur ifadelerini kullandı. İzmir merkezli 12 ilde Fethullahçı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda örgütün güncel eğitim yapılanması faaliyetleri ortaya çıkarıldı. Operasyon yapılan illerde örgütün öğrenci evi adı altında 22 hücre evinin bulunduğu tespit edildi. Hücre evlerine düzenlenen operasyonlarda haklarında gözaltı kararı bulunan 77 şüpheli ile evlerde saklandığı belirlenen 3 şüpheli yakalandı. Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalarsa sürüyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 12 Haziran Cuma günü okulların tatil edildiğini duyurdu. Liselere giriş sınavının 13 Haziran Cumartesi günü yapılacağını hatırlatan Bakan Tekin, sınavın yapılacağı okullarda hazırlık çalışmalarının tamamlanabilmesi için Türkiye genelindeki tüm okulların tatil edildiğini, öğretmen ve öğrencilerin Cuma günü idari izinli sayılacağını açıkladı. Tekirdağ ve Kırklareli'nde yangın riskine karşı ormanlık alanlara girişler 15 Ekim tarihine kadar yasaklandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında Amerika Birleşik Devletleri ve İran'a itidal ve saldırıları derhal durdurmaları çağrısında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında gerginliğin yeniden artmasından endişe duyduklarını dile getiren Zaharova, sivil altyapılara yönelik saldırılar kesinlikle kabul edilemez, krizin diplomasi yoluyla çözülmesi gerekiyor dedi. Rusya-Ukrayna savaşı konusunda ise sözcü Zaharova, Rus ordusunun ülke yönetiminin belirlediği tüm hedeflere ulaşana kadar Ukrayna'da eylemlerini sürdüreceğini açıkladı. Açıklamasında ayrıca Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik tek taraflı yasa dışı yaptırımlar uyguladığını söyleyen Zaharova, "Bunu kınıyoruz. Avrupa Birliği'nin yeni yaptırım paketine sert karşılık vereceğiz." ifadelerini kullandı. Ve spor, 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı başlıyor. Tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek FIFA Dünya Kupası 11 Haziran Perşembe akşamı oynanacak açılış maçıyla başlayacak. Turnuvanın açılış maçında A grubunda ev sahiplerinden Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek. Meksika'nın başkentiyle aynı adı taşıyan Mexico City stadında oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Karşılaşma TRT1'den canlı yayınlanacak. 2026 FIFA Dünya Kupası 6 haftalık heyecanın ardından 19 Temmuz Pazar günü Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde New Jersey stadında oynanacak final maçıyla sona erecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 21 ila 24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla Denizli yolunun 22 ila 27. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri Niğde yolunun 5 ila 10. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Keşan Gelibolu yolunun 70 ila 71. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bingöl Karlıova yolunun 1 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Malatya çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana girebilecek ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Malatya çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 11 Haziran Perşembe günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Antalya ve Hatay hariç Akdeniz, Doğu Karadeniz, Şırnak hariç Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas çevreleri, Sinop ve Kastamonu'nun iç kesimleri, Çankırı'nın kuzeyi, Karabük'ün güney kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Artvin, Bayburt, Erzurum'un kuzey kesimleri, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esecek. 12 Haziran Cuma günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Kahramanmaraş hariç Doğu Akdeniz, Giresun hariç Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla, Kırklareli, Edirne, Konya, Bingöl, Muş, Ağrı, Batman ve Bitlis çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Artvin'in iç kesimleri, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 13 Haziran Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Edirne hariç Marmara, İzmir kıyıları hariç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla, Çorum, Van ve Hakkari çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Eskişehir, Sivas ve Çankırı hariç İç Anadolu, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Adana ve Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ise cumartesi gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak yurt genelinde azalacak, kuzeybatı kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altına düşecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Meteorolojinin Sesi.

0: deniz kirliliği. Tüm dünyanın bertaraf etmek için mücadele verdiği hayati çevre sorunlarından biri. Denizlerdeki kirliliğin %80'i kıyılarda gerçekleştirilen faaliyetler ya da doğaya bırakılan atıklardan kaynaklanıyor. Özellikle plastik atıklar deniz yaşamı ve dünya okyanusları için yıkıcı bir sorun. Birleşmiş Milletler'e göre yılda yaklaşık 8 milyon ton plastik atık denizlere karışıyor. Masmavi denizlerimizi birlikte koruyalım. Onu küresel bir atık alanına dönüşmekten kurtaralım.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Bazı değişiklikler iyidir. Bazıları ise yaşam kaynaklarımızı bitirir. Eğer biz değişmezsek, iklimler değişecek. Yağışlar ve su kaynakları azalacak. Topraklarımızdaki kuraklık, çölleşme, tuzlanma ve erozyon olayları artacak. Peki ya biz değişirsek? Eğer bunu başarabilirsek, dünyamız değişecek. Su kaynaklarımız temiz kalacak, artacak. Topraktan bereket fışkırmaya devam edecek. Gelin değişime başlayalım. Yarınları susuz bırakmayalım.
1: Burası Meteoroloji'nin Sesli Radyosu.

0: O acı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi hayatını kaybetti.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa
2: gitti. Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Sonunda saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
4: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabi afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.
6: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Deniz Yolu Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler Balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

damla yaş koyup koyup iz bırakır kalbimde. Her damla yaş

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu. Saat 21.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 14-32 derece, Bilecik 13-29, Bursa 16-32, Çanakkale 16-31, Edirne 16-33, İstanbul 18-29, Kırklareli 15-32, Kocaeli 18-30, Sakarya 17-29, Tekirdağ 16-27 ve Yalova 17-29 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 13-28 derece, Aydın 21-37, Denizli 19-34, Kütahya 11-28, İzmir 20-32, Manisa 19-34, Muğla 17-31 ve Uşak 13-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Antalya ve Hatay hariç bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 22-31 derece, Antalya 22-28, Burdur 14-30, Hatay 21-28, Isparta 14-29, Kahramanmaraş 19-33, Mersin 23-30 ve Osmaniye 22-29 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 13-29 derece, Ankara 14-29, Çankırı 12-29, Eskişehir 13-29, Karaman 13-28, Kayseri 11-28, Kırıkkale 14-28, Kırşehir 13-27, Konya 14-29, Nevşehir 13-25, Niğde 12-28, Sivas 10-25 ve Yozgat 10-24 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Sinop ve Kastamonu'nun iç, Karabük'ün güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 15-30 derece, Bolu 12-27, Düzce 16-30, Karabük 14-29, Kastamonu 10-27 ve Zonguldak 15-24 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Bayburt ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 13-31 derece, Artvin 17-24, Bayburt 9-25, Çorum 12-27, Giresun 19-24, Gümüşhane 12-25, Ordu 18-24, Rize 19-24, Samsun 17-26, Sinop 16-27, Tokat 12-28 ve Trabzon 20-24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Elazığ ve Şırnak hariç bölge geneli, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleriyle Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esecek. Ağrı 11-26 derece, Ardahan 9-24, Bingöl 14-31, Bitlis 12-26, Elazığ 15-32, Erzincan 14-29, Erzurum 8-25, Hakkari 15-28, Iğdır 16-29, Kars 8-22, Malatya 14-32, Muş 13-29, Tunceli 13-31, Şırnak 23-33 ve Van 12-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 21-35 derece, Batman 16-37, Diyarbakır 17-36, Gaziantep 19-32, Kilis 20-33, Mardin 24-33, Şanlıurfa 22-36 ve Siirt 22-36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Batısı gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış ve pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde doğusu yer yer puslu ve sisli. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan güneyiyle, öğle saatlerinde genelinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'in doğusuyla, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde batısında kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklama yaparak İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi. Açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik mesnetsiz, provokatif ve gerçek dışı ithamların Netanyahu ve suç ortaklarının uluslararası kamuoyunu yanıltma çabasından ibaret olduğu vurgulandı. Soykırım uzmanı Netanyahu'nun gerçeklerin üstünü örtmek için başvurduğu yalanlar, işlediği ağır suçların sorumluluğunu gizleyemez. Türkiye olarak Netanyahu ve işbirlikçileriyle ilgili doğruları en açık dille ifade etmeye devam edeceğiz. Hukuku ve insani değerleri hiçe sayan eylemlerin hesabını uluslararası yargı mercileri önünde vermeleri için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz denildi. Şanlıurfa merkezli 21 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 47 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerin devam ettiği, bir şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. MASAK verileri üzerinden yapılan incelemede terör örgütü DEAŞ mensuplarına finansal destek sağladıkları değerlendirilen şüphelilerin 108 milyon işlem hacmi gerçekleştirdikleri belirlendi. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Müslim Sarı, haklarında şaibi bulunan, kamuoyunda tartışılan ve iddianamelere konu olan 9 milletvekilinin partiden ihracına ilişkin Merkez Yönetim Kurulu'nda karar alındığını, kararın ardından isimlerin Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyurdu. CHP'de ihracı istenen isimlerin Ensar Aytekin, Ali Mahirir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut olduğu açıklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 11 Haziran Perşembe günü toplanacak. Ocak, Mart ve Nisan aylarının ardından yılın 4. faiz kararını kamuoyuna duyuracak. Banka, Nisan ayında gerçekleştirilen son toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37 düzeyinde sabit tutma kararı almıştı. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Amerika Birleşik Devletleri'nin arabuluculuğunda Washington'da İsrail ile Lübnan arasında gerçekleştirilen müzakereleri sonuna kadar sürdüreceklerini açıkladı. Lübnan'da karar vericilerin bizzat kendileri olduğunu, Körfez'deki Arap ülkelerinin Lübnan'a yardımlarını da memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Aoun, bu müzakerelerle devletin varlığını yeniden tesis etmeyi hedefliyoruz. Lübnanlılar devlet dışındaki herhangi bir otoritenin vesayetinde kalmasın. Her ülkeden gelebilecek yardımı memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak yardımla Lübnan'ın iç işlerine müdahale arasında büyük fark var değerlendirmesinde bulundu. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu, İran'dan saldırıya uğrayan nükleer tesisleri ve zenginleştirilmiş uranyum stokları hakkında bilgi ve erişim talep edilen karar tasarısını onayladı. Ve spor, 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı başlıyor. Tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek FIFA Dünya Kupası 11 Haziran Perşembe akşamı oynanacak açılış maçıyla başlayacak. Turnuvanın açılış maçında A grubunda ev sahiplerinden Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek. Meksika'nın başkentiyle aynı adı taşıyan Mexico City Stadı'nda oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Karşılaşma TRT1'den canlı yayınlanacak. 2026 FIFA Dünya Kupası 6 haftalık heyecanın ardından 19 Temmuz Pazar günü Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde New Jersey stadında oynanacak final maçıyla sona erecek. Fenerbahçe Kulübü'nde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri kulüp binasında düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kızılcahamam Kahramankazan Ankara yolunun 21 ila 24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam Kahramankazan Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla Denizli yolunun 22 ila 27. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri Niğde yolunun 5 ila 10. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Keşan Gelibolu yolunun 70 ila 71. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bingöl Karlıova yolunun 1 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Göksel Yanlar'la Mavi Düşler başlıyor.

Herkes ilk kendi yaşıyor sanmasa, sevdalar da tükenirdi masallarda. Sonsuza kadar sürdüğü bilinsin mi diye nedir? Yazılmıyor kitaplarda. Zümrüt anka kuşu da yalan aslında, kendini külünden yarattığı da. Ferhat'ın şirin, Aslı'nın Kerem için öldüğünü kim gördü Allah aşkına? Sonsuza kadar sürsün diyorsan bu sevda, o zaman sevgili, o zaman uslat yaşamaya, uslat yaşamaya.

Öyle mi diyorsun? Ama ne varsa Sevda'ya dair bizden önce söylenmiş biliyorsun. Bize düşen aşkı yalansız yaşamak. Hadi uzatma da uzat ellerini. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni biliyorsun.

Bir akşamüstü pencereden bakıyordum. Ağır ağır yollar inen karanlığa. Bana benzeyen biri geçti evinin önünden. Kalbin başladı hızlı hızlı atmaya. O geçen ben değildim. Bir gece yatağında uyuyordun. Uyanıverdiğin birden sessiz dünyaya. Bir rüyanın parçasıydı gözlerini açan. Ve karanlıklar içindeydi odan. Seni gören ben değildim. Ben çok uzaktaydım o zaman. Gözlerim kavuştu ağlamaya. Sebepsiz ağlamaya. Artık beni düşünmeye başladığından bıraktığın kendini aşk içinde yaşamaya. Bunu bilen ben değildim. Bir kitap okuyordum dalgın. İçinde insanlar seviyor ya da ölüyorlardı. Genç bir adamı öldürdüler romanda. Korktun. Bütün gününle ağlamaya başladın. O ölen ben değildim. O ölen.

Senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi. Hani bir gün sen de gelir de seversin diye bırakıp gittiğin günden beri yaralı kalbimle öylesine seni beklemekteyim. Hani bir gün olsun.

İstanbul kadar sevmiştim seni. İstanbul kadar büyük ve kalabalık. Haykırırcasına deli gibi sevmiştim seni. Öylesine, öylesine anlatılmaz sevmiştim. Gözlerinde bir İstanbul vardı. Sözlerinde, sözlerinde bir akşam bestesi. İkimizin hayali gibiydi takvimde günler. Ben seni sevmiştim ve gitti. Şimdi bu gece sana mı küseyim, İstanbul'a mı? Söylesene, martıların da suçu var mı gidişinde? Söylesene, bu ayrılık kimin işi? Bu gözyaşı, bu hüzün kimin işi? Yansın İstanbul bu gece, yansın sevdan yüreğimde. Küle dönsün, savrulsun bir martı kanadında. Dalgalar boyu savrulsun, yansın, yansın seni seven kalbim bu gece. Sebebi neydi bu gidişin? Bu anlatılmaz acının sebebi neydi? Gözlerim mi kara, yoksa İstanbul'un akşamları mı? Söyle Allah aşkına, suç senin değil de martıların mı söyle? Son buluşmada oturup o sahile simit atmıştık martılara. Hatırla, hatırla vicdansız, vefasız hatırla. Ellerimi tutup beni kendine çekmiştin ve alnından öpmüştün sevdamızı. Verdiğin sözler, verdiğin sözler dün gibi aklımda. Ama şimdi sana ettiğim sitemler dilimde, dilimde, anlıyor musun? Söylesene, dalgalar mıydı seni götüren, yoksa martı kanatlarında çırpınışlar mı? Oy, İstanbul'da yansın, sen de yan bu gece. Yüreğim de yansın, yüreğim de yansın, sen de yan, sen de yan bu gece, sen de yan, sen de yan.

Efendim, haber bültenlerimizi sizlerle buluşturduktan sonra bizler Mavi Düşler'deki birlikteliğimizi devam edeceğiz şiir dolu dakikalar eşliğinde. Gelin dilerseniz güzel bir şarkıyla haberlerimize gidişimizi gerçekleştirelim. Biliyorum gitme diyenler var ama ben de size diyorum gitmeyin.

0: Göksel Yanlar'la Mavi Düşler devam edecek. Saat 22.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 14-32 derece, Bilecik 13-29, Bursa 16-32, Çanakkale 16-31, Edirne 16-33, İstanbul 18-29, Kırklareli 15-32, Kocaeli 18-30, Sakarya 17-29, Tekirdağ 16-27 ve Yalova 17-29 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 13-28 derece, Aydın 21-37, Denizli 19-34, Kütahya 11-28, İzmir 20-32, Manisa 19-34, Muğla 17-31 ve Uşak 13-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Antalya ve Hatay hariç bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 22-31 derece, Antalya 22-28, Burdur 14-30, Hatay 21-28, Isparta 14-29, Kahramanmaraş 19-33, Mersin 23-30 ve Osmaniye 22-29 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 13-29 derece, Ankara 14-29, Çankırı 12-29, Eskişehir 13-29, Karaman 13-28, Kayseri 11-28, Kırıkkale 14-28, Kırşehir 13-27, Konya 14-29, Nevşehir 13-25, Niğde 12-28, Sivas 10-25 ve Yozgat 10-24 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Sinop ve Kastamonu'nun iç, Karabük'ün güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 15-30 derece, Bolu 12-27, Düzce 16-30, Karabük 14-29, Kastamonu 10-27 ve Zonguldak 15-24 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Bayburt ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 13-31 derece, Artvin 17-24, Bayburt 9-25, Çorum 12-27, Giresun 19-24, Gümüşhane 12-25, Ordu 18-24, Rize 19-24, Samsun 17-26, Sinop 16-27, Tokat 12-28 ve Trabzon 20-24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Elazığ ve Şırnak hariç bölge geneli, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleriyle Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esecek. Ağrı 11-26 derece, Ardahan 9-24, Bingöl 14-31, Bitlis 12-26, Elazığ 15-32, Erzincan 14-29, Erzurum 8-25, Hakkari 15-28, Iğdır 16-29, Kars 8-22, Malatya 14-32, Muş 13-29, Tunceli 13-31, Şırnak 23-33 ve Van 12-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 21-32 35 derece, Batman 16-37, Diyarbakır 17-36, Gaziantep 19-32, Kilis 20-33, Mardin 24-33, Şanlıurfa 22-36 ve Siirt 22-36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Batısı gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış ve pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde doğusu yer yer puslu ve sisli. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan güneyiyle, öğle saatlerinde genelinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'in doğusuyla, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde batısında kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İsrail'in saldırgan tutumunun barışa ve bölgesel istikrara zarar verdiğini belirten Erdoğan, İsrail'in son dönemdeki politikalarının sadece Filistin'i değil, tüm bölgeyi etkileyen güvenlik riskleri oluşturduğunu ifade etti. Erdoğan, İsrail'in saldırılarına sessiz kalanlara da tepki gösterdi. İsrail durdurulmalıdır. Bu insanlığın ve insanlık cephesinin ödevidir sözleriyle uluslararası topluma daha etkin sorumluluk alma çağrısında bulundu. Konuşmasında Akdeniz'de özellikle de Kıbrıs adasında fitne ateşinin yakılmak istendiğini ve gelişmeleri çok yakından takip ettiklerini dile getiren Erdoğan, ihtirasları cüsselerini aşan bazı yapılar İsrail'in fitne kayığına binmişler. Doğu Akdeniz'de hayal peşine düşmüşler. Kimse macera peşinde koşmasın. Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kast edilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olur, çok da sert olur ifadelerini kullandı. İzmir merkezli 12 ilde Fethullahçı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda örgütün güncel eğitim yapılanması faaliyetleri ortaya çıkarıldı. Operasyon yapılan illerde örgütün öğrenci evi adı altında 22 hücre evinin bulunduğu tespit edildi. Hücre evlerine düzenlenen operasyonlarda haklarında gözaltı kararı bulunan 77 şüpheli ile evlerde saklandığı belirlenen 3 şüpheli yakalandı. Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalarsa sürüyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 12 Haziran Cuma günü okulların tatil edildiğini duyurdu. Liselere giriş sınavının 13 Haziran Cumartesi günü yapılacağını hatırlatan Bakan Tekin, sınavın yapılacağı okullarda hazırlık çalışmalarının tamamlanabilmesi için Türkiye genelindeki tüm okulların tatil edildiğini, öğretmen ve öğrencilerin Cuma günü idari izinli sayılacağını açıkladı. Tekirdağ ve Kırklareli'nde yangın riskine karşı ormanlık alanlara girişler 15 Ekim tarihine kadar yasaklandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında Amerika Birleşik Devletleri ve İran'a itidal ve saldırıları derhal durdurmaları çağrısında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında gerginliğin yeniden artmasından endişe duyduklarını dile getiren Zaharova, sivil altyapılara yönelik saldırılar kesinlikle kabul edilemez, krizin diplomasi yoluyla çözülmesi gerekiyor dedi. Rusya-Ukrayna savaşı konusunda ise sözcü Zaharova, Rus ordusunun ülke yönetiminin belirlediği tüm hedeflere ulaşana kadar Ukrayna'da eylemlerini sürdüreceğini açıkladı. Açıklamasında ayrıca Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik tek taraflı yasa dışı yaptırımlar uyguladığını söyleyen Zaharova, "Bunu kınıyoruz. Avrupa Birliği'nin yeni yaptırım paketine sert karşılık vereceğiz." ifadelerini kullandı. Ve spor, 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı başlıyor. Tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek FIFA Dünya Kupası 11 Haziran Perşembe akşamı oynanacak açılış maçıyla başlayacak. Turnuvanın açılış maçında A grubunda ev sahiplerinden Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek. Meksika'nın başkentiyle aynı adı taşıyan Mexico City stadında oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Karşılaşma TRT1'den canlı yayınlanacak. 2026 FIFA Dünya Kupası 6 haftalık heyecanın ardından 19 Temmuz Pazar günü Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde New Jersey stadında oynanacak final maçıyla sona erecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 21 ila 24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla Denizli yolunun 22 ila 27. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri Niğde yolunun 5 ila 10. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Keşan Gelibolu yolunun 70 ila 71. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bingöl Karlıova yolunun 1 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
3: Göksel Yanlar'la Mavi Düşler devam ediyor.

Benden çaldığın dakikaları sayıyorum. Damarlarına sarı fosforlu kalemle adımı yazıyorum. Sen istesen de unutamayacaksın beni. Ben istesem de fotoğrafını çekemeyeceğim. Gözüm telefonda değil artık. Seninse hala kedin yok. Adresin yok. Yüzün yok. Yüzsüz çırpınışların arasında hiç ölmeyeceğim sandın. Evini bulamayacağımı. Parmakların çöz diyor Ankara. Ellerine bak. Sarı fosforluyla çizme artık şiirleri. Ben çoktan unuttum ismini. Ellerine bak Ankara. Parmakların çözüyor.

0: Göksel Yanlar'la Mavi Düşler devam ediyor.
1: Sen gülünce Ankara'nın yüzü güler. Sen gülünce hüzün darmadağın olur yüreğimde. Gözüm güler, yüzüm güler, ruhum güler kadınım. Sen gülünce utanır güller dalından. Sen gülünce kadınım, dünya güler, bir çocuk güler gözlerinde. Her şarkının anlattığı o derin anlam, bir aşk imnasının ardından notalar güler, sesim güler, soluğum güler. Sen gülünce kadınım, başkent daha bir yakışıklı olur gözlerinde, daha bir güzel. Sen gülünce kadınım, sen gülünce hayatın bütün renklerinden gökkuşakları serpilir gökyüzüne. Bir baharın ardından toprakta yemyeşil otlar, bir çiçek açar yüreğimde. Sen gülünce kadınım, dünya güler, bir çocuk güler gözlerimde. Bir çocuk yüreğimde koşup oynarken. Elinde sevdanın toprağı, hasadın olurum kadınım, hasadın olurum dört mevsim. Yağmur yağar, sen gülünce bir bahar, bir güneş, bir ahmak ıslatan güler. Önemi kalmaz sessizliklerin, en derin sessizlikler, bir şiire gebe kalır ardında. En derin sessizlikler, seni seviyorum diye haykırışlara ram olur, ram olur yüreğimde. Kadınım, sen gül ki gülsün bu hayat. Kadınım, sen gül ki bende kalsın bütün kabahat.

Yağmurlu bir Ankara akşamında Umutlu'ya bakarken gözlerine sen gözlerini kaçırmıştın benden. Ben aşkı anlatmak isterken sen susturmuştun sözlerimi. En çok beni dinlemeyişin kalmıştı aklımda. Öylece içime oturmuştu bir sıkıntı gibi. Ah şuramda, sol yanıma öylece oturmuştu. Aradan uzun zaman geçmişti. Aşkı nasıl da büyütmüştük avcumuzda. Şimdi iki yabancı gibi bakıyorsun yüzüme. Ben konuşmak istedikçe sen susturuyorsun. Ben ne zaman gözlerine bakmaya kalksam kaçırıyorsun gözlerini. Aslında gidişin değildi beni üzen. Gidişin değildi içinde onca yarayı açan. Hani giderken son bir kez gözlerine bakmak istemiştim de bakmamıştın ya. O gün bugündür, odur içimde kalan saklı yara. Oysa her veda son bir bakışı hak etmeliydi, etmeliydi. En çok giden kolay unturmuş biliyor musun? Kalanlar tutarmış yasını 40 gün 40 gece 40 sene 40 asır gibi gelirmiş ona. En çok 40 sene değil de son bir kez bakmamıştın ya gözlerime. İşte o gün bugündür geçmez içimde kalan o saklı yara. İçimde kalan

Yazılmayan satırlar yansımazmış sayfalara. Anlatılmayan hiçbir şey anlaşılmazmış şu hayatta. Her biten aşk bir sonrakine açarmış kapılarını. Açılan kapılar kimi zaman yanlış, kimi zaman aldanış olurmuş. En koyu ayrılık şiirinde bulunan bir aşk, iki taraflı yalnızlıktan ibaretmiş. Bilinir miydi yaşanmadan? Elbette bilinmez. Perdesi çekilmiş evlerin içerisinde binlerce sır, binlerce anı yaşar sokaklarda. Sırılsıklam olsan da yağmurlarda ve ne kadar seversen sev yağmurları, koşup kaçmak istersin, söylesene yalan mı? Kar yağarken lapa lapa caddelere, yüreğin üşümez mi hiçbir zaman? Atmak isterken kendini karların üstüne, acımaz mı yüreğin ince bir sızı misali? Hadi yalan de, yalan olsun her yalan, her yalan. Adımız çoktan silinmiştir şiirlerden. Bizi yazan ne varsa yırtılıp atılmıştır, yakılmıştır sobalarda. Üstümüze kapanan her kapının ardından yeni bir umut arayışı, bir aşk, bir talip olmuştur ama bir yanı yalandır, bir yanı aldanış. Yalan mı? Yalansa söyle. Kaç sevda öncesinde kalmıştır en güzel anılar, çünkü yaşanmayanlardır en güzeller. Yaşanmayan bir şehir var mı yeryüzünde? Varsa söyle, yalan de. Bir bebeğin gözlerinden öper gibi öperdim yüreğini. Oysa ne sıcaktı bizim akşamlarımız. Üşüyen bir yanımız varken hiç mi donmadı yüreğimiz? Hiç mi donmadı yüreğimiz? Aldanışlar her bir şarkının nakaratında gizlenir. Belli etmez kendini. Ne zaman bir ah geçse yüreğinden, en olmadık, en savunmasız yerinden vurulurmuş insan. Sen hiç vurulmadın mı? Yalansa yalan de, ben de ölmedim diyeyim. Sen tarihin anekdotunu çıkarırken gözlerimde, ben bir yalanın mısrasını oluşturdum tüm dizelerde. İçinden çıkılmayan en ummadık sahnelerde bir kez daha hüzünlendim. Öldürmek istedin, ölmedim. Hadi yalan de, ölmeyeyim. Yıllar geçmiştir sitemlerin ardından. Bir an silkinmişsindir baktıkça geçmişine, kurtuldum demişsindir, sesi soluğu kesildi demişsindir. Ama illaki özlemiş, illaki beklemişsindir. Beklemedin mi sanki? Yalan de, vazgeçeyim. Dili yok sokakların, anlattığı olmak istemişsindir kimi zaman. Bir parkın bankına yakıştırmışsındır en sevdiğin hayalleri, ya da bir çınarın gölgesine dayamışsındır sırtını. Ve her bekleyişin bir adamın yolunu gözlemiştir, umutsuz ve umarsızca. Sana varsın diye söylediğim bütün sözler dilimden çıkıp da ulaşmıştır, dokunmuştur kalbine. Duymamış gibi yapmışsındır ama
Hissetmişsindir yüreğinde, hissetmedin mi? Hadi yalan de. Her fırtınalı havada bir duvar aramışsındır ardına. Her kabus içerisinde, terler içinde uyandığında bir beden aramışsındır yanında. Oysa sen korkulardan uzak yaşardın. Bense senden uzak. Ben yalnızlığı hissetsem de en çok sen korkardın yalnızlıktan. Ve hiçbir zaman söylemezsin, anlatmazdın yokluğumdan korktuğumu. Öyle cesurdun ki, öyle kendindeydin ki, yüreğin tir tir titriyordu. Korkuyordun, korkmuyor muydun? Yalan de, kabusun değil, en tatlı hayalin olsun gözlerim. Ve sen, ve sen gölgelerin kraliçesi, sen hiç mi sevmedin ve hiç mi öldürmek istemedin yüreğim yüreğinde? Hadi yalan de, istemedim de.

bizim değil miydi kurulan hayaller? Düşler bizim değil miydi? Hani hep bir yol vardı önümüzde. Alabildiğine gidebildiğimiz. Alabildiğine koştuğumuz. Bu hüzün nereden geldi sevdamıza? Nereden geldi bu ayrılık rüzgarı aramıza? Hani yılları birlikte yaşayıp birlikte tüketecektik ya hani? Durmadın sözünde. Ben esrarengiz bir gecenin koynunda sana hasret ölüyorum yar, ölüyorum. Hangi sevdayı görsem biz sanıyorum. Hangi eli bir elde görsem bu da kesin ayrılır diyorum. Öylesi inanmıştım sana, hayallerimize, sevdamıza yar. Kuruyan gözyaşlarımdan kan damlıyor şimdi. Seni bana hangi yol getirir? Bilsen. İçinde sen geçen her şeye küskünüm şimdi. Hayalimiş, boşver. Hayalimiş, boşver. Firari rüyalarım var şimdi. Sana doğru yol alan. Düşlerimi perçinlemişim ayrılığıma. Saatler geçmiyor. Hani ayrılığı katık etmeyecektik aşkımızı. Hani soframızda kin olmayacaktı. Bu muydu verdiğin söz? Ah be yar. Bu muydu verdiğin söz? Ah be yar. Utanma geceden. Söyle. Hadi söyle Allah aşkına. Utanma gözlerimden. Hangi hayalde, hangi evde bizim olan ve hangi çocuklu bahçesinde oynayan kızımız sana mı benzeyecekti, oğlumuz bana mı? Söylesene, hangi çocuk yalana yakışır senin yakıştığın kadar? Söylesene, hangi hayale yakışır bu yalan? Senin yakıştığın kadar.

mavi düşler, göksel yanlarla mavi düşler sona erdi. Saat 23.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 14-32 derece, Bilecik 13-29, Bursa 16-32, Çanakkale 16-31, Edirne 16-33, İstanbul 18-29, Kırklareli 15-32, Kocaeli 18-30, Sakarya 17-29, Tekirdağ 16-27 ve Yalova 17-29 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 13-28 derece, Aydın 21-37, Denizli 19-34, Kütahya 11-28, İzmir 20-32, Manisa 19-34, Muğla 17-31 ve Uşak 13-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Antalya ve Hatay hariç bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 22-31 derece, Antalya 22-28, Burdur 14-30, Hatay 21-28, Isparta 14-29, Kahramanmaraş 19-33, Mersin 23-30 ve Osmaniye 22-29 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 13-29 derece, Ankara 14-29, Çankırı 12-29, Eskişehir 13-29, Karaman 13-28, Kayseri 11-28, Kırıkkale 14-28, Kırşehir 13-27, Konya 14-29, Nevşehir 13-25, Niğde 12-28, Sivas 10-25 ve Yozgat 10-24 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Sinop ve Kastamonu'nun iç, Karabük'ün güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 15-30 derece, Bolu 12-27, Düzce 16-30, Karabük 14-29, Kastamonu 10-27 ve Zonguldak 15-24 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Bayburt ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 13-31 derece, Artvin 17-24, Bayburt 9-25, Çorum 12-27, Giresun 19-24, Gümüşhane 12-25, Ordu 18-24, Rize 19-24, Samsun 17-26, Sinop 16-27, Tokat 12-28 ve Trabzon 20-24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Elazığ ve Şırnak hariç bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleriyle Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esecek. Ağrı 11-26 derece, Ardahan 9-24, Bingöl 14-31, Bitlis 12-26, Elazığ 15-32, Erzincan 14-29, Erzurum 8-25, Hakkari 15-28, Iğdır 16-29, Kars 8-22, Malatya 14-32, Muş 13-29, Tunceli 13-31, Şırnak 23-33 ve Van 12-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 21-35 derece, Batman 16-37, Diyarbakır 17-36, Gaziantep 19-32, Kilis 20-33, Mardin 24-33, Şanlıurfa 22-36 ve Siirt 22-36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, batısı parça bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğne Adı arasında 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava sisli. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda ise 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu, doğusu sisli. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava öğle 12'ye kadar az bulutlu, öğle 12'den akşam 6'ya kadar az bulutlu, güneyi parça bulutlu geçecek. 24 saatlik periyotta rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Yine 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, kuzeyinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklama yaparak İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi. Açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik mesnetsiz, provokatif ve gerçek dışı ithamların Netanyahu ve suç ortaklarının uluslararası kamuoyunu yanıltma çabasından ibaret olduğu vurgulandı. Soykırım uzmanı Netanyahu'nun gerçeklerin üstünü örtmek için başvurduğu yalanlar, işlediği ağır suçların sorumluluğunu gizleyemez. Türkiye olarak Netanyahu ve işbirlikçileriyle ilgili doğruları en açık dille ifade etmeye devam edeceğiz. Hukuku ve insani değerleri hiçe sayan eylemlerin hesabını uluslararası yargı mercileri önünde vermeleri için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz denildi. Şanlıurfa merkezli 21 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 47 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerin devam ettiği, bir şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. MASAK verileri üzerinden yapılan incelemede terör örgütü DEAŞ mensuplarına finansal destek sağladıkları değerlendirilen şüphelilerin 108 milyon işlem hacmi gerçekleştirdikleri belirlendi. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Müslim Sarı, haklarında şaibi bulunan, kamuoyunda tartışılan ve iddianamelere konu olan 9 milletvekilinin partiden ihracına ilişkin Merkez Yönetim Kurulu'nda karar alındığını, kararın ardından isimlerin Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyurdu. CHP'de ihracı istenen isimlerin Ensar Aytekin, Ali Mahirir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut olduğu açıklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 11 Haziran Perşembe günü toplanacak. Ocak, Mart ve Nisan aylarının ardından yılın 4. faiz kararını kamuoyuna duyuracak. Banka, Nisan ayında gerçekleştirilen son toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37 düzeyinde sabit tutma kararı almıştı. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Amerika Birleşik Devletleri'nin arabuluculuğunda Washington'da İsrail ile Lübnan arasında gerçekleştirilen müzakereleri sonuna kadar sürdüreceklerini açıkladı. Lübnan'da karar vericilerin bizzat kendileri olduğunu, Körfez'deki Arap ülkelerinin Lübnan'a yardımlarını da memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Aoun, bu müzakerelerle devletin varlığını yeniden tesis etmeyi hedefliyoruz. Lübnanlılar devlet dışındaki herhangi bir otoritenin vesayetinde kalmasın. Her ülkeden gelebilecek yardımı memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak yardımla Lübnan'ın iç işlerine müdahale arasında büyük fark var değerlendirmesinde bulundu. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu, İran'dan saldırıya uğrayan nükleer tesisleri ve zenginleştirilmiş uranyum stokları hakkında bilgi ve erişim talep edilen karar tasarısını onayladı. Ve spor, 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı başlıyor. Tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek FIFA Dünya Kupası 11 Haziran Perşembe akşamı oynanacak açılış maçıyla başlayacak. Turnuvanın açılış maçında A grubunda ev sahiplerinden Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek. Meksika'nın başkentiyle aynı adı taşıyan Mexico City Stadı'nda oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Karşılaşma TRT1'den canlı yayınlanacak. 2026 FIFA Dünya Kupası 6 haftalık heyecanın ardından 19 Temmuz Pazar günü Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde New Jersey stadında oynanacak final maçıyla sona erecek. Fenerbahçe Kulübü'nde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri kulüp binasında düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 21 ila 24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla Denizli yolunun 22 ila 27. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri Niğde yolunun 5 ila 10. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Keşan Gelibolu yolunun 70 ila 71. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bingöl Karlıova yolunun 1 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam hafif sağanak yağışlı 9 derece, Atina az bulutlu 24, Belgrad az bulutlu 20, Berlin hafif sağanak yağışlı 11, Helsinki parça bulutlu 6, Kiev parça bulutlu 16, Kopenhag parça bulutlu 10, Londra hafif sağanak yağışlı 9, Madrid az bulutlu 17, Moskova az bulutlu 15, Paris parça bulutlu 10, Priştina hafif sağanak yağışlı 18, Roma az bulutlu 18, Saraybosna az bulutlu 15, Sofya parça bulutlu 15, Tiran parça bulutlu 20, Varşova hafif sağanak yağışlı 15, Viyana hafif sağanak yağışlı 16 ve Zürih hafif sağanak yağışlı 12 derece. Asya kıtasında Amman açık 20 derece, Aşgabat açık 18, Astana az bulutlu 14, Bağdat az bulutlu ve açık 31, Bakü parça bulutlu 17, Bişkek hafif sağanak yağışlı 18, Duşanbe az bulutlu 18, Kabil parça bulutlu 14, Kerkük az bulutlu 27, Kuveyt az bulutlu ve açık 33, Medine az bulutlu ve açık 29, Mekke az bulutlu ve açık 26, Riyad az bulutlu ve açık 32, Şam açık 18, Tahran az bulutlu 23, Taşkent açık 18, Tiflis sağanak yağışlı 16 ve Tokyo çok bulutlu 18 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parça bulutlu 22 derece, Kahire açık 21, Melbourne hafif sağanak yağışlı 11, Montreal sağanak yağışlı 20, New York parça bulutlu 23, Sydney hafif sağanak yağışlı 13 ve Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga az bulutlu 15 derece, Frankfurt hafif sağanak yağışlı 10, Gümülcine parça bulutlu 18, Kırcaali parça bulutlu 16, Köln hafif sağanak yağışlı 8, Komrat az bulutlu 15, Köstence parça bulutlu 16, Münih hafif sağanak yağışlı 10, Podgorica az bulutlu 20, Selanik parça bulutlu 19, Şumlu az bulutlu 14, Taraklia az bulutlu 15, Balkaneş parça bulutlu 15, Zenitsa parça bulutlu 16, Gazi Magosa az bulutlu 19, Girne az bulutlu 22, Lefkoşa az bulutlu 17 ve Güzelyurt az bulutlu 15 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
0: ...1962'den beri dinlediğiniz radyonuz... ...yeni yayın anlayışıyla... ...yeniden sizler... ...Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

Sevgili dinleyiciler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Türkiye'nin görkemli coğrafyasında bulunan farklı iklimlere ve zengin özelliklere sahip 81 ilimizi tanıtacağımız Keşfediyar programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Arzu Yücesoy, yayın ve yapım ekibimizle birlikte sizlere keyifli bir gün diliyor, programımıza başlıyoruz. Bu hafta Keşfediyar'da antik kentleri, eşsiz sahilleri, geleneksel mimarisi ve yöresel kültürüyle öne çıkan Muğla ilimizi tanıtacağız. Tarihini, doğasını ve renkli yaşamını sizlerle paylaşacağız. İstiridye'nin içinde saklı cennet Muğla, Türkiye'nin hem en saklı kalmış hem de en masalsı şehirlerinden biridir. Güneşin, mavinin ve yeşilin boyandığı bu kent, rotasını Ege'ye çeviren herkesin mutlaka görmesi gereken turistik destinasyonlar arasında yer alır. Adını çevresini kuşatan dağlardan alan Menteşe yöresinde bulunmaktadır. Ege bölgesinde bulunmasına rağmen bazı ilçelerinin Akdeniz bölgesi sınırları içinde yer alması nedeniyle iki bölgede de toprağı olan nadir şehirlerden biri olan Muğla, Antikkarya bölgesinin en eski yerleşim alanlarından biri olarak bilinir. Kuzeyde Aydın, Söke, Nazilli hattından başlayıp güneyde Dalaman çayına kadar uzanan verimli karya toprakları, antik çağlarda Lidya, Likya ve Frigya gibi köklü medeniyetlerle sınır paylaşan, kültürel etkileşimin yoğun yaşandığı

zamanla Mısır, Asur, İskit ve Helenistik kolonilerin hakimiyet mücadelesine sahne olan işgallere maruz kaldılar. Ardından Metler ve Persler bölgeyi satraplar, günümüz anlamıyla valiler aracılığıyla yönetti. Büyük İskender bölgeyi fethetmeye geldiğinde Muğla'yı Persler tarafından atanmış bir satrap yönetmekteydi. Büyük İskender'in fethinden sonra yaşanan taht kavgaları ve imparatorluğun zayıflaması sürecinin ardından Roma İmparatorluğu ikiye bölündüğünde Muğla, Bizans sınırları içinde kalmıştır. Ev sahipliği yaptığı tüm uygarlıklar sayesinde Muğla, günümüzde 103 ören yeri barındıran, tarihi zenginliği yüksek bir şehir konumundadır. Antik çağda adı Mobella, Mobolia, Moğola olarak geçen Muğla, 1284 yılında Menteşe Beyliği'nin egemenliğine girmesiyle Menteşe adını almıştır. Bu ismin kökeni Evliya Çelebi'nin Seyahatname adlı eserinde de bahsedilmiş. Rivayete göre bu bölge Rumların elinden Selçuklu Sultanı Kılıç Arslan'ın komutanlarından Muğlu Bey tarafından fethedilmiş. Muğlu Bey Mahan'dayken gördüğü bir rüya üzerine ulemanın huzurunda İslamiyet'i kabul etmiştir. Kalenin fethinden sonra da yörenin adı Muğla olarak anılmaya başlanmıştır. Bu kutsal anlatının ardından şehir hızla bayındır hale getirilmiş, önemli yatırımlar yapılmıştır. Yıldırım Bayezid'in 1391 yılında Muğla'yı Osmanlı topraklarına katmasıyla şehir önem kazanmış, Fetret devrinde Timur'un eline geçse de 2. Murat döneminde yeniden Osmanlı hakimiyetine alınmıştır. Denize kıyısı olması sebebiyle de şehrin önemi artmış ve sancak yönetim merkezi ilan edilmiştir. Osmanlı Devleti'nin zayıflamasıyla birlikte Kurtuluş Savaşı öncesinde İtalyan işgaline uğrayan Muğla'da Kocahan Mitingi ile halk işgale karşı durma kararı almış ve direniş komiteleri kurulmuştur. Yunan işgali süresince şehir Menderes hattı boyunca kendini müdafaa etmiştir. Muğlalılarla Gazi Mustafa Kemal Atatürk arasındaki ilk temassa Ekim 1919 yılında Sivas Kongresi öncesi Muğla'dan Paşa'ya çekilen bağlılık telgrafı ve Atatürk'ün bu telgrafa övgü dolu cevabıyla gerçekleşir. Kurtuluş Savaşı sürecinde bölge, kongre ve direniş faaliyetlerinde aktif rol alırken, savaşta verdiği 1444 şehitle Ege illeri arasında en yüksek kayıp veren il olmuştur. Savaş sonrası dönemde dağların denize paralel uzanması nedeniyle ulaşım açısından çevre iller gibi gelişemeyen ve dışarıya kapalı olan Muğla, Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte 1923 yılında il olur. Ayrıca son yıllarda Muğla'da açılan üniversitenin, kurulan yeni sanayi bölgelerinin ve dokunulmamış tarihle dolu güzellikleri sayesinde turizm faaliyetlerinin gelişmesiyle şehir canlanmıştır. Ege bölgesinde yer alan ve küçük bir kısmıyla Akdeniz bölgesine uzanan Muğla, Türkiye'nin güneybatısında yer alır. Nüfusu son verilere göre yaklaşık 1.099.547'dir. Yüz ölçümü 12.655 km², deniz seviyesinden yüksekliği ise 670 metredir. Kuzeyinde Aydın, kuzeydoğusunda Denizli ve Burdur, doğusunda Antalya ile komşu, güneyinde Akdeniz ve batısında ise Ege Denizi ile çevrilidir. Merkez ilçe Menteşe ile birlikte Bodrum, Dalaman, Datça, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Marmaris, Milas, Ortaca, Seydikemer, Ula ve Yatağan olmak üzere 13 ilçeden oluşur. Bu ilçeler arasında toplam nüfus baz alındığında en büyük 3 ilçe sırasıyla Bodrum, Fethiye ve Milas'tır. Toplam uzunluğu 1479 kilometre olan deniz kıyılarıyla Muğla, Türkiye'nin uzun sahil şeridine sahiptir. Plaka numarası 48 olan Muğla'nın Ankara'ya uzaklığı 604 kilometre, İstanbul'a uzaklığı 776 kilometre, İzmir'e uzaklığı ise 226 kilometredir. İl, maden yatakları bakımından zengin bir şehirdir. Bu sektörde yatağan lignit rezervleri ve Fethiye krom yatakları ilk kalemde sayılabilir. Muğla ayrıca önemli bir mermercilik merkezidir. Bu enerji ve madencilik üretim tesisleri dışında sanayiye dönük büyük girişimler bulunmamaktadır. Ekonomi özellikle turizm ve tarıma dayalıdır. Muğla'da Akdeniz iklimi hakimdir. İklimin karakteristik özelliklerini taşıyan ilde yazlar sıcak

Sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçer. Muğla'da Devlet Üniversitesi, 1992 yılında kurulan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'dir. Üniversite, eğitim, sağlık, spor ve turizm alanlarında önemli çalışmalara ev sahipliği yapmakta olup, özellikle Bodrum, Fethiye, Marmaris ve Milas gibi ilçelerde bulunan fakülte ve yüksekokullarıyla geniş bir akademik yapıya sahiptir. Deniz, kum ve güneş denildiğinde akla ilk gelen şehirlerden biridir Muğla. Yalnızca masmavi denizi ve sıcak kumlarıyla değil, tarih boyunca Karyalılar, Hititler, Lidyalılar, Persler, Büyük İskender, Roma İmparatorluğu, Bizans, Selçuklular ve Osmanlılar gibi pek çok büyük medeniyete ev sahipliği yapmış olmasıyla da öne çıkar. Bu zengin geçmiş, şehri her dönemden izler bırakan eşsiz bir kültürel miras kazandırmıştır. Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Datça eşsiz plajlarıyla dünya çapında tanınan beldeler arasında yer alır. Tarihi ve kültürel birikimiyle Muğla, bünyesinde keyifle gezilecek pek çok yer barındırır. Gerek şehir merkezinde, gerekse ilçelerinde, özellikle Osmanlı döneminden kalma yapılar dikkat çeker. Tarihi ve kültürel mirasının yanı sıra zengin doğal güzellikleri ve sıcak insanlarıyla da hayranlık uyandıran Muğla'dan ayrılmak çoğu zaman zor gelir. Muğla şehir merkezinde ahşap mimarisiyle öne çıkan Konakaltı Hanı, Osmanlı sanatının zarif örneklerinden Kurşunlu Camii, beyaz tonlarıyla görkemli Şeyh Camii, kentin simgesi haline gelmiş Muğla evleri ve bacalarıyla önemli bir arkeoloji ve kültür merkezi olan Muğla Müzesi, gezilecek yerlerin başındadır. Muğla denildiğinde ilk akla gelen yerlerden biri olan Ölüdeniz, 3 kilometrelik plajıyla adeta Tanrı'nın dünyayı armağanı olarak nitelendirilir. Açık ve koyu mavinin yeşille iç içe geçtiği Ölüdeniz, yılın büyük bölümünde ılık ve durgun deniziyle en çok rağbet gören destinasyonlardan biridir. Ölüdeniz'e yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta bulunan Kelebekler Vadisi, adını Temmuz-Eylül ayları arasında görülen Jersey Tiger kelebeklerinden alır. 4 mevsim akan küçük şelalesi, geniş kumsalı, tertemiz denizi, çakıl taşları ve pembe zakkumlarıyla huzur dolu bir atmosfer sunar. Birinci derece doğal sit alanı olan bu vadide, milyonlarca kelebeğin doğayla iç içe oluşturduğu büyüleyici manzaraya siz de tanıklık edebilirsiniz. Klasik çağ Bodrum'undan günümüze ulaşan en önemli anıtsal yapılardan biri olan Bodrum Antik Tiyatrosu, Göktepe'nin güney yamacında yer alır. Sahne binası, orkestra ve oturma alanı olmak üzere 3 bölümden oluşan bu yapı, Anadolu'nun en eski tiyatrolarından biridir ve Kral Mausolos dönemine tarihlenir. Plajlarıyla ünlü Muğla'da öne çıkan noktalardan biri de Sarıgerme plajıdır. Eski adı Osmaniye olan bu mavi bayraklı plaj, berrak denizi ve etkileyici manzarasıyla dikkat çeker. Selimiye'de bulunan Akkum Koyu ise sakin ve keyifli atmosferiyle yaz tatillerinin vazgeçilmez duraklarından biridir. Bodrum Çarşı Mahallesi'nde yer alan Bodrum Kalesi, iki liman arasında üç tarafı denizlerle çevrili kayalık bir yarımada üzerine kurulmuştur. İngiliz, İtalyan, Alman ve Fransız kuleleriyle dikkat çeken kale, günümüzde Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi olarak hizmet vermektedir ve dünyanın en önemli sualtı arkeoloji müzelerinden biri olarak kabul edilir. Hristiyanlık açısından kutsal kabul edilen Hazreti İsa ve 12 havarisine ait fresklerin bulunduğu Yediler Manastırı da Muğla gezisinde mutlaka görülmesi gereken duraklar arasında yer almalıdır. Milas Müzesi ise 1987 yılında ziyarete açılmış olup Milas Kültür Merkezi binasında yer almaktadır. Şeytan Yalısı zeytin ağaçları arasında huzurlu bir ortam sunar. Uyku Vadisi ise Bodrum-Milas Havalimanı'na yakın konumuyla Hamza Bey Çayı kıyısında zeytin, çam ve çınar ağaçları arasında dingin bir atmosferdir. Muğla'nın en güzel köylerinden biri olan Turgut Köyü'ndeki Turgut Şelalesi, doğa yürüyüşü, safari ve trekking için uygun bir ortam sunar. Gökova'da yer alan Azmak Nehri ise yeşillikler arasında yürüyüş yapma ve bol oksijen depolama imkanı sunarak unutulmaz bir deneyim yaşatır.
efsaneleriyle ünlü Kız Kumu, denizin ortasından yürüyerek geçirebilen kum yolu ve hüzünlü hikayesiyle gelenleri kendine hayran bırakmaktadır. Bunlardan birini sizlerle paylaşalım sevgili dinleyicilerimiz. Bir rivayete göre bir kralın kızı bir balıkçı genci aşık olur. İkili gizlice buluşmaya başlar. Balıkçı her gece sandalıyla kıyıya gelir, prenses de elindeki fenerle ona yol gösterir. Bir gün kral bu durumu öğrenir ve askerlerine gençleri yakalamalarını emreder. Tam buluşacakları sırada askerler prensesi yakalar. Genç kız kurtulmayı başarır ve sevdiğine ulaşabilmek için denize doğru koşmaya başlar. O anda bir mucize gerçekleşir. Prensesin bastığı yerler kumsala dönüşür ve denizin üzerinde bir yol oluşur. Ağır zırhlı askerler ise ilerlemekte zorlanır. Askerler buluşmayı engellemek için oklarını balıkçıya doğrultur. Ancak hedef şaşar ve ok prensesi vurur. Balıkçı sevdiğini kollarına alır ve bir daha kimse onları göremez. Rivayete göre bugün Kız Kumu'nda görülen kırmızımsı kumların nedeni de prensesin denize karışan kanıdır. Kız Kumu'nu ziyaret edenler denizin ortasında uzanan bu doğal kum yolunda yürüyerek hem eşsiz manzaranın hem de bu romantik efsanenin izlerini hissetmektedir.

Sevgili dinleyiciler, Muğla tarihiyle, doğasıyla ve deniziyle keşfedildikçe güzelleşen, her köşesinde ayrı bir hikaye barındıran eşsiz bir şehir. Antik Karya bölgesinin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Muğla ilimizi tanıtmaya, yöreye ait bir türkümüzü dinledikten sonra devam edeceğiz.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Bodrum'dan Fethiye'ye, Datça'dan Akyaka'ya uzanan coğrafyasında kültür ve doğanın iç içe geçtiği ilimiz Muğla'yı tanıtmaya devam ediyoruz. Muğla denildiğinde akla gelen ilk tarihi yapılardan biri hiç şüphesiz Konak Altı Hanı'dır. Konaklama amacıyla inşa edilen bu zarif yapı, ahşap mimarisiyle dikkat çeken, sade ama etkileyici Bağdadi bir eserdir. Beyaz boyayla ahşap dokunun iç içe geçtiği ince işçiliğiyle 19. yüzyıl sivil mimarisinin en güzel örneklerinden biri olarak günümüze kadar ulaşmayı başarmış. Bir zamanlar Menteşe yöresine gelen tüccarların ve mevsimlik işçilerin konakladığı bu han, geçmişte oldukça hareketli günlere tanıklık etmiş. Alt katı yolcuların hayvanları için ahır ve gıda ambarı olarak kullanılırken, diğer bölümleri dükkan olarak hizmet vermiş. Muğla merkezde Müştak Bey Mahallesi'nde yer alan bu iki katlı yapı, Cumhuriyet'in ilk yıllarında Muğla Otel olarak da kullanılmış. Muğla eşrafından Ömer Hafızoğlu ve Hacı Mehmet Konuk tarafından Rum ustaların emeğiyle inşa edilen han, bugün hala o özgün dokusunu koruyor. Han günümüzde Konakaltı Kültür Merkezi adıyla faaliyet göstermekte ve çeşitli kültürel ve sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır. Kurşunlu Camii, Osmanlı sanatına hayranlık duyanların mutlaka görmesi gereken önemli eserlerden biridir. Muğla'nın Menteşe ilçesi Balıbey Mahallesi'nde yer alan bu yapı, 1493 yılında Menteşe beylerinden Es-Seyyid Şücaettin Bey tarafından yaptırılmış. Klasik Osmanlı mimarisi özelliklerini taşıyan cami, ilk olarak 30 derslikli bir medrese olarak hizmet vermiş, daha sonra camiye dönüştürülmüştür. 1853 yılında yapılan restorasyonda kubbesinin kurşunla kaplanması, camiye kurşun adının verilmesine neden olmuştur. İç mekanda bulunan kalemişi süslemeler, özellikle Rodos'tan getirilen kök boyalar sayesinde günümüze kadar canlılığını korumuştur. Kabe ve yelkenli gemi motifleri de caminin dikkat çeken sanatsal detayları arasında yer alır. Yüzyıllar boyunca çeşitli onarımlar geçirerek günümüze ulaşan Kurşunlu Camii, hem tarihi hem de mimari açıdan Muğla'nın en önemli eserlerinden biridir. Ayrıca ünlü gezgin Evliya Çelebi de seyahatnamesinde bu camiden bahsetmiştir. Şeyh Camii Muğla Çarşısı içinde, günümüzde Şeyh Mahallesi'nde bulunan tarihi bir Osmanlı eseridir. Asıl adı Şeyh Bedrettin Camii olan yapı, 1565 yılında vakıf eseri olarak inşa edilmiş. Yüzyıllar boyunca birçok onarım geçiren caminin minaresi ise 1800'lü yıllarda eklenmiştir. Geniş bir alana sahip olan caminin bahçesinde yapıyı yaptıran Şeyh Bedrettin başta olmak üzere dönemin önemli din alimlerinin mezarları bulunmaktadır. 1671 yılında Muğla'yı ziyaret eden ünlü seyyah Evliya Çelebi de seyahatname eserinde Şeyh Camii'ni şehrin sanatlı camileri arasında göstermiştir. İç mekanında beyaz ve turkuaz renklerin hakim olduğu sade ama zarif bir dekorasyon dikkat çeker. Altın harflerle işlenmiş hat yazıları, vitray camlar ve kalem işi süslemeler camiye estetik bir görünüm kazandırmaktadır. Ayrıca geçmişte cami bahçesinde iki hücreli bir medresenin bulunduğu da bilinmektedir. Şeyh Bedrettin 16. yüzyılda yaşamış, Muğla'da dersler vermiş ve halk tarafından sevilen önemli bir mutasavvıf olarak tanınmıştır. Muğla denildiğinde akla gelen ilk simgelerden biri, kendine özgü mimarisiyle dikkat çeken Muğla evleri ve bacalarıdır. Bu evleri diğer bölge evlerinden ayıran en önemli özellik ise Muğla bacası olarak bilinen özel baca yapılarıdır. 1940'lı yıllara kadar evlerin damları genellikle toprakken, kiremitli çatıların yaygınlaşmasıyla birlikte bu karakteristik bacalar ortaya çıkmış, geleneksel olarak Rum ustalar tarafından geliştirilen bu mimari tarz, zamanla Türk ustalar arasında da yayılmıştır. Muğla ülkemizin en çok yağış alan illerinden biridir. Halk arasında Deli Mehmet olarak adlandırılan Poyraz'la karışan yağmurun her yönden yağması halkın ihtiyacına göre bir baca şekillendirmesinde etken olmuştur. Muğla bacasının dört tarafının açık olarak yapılması, baca tıkanmalarını ve soba tütmesini engellemektedir. İklimin özelliği ve kullanım amacına göre rüzgarı ve yağmuru kesecek biçimde üstü kapatılarak dikdörtgen biçiminde şekillenmiş, Alaturka kiremitlerle örülen, haç biçimini andıran özel yapısıyla dikkat çeker. Yaklaşık 28 adet yağlı kiremit kullanılarak oluşturulan bu bacalar hem işlevsel hem de estetik bir görünüm sunar. Günümüzde Muğla sokaklarında dolaşırken küçük ve sevimli yöre evlerinin üzerinde yükselen bu özgün bacalar şehrin kültürel kimliğinin en önemli simgelerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Muğla Müzesi şehrin tarihi ve kültürel mirasını yakından tanıyabileceğiniz en önemli mekanlardan biridir. Müştak Bey Mahallesi'nde Konakaltı Kültür Merkezi'nin hemen yanında bulunan müze, geçmişte cezaevi olarak kullanılan binanın restore edilmesiyle 1994 yılında ziyarete açılmış. Müze, arkeoloji, doğa tarihi ve etnografya bölümleriyle ziyaretçilerine zengin bir koleksiyon sunmaktadır. Bünyesinde yaklaşık 5460 eser bulunan müzede, Stratonikeya antik kenti başta olmak üzere Lagina ve Cetrea antik şehirlerinden çıkarılan arkeolojik eserler sergilenmektedir. Muğla Müzesi'ni özel kılan en önemli özelliklerden biri ise Türkiye'nin ilk doğa tarihi müzesi olma unvanını taşımasıdır. Özlüce Köyü Kaklıcatepe kazılarında bulunan milyonlarca yıllık hayvan ve bitki fosilleri burada sergilenmektedir. Bu fosiller 5 ila 9 milyon yıl önce bölgede yaşayan canlılara aittir. Ayrıca etnografya bölümünde Muğla'nın geleneksel kıyafetleri, günlük yaşamda kullanılan araç gereçler ve yöresel kültüre ait pek çok eser ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir. Kaunos Antik Kenti Anadolu'nun Karya bölgesinde yer alan antik bir kenttir. Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Çandır Mahallesi sınırları içinde yer alır. Antik çağlarda önemli bir ticaret ve liman merkezi olarak bilinen Kaunos Antik Kenti, zamanla denizin alüvyonlarla dolması nedeniyle liman özelliğini kaybetmiş ve bugün kıyıdan oldukça içeride kalmıştır. Kentin girişinde yer alan görkemli kaya mezarları, bölgeye gelenlerin ilk dikkatini çeken yapılardır. Yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki sur duvarları, agora, tiyatro, hamam, çeşme ve tapınak kalıntıları, Kaunos'un antik dönemde ne kadar önemli bir yerleşim merkezi olduğunu göstermektedir. Arkaik yani ilk dönem, klasik, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine kadar kesintisiz yerleşim gören kent, daha sonraki yıllarda terk edilmiştir. Halikarnas Mozolesi Karya bölgesinin Pers satrapı yani valisi ve hükümdarı Kral Mausolos adına eşi ve aynı zamanda kız kardeşi olan Artemisia tarafından Bodrum'da yaptırılan ve antik dünyanın yedi harikası arasında yer alan anıtsal bir mezardır. Günümüzde büyük ölçüde yıkılmış olsa da kalıntıları ve sergilenen parçalarıyla önemini korumaktadır. Kolonlarıyla Yunan mimarisini, piramit şeklindeki çatısıyla da Mısır mimarisini birleştiren devasa boyutlardaki mezar yapı, alt kısmı güçlü bir kaide, üzerinde sütunlu bir yapı ve en üstte piramit biçiminde bir çatıyla tamamlanmıştır. Zirvesinde ise Mausolos ve Artemisia'yı temsil eden bir atlı araba heykeli bulunduğu bilinmektedir. Anıt mezar yani mozole terimi bu yapıdan gelir ve benzer anıtsal mezarlar için genel bir at olarak kullanılır. Mozolenin bulunduğu alan bugün açık hava müzesi olarak düzenlenmiş. Alandan içeri girildiğinde sağ tarafta bodrum tipi bir ev bulunur. Sol tarafta görülen uzun yapı içinde mozole ile ilgili kabartmalar, maket ve bazı çizimlerle yapıya ait mimari parçalar teşhir edilmektedir. Kazılar sırasında bulunan birçok eser geçmişte yurt dışına götürülmüş, bugünse müzede bu eserlerin kopyaları sergilenmektedir. Tüm bu özellikleriyle Halikarnas Mozolesi hem mimarisi hem de tarihiyle antik çağın en önemli yapılarından biri olarak kabul edilmektedir. Babadağ, Ölüdeniz'in eşsiz doğal güzelliklerine hakim konumunun yanı sıra yamaç paraşütüyle de dünyaca ünlü bir dağdır. sadece ülkemizin değil, dünyanın en iyi yamaç paraşütü atlayış noktalarından biri olarak kabul ediliyor. Yaklaşık 2000 metre yüksekliğinden yapılan atlayışlarda, Ölüdeniz'in turkuaz rengindeki denizi ve etkileyici doğası adeta ayaklarınızın altına serilir. Deneyimli pilotlar eşliğinde gerçekleştirilen yamaç paraşütü uçuşları, yılın 12 ayı yapılabilse de, Nisan ve Ekim ayları arasındaki dönem en ideal zaman olarak kabul ediliyor. Uçuşlar ortalama yarım saat sürer ve Belce Kız plajında son bulur. Babadağ yalnızca yamaç paraşütüyle değil, aynı zamanda trekking ve kampçılık gibi doğa sporlarıyla da dikkat çeker. Ölüdeniz'e yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan dağa ulaşım oldukça kolaydır ve yolculuk keyifli bir doğa rotası sunar. İki zirveden oluşan Babadağ'ın en bilinen zirvesi Karatepe'dir. Yaklaşık 1400-1800 metre aralığında zengin bitki örtüsü, özellikle akça ağaç ve sedir ormanlarıyla dikkat çeker. Kalker yapılı dağ, vadilerle bölünmüş yapısıyla farklı bir coğrafi görünüme sahiptir. Hem manzarası hem de uçuş koşullarıyla Babadağ, özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettiği yamaç paraşütü merkezlerinden biridir. Hem Ege hem de Akdeniz bölgelerinde toprakları bulunan, zengin antik tarihi ve dünyaca ünlü turistik ilçeleriyle öne çıkan, Türkiye'nin en popüler kültür ve turizm merkezlerinden biri olan Muğla ilimizin tanıtımına yer verdiğimiz Keşfi Diyar'a, Türkiye arasından sonra devam edeceğiz.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Ege ve Akdeniz'in buluştuğu, mavi ile yeşilin iç içe geçtiği Muğla ilimizin mutfağı, Ege'nin zengin ot kültürüyle et ve zeytinyağlı yemeklerin buluştuğu oldukça köklü bir lezzet dünyasına sahiptir. Bölgenin verimli iklimi sayesinde yetişen taze otlar ve sebzeler Muğla yemeklerinin temelini oluşturur. Yörenin en bilinen lezzetlerinden biri, doyurucu yapısı ve zengin malzemeleriyle dikkat çeken tarhana çorbasıdır. Et yemekleri arasında ise ince patates kızartması ve biberle servis edilen ünlü çökertme kebabı öne çıkar. Döş dolması, Muğla köftesi, oğlak yahni, kabak çiçeği dolması ve keşkek de bölgenin sevilen geleneksel yemekleri arasında yer alır. Deniz kıyısında bulunan Muğla'da balık yemekleri de oldukça önemli bir yere sahiptir. Ekşili balık ve kefal dolması mutlaka tadılması gereken yöresel tatlardandır. Sofralara ise börülce, çeşitli salatalar ve zeytinyağlı mezeler eşlik eder. Bunun yanında yöreye özgü reçeller ve şerbetler de Muğla mutfağının vazgeçilmezleri arasındadır ve özellikle kahvaltı sofralarına ayrı bir lezzet katmaktadır. Muğla yalnızca doğal güzellikleriyle değil, yöresel ürünleri ve renkli pazarlarıyla da gelenlere keyifli bir alışveriş deneyimi sunmaktadır. Masmavi denizi ve yumuşak Akdeniz ikliminin etkisiyle bölgede yetişen taze sebze, meyve ve doğal ürünler oldukça ilgi görmektedir. Şehirde kurulan semt pazarlarında ve sokak tezgahlarında ev yapımı ürünlere, taptaze otlara, baharatlara ve yöresel lezzetlere rastlayabilirsiniz. Muğla'ya özgü Beylerce üzümü, yayla kavunu, mor domates, ev yapımı tarhana, salça, yeşil zeytin, testi peyniri ve keçi peyniri en çok tercih edilen ürünler arasında yer almaktadır. Yaklaşık 30 yıldır kurulan tarihi Muğla Semt Pazarı ise şehrin en canlı alışveriş noktalarından biridir. Özellikle köylerden gelen yerel üreticilerin satış yaptığı bu pazar, sebze, meyve ve ot çeşitleriyle hem yerli halkın hem de turistlerin yoğun ilgisini çekmektedir. Muğla yıl boyunca düzenlenen kültür, sanat, gastronomi ve müzik festivalleriyle Türkiye'nin en hareketli şehirlerinden biridir. Bunların bazıları geleneksel festivaller, bazıları ise bölgedeki turizmi canlandırmak için organize edilen etkinliklerden oluşmaktadır. Özellikle Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi ilçelerde düzenlenen etkinlikler yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. İlkbaharın habercisi olan Datça Badem Çiçeği Festivali Şubat ayında Datça'da düzenlenmekte. Festivalde doğanın uyanışı rengarenk görüntüler eşliğinde kutlanırken konserler, yöresel ürün standları ve kültürel etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Yine Şubat ayında Muğla'nın Menteşe ilçesinde yapılan Menteşe Hamsi Festivali, Karadeniz kültürüyle Ege kültürünü buluşturan etkinliklerden biri olarak dikkat çekmektedir. Bodrum Bitez Mandalina Şenliği Ocak ayında düzenlenir. Konserler ve standlarla renklenen şenlikte yöresel tatlar tanıtılmaktadır. Bodrum Acı Ot Festivali ise Mart sonu gibi Bodrum Ortakent'te düzenlenen yöresel otların ve Ege mutfağının sergilendiği popüler bir gastronomi şenliğidir. Festivalde yöresel yemekler, ot toplama teknikleri ve gastronomi atölyeleri düzenlenmektedir. Dünyanın dört bir yanından gelen yamaç paraşütü ve akrobasi pilotlarını buluşturan Ölü Deniz Hava Oyunları Festivali her yıl Ekim ayında Fethiye Babadağ'da düzenlenmektedir. Uluslararası Bodrum Caz Festivali her yıl Haziran ayında Bodrum'da yerli ve yabancı caz ustalarını ağırlayan, bölgenin kültür sanat hayatına renk katan bir festivaldir. Bir diğer uluslararası festival olan Uluslararası Muğla Dans ve Müzik Festivali, halk oyunları, dans toplulukları ve müzik gruplarının katıldığı, Muğla'nın kültürel çeşitliliğini yansıtan önemli etkinliklerden biridir. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İdilbiret Müzik Festivali'nde klasik müzik konserleriyle sanatseverler bir araya getirilir. Etkinlikler genellikle Bodrum ve Marmaris'te yapılmaktadır. Sevgili dinleyiciler, Muğla'ya geldiğinizde Bodrum'a, Fethiye'ye, Köyceğiz'e, Marmaris'e ve Datça'ya uğramadan, Ölüdeniz'in turkuaz sularında yüzmeden, Babadağ'dan yamaç paraşütü yapmadan, yapmasanız da eşsiz manzarayı izlemeden, Kelebekler Vadisi'nde doğayla baş başa vakit geçirmeden, Akkaya Azmak Nehri'nde tekne turuna çıkmadan, Kızkumu Plajı'nda denizin ortasında yürümeyi deneyimlemeden, Bodrum Kalesi ve Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'ni gezmeden, Muğla evlerini ve bacalarını görmeden, Halikarnas Mozolesi kalıntılarını incelemeden, Datça'nın bademli sokaklarında dolaşmadan, Akkaya'da gün batımını izlemeden, çökertme kebabı ve kabak çiçeği dolmasının tadına bakmadan, yöresel pazarlardan zeytin, tarhana ve ev yapımı reçeller almadan ve yöresel şenliklere katılıp izlemeden dönmeyin. Değerli dinleyiciler, bu haftaki programımızda Muğla ilimizi her yönüyle sizlere aktarmaya çalıştık. Program hazırlayan ve sunan ben Arzu Yücesoy. Bir sonraki programımızda başka bir ilimizde yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Burası Meteorolojinin Sesli Radyosu.
1: Saat 24.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 14-32 derece, Bilecik 13-29, Bursa 16-32, Çanakkale 16-31, Edirne 16-33, İstanbul 18-29, Kırklareli 15-32, Kocaeli 18-30, Sakarya 17-29, Tekirdağ 16-27 ve Yalova 17-29 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 13-28 derece, Aydın 21-37, Denizli 19-34, Kütahya 11-28, İzmir 20-32, Manisa 19-34, Muğla 17-31 ve Uşak 13-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Antalya ve Hatay hariç bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 22-31 derece, Antalya 22-28, Burdur 14-30, Hatay 21-28, Isparta 14-29, Kahramanmaraş 19-33, Mersin 23-30 ve Osmaniye 22-29 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 13-29 derece, Ankara 14-29, Çankırı 12-29, Eskişehir 13-29, Karaman 13-28, Kayseri 11-28, Kırıkkale 14-28, Kırşehir 13-27, Konya 14-29, Nevşehir 13-25, Niğde 12-28, Sivas 10-25 ve Yozgat 10-24 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Sinop ve Kastamonu'nun iç, Karabük'ün güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 15-30 derece, Bolu 12-27, Düzce 16-30, Karabük 14-29, Kastamonu 10-27 ve Zonguldak 15-24 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Bayburt ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 13-31 derece, Artvin 17-24, Bayburt 9-25, Çorum 12-27, Giresun 19-24, Gümüşhane 12-25, Ordu 18-24, Rize 19-24, Samsun 17-26, Sinop 16-27, Tokat 12-28 ve Trabzon 20-24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Elazığ ve Şırnak hariç bölge geneli, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleriyle Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esecek. Ağrı 11-26 derece, Ardahan 9-24, Bingöl 14-31, Bitlis 12-26, Elazığ 15-32, Erzincan 14-29, Erzurum 8-25, Hakkari 15-28, Iğdır 16-29, Kars 8-22, Malatya 14-32, Muş 13-29, Tunceli 13-31, Şırnak 23-33 ve Van 12-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 21-35 derece, Batman 16-37, Diyarbakır 17-36, Gaziantep 19-32, Kilis 20-33, Mardin 24-33, Şanlıurfa 22-36 ve Siirt 22-36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 11 Haziran Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan. Öğle saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğudan. Batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan. Öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 12 Haziran Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan. Batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Kuzey Ege'nin kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra kuzeyinde yer yer 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Kuzeyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan. Öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. 13 Haziran Cumartesi günü Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan. Öğle saatlerinden itibaren doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6. Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan. Batısında kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey Ege aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde yer yer 7, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İsrail'in saldırgan tutumunun barışa ve bölgesel istikrara zarar verdiğini belirten Erdoğan, İsrail'in son dönemdeki politikalarının sadece Filistin'i değil, tüm bölgeyi etkileyen güvenlik riskleri oluşturduğunu ifade etti. Erdoğan, İsrail'in saldırılarına sessiz kalanlara da tepki gösterdi. İsrail durdurulmalı. Bu insanlığın ve insanlık cephesinin ödevidir sözleriyle uluslararası topluma daha etkin sorumluluk alma çağrısında bulundu. Konuşmasında Akdeniz'de özellikle de Kıbrıs adasında fitne ateşinin yakılmak istendiğini ve gelişmeleri çok yakından takip ettiklerini dile getiren Erdoğan, ihtirasları cüsselerini aşan bazı yapılar İsrail'in fitne kayığına binmişler. Doğu Akdeniz'de hayal peşine düşmüşler. Kimse macera peşinde koşmasın. Eğer Doğu Akdeniz Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kast edilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olur, çok da sert olur ifadelerini kullandı. İzmir merkezli 12 ilde Fethullahçı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda örgütün güncel eğitim yapılanması faaliyetleri ortaya çıkarıldı. Operasyon yapılan illerde örgütün öğrenci evi adı altında 22 hücre evinin bulunduğu tespit edildi. Hücre evlerine düzenlenen operasyonlarda haklarında gözaltı kararı bulunan 77 şüpheli ile evlerde saklandığı belirlenen 3 şüpheli yakalandı. Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalarsa sürüyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 12 Haziran Cuma günü okulların tatil edildiğini duyurdu. Liselere giriş sınavının 13 Haziran Cumartesi günü yapılacağını hatırlatan Bakan Tekin, sınavın yapılacağı okullarda hazırlık çalışmalarının tamamlanabilmesi için Türkiye genelindeki tüm okulların tatil edildiğini, öğretmen ve öğrencilerin Cuma günü idari izinli sayılacağını açıkladı. Tekirdağ ve Kırklareli'nde yangın riskine karşı ormanlık alanlara girişler 15 Ekim tarihine kadar yasaklandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında Amerika Birleşik Devletleri ve İran'a itidal ve saldırıları derhal durdurmaları çağrısında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında gerginliğin yeniden artmasından endişe duyduklarını dile getiren Zaharova, sivil altyapılara yönelik saldırılar kesinlikle kabul edilemez, krizin diplomasi yoluyla çözülmesi gerekiyor dedi. Rusya-Ukrayna savaşı konusunda ise sözcü Zaharova, Rus ordusunun ülke yönetiminin belirlediği tüm hedeflere ulaşana kadar Ukrayna'da eylemlerini sürdüreceğini açıkladı. Açıklamasında ayrıca Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik tek taraflı yasa dışı yaptırımlar uyguladığını söyleyen Zaharova, "Bunu kınıyoruz. Avrupa Birliği'nin yeni yaptırım paketine sert karşılık vereceğiz." ifadelerini kullandı. Ve spor, 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı başlıyor. Tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek FIFA Dünya Kupası 11 Haziran Perşembe akşamı oynanacak açılış maçıyla başlayacak. Turnuvanın açılış maçında A grubunda ev sahiplerinden Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek. Meksika'nın başkentiyle aynı adı taşıyan Mexico City stadında oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Karşılaşma TRT1'den canlı yayınlanacak. 2026 FIFA Dünya Kupası 6 haftalık heyecanın ardından 19 Temmuz Pazar günü Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde New Jersey stadında oynanacak final maçıyla sona erecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 21 ila 24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla Denizli yolunun 22 ila 27. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri Niğde yolunun 5 ila 10. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Keşan Gelibolu yolunun 70 ila 71. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bingöl Karlıova yolunun 1 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 11 Haziran Perşembe günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Antalya ve Hatay hariç Akdeniz, Doğu Karadeniz, Şırnak hariç Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas çevreleri, Sinop ve Kastamonu'nun iç kesimleri, Çankırı'nın kuzeyi, Karabük'ün güney kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Artvin, Bayburt, Erzurum'un kuzey kesimleri, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esecek. 12 Haziran Cuma günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Kahramanmaraş hariç Doğu Akdeniz, Giresun hariç Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla, Kırklareli, Edirne, Konya, Bingöl, Muş, Ağrı, Batman ve Bitlis çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Artvin'in iç kesimleri, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 13 Haziran Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Edirne hariç Marmara, İzmir kıyıları hariç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla, Çorum, Van ve Hakkari çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Eskişehir, Sivas ve Çankırı hariç İç Anadolu, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Adana ve Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ise cumartesi gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak yurt genelinde azalacak, kuzeybatı kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altına düşecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

70'ler, 80'ler ve 90'lar. Özlediğimiz o dönemlerin popüler olmuş yabancı şarkıları Müzik Sokağı'nda sizlerle. Programı hazırlayan ve sunan Nihan Ünsal.

0: Sevgili dinleyiciler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Müzik Sokağı programından merhaba. Müzik bütün kültürleri, milletleri birbirine bağlayan ve aralarında ortak bir dil oluşturan sanat. Müzik Sokağı'nın her köşesinde ayrı bir tarz, ayrı bir kültür ve ayrı bir tat bulmak mümkün. Biz de hepimizin severek dinlediği, hala dillerden düşmeyen, uluslararası platformda ün yapmış şarkıları bu programda sizlerle buluşturuyoruz.
1: Müzik Sokağı başlıyor.
0: Programımızın ilk şarkısı 1970'li yıllardan. 11 Ağustos 1949 yılında doğan Amerikalı şarkıcı, söz yazarı, gitarist Eric Howard Carman, bilinen adıyla Eric Carman, 1970'li ve 80'li yıllarda birçok hit şarkıya imza attı. Rus Yahudi bir aileden gelen Carman, Cleveland, Ohio'da doğdu. Çocuk yaşlarda müziğe ilgi duymaya başlayan sanatçı, 3 yaşında Cleveland Institute of Music'e kaydoldu. 6 yaşında keman dersleri almaya başlayan Carman, 11 yaşında piyano çalmayı öğrendi. Gitar çalmayı kendi kendine öğrenen sanatçı, önce Cyrus Iri isimli bir grupta, daha sonra da Raspberries'de müzik yaşantısına devam etti. İlk iki solo single'ını 1976 yılında çıkaran sanatçı, solo kariyerinde de All By Myself, Never Gonna Fall In Love Again, She Did It, Hungry Eyes ve Make Me Lose Control gibi hit şarkılara imza attı. Şimdi sizleri Carmen'in 1975 yılında çıkardığı Billboard 100 listesinde ikinci sıraya ulaşmış olan All By Myself isimli şarkısıyla baş başa bırakıyoruz.

Müzik Sokağı'nın 70'ler köşesinde sırayı Carole King alıyor. Amerikalı besteci, söz yazarı ve şarkıcı Carole King, 9 Şubat 1942'de doğdu. Kendi yazdığı ve ortak olduğu Billboard 100 listesinde

0: ve girmiş 118 şarkıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde 20. yüzyılın ikinci yarısının en başarılı kadın söz yazarı oldu. King aynı zamanda listelere giren 61 şarkısıyla 1952-2005 yıllarında Birleşik Krallık'ta en başarılı kadın söz yazarı oldu. Sanatçının kariyeri ilk eşi Jerry Goffin'le birçok sanatçıya yazdığı iki düzineden fazla hit şarkıyla başladı. Şarkıcı olarak kariyeri ise 1970'li yıllarda kendi şarkılarını bir dizi albüm ve konserde piyano eşliğinde söylemesiyle başladı. İlk albümü Writer'ın başarısız olmasıyla hayal kırıklığı yaşayan sanatçının ikinci albümü Tapestry bir dönüm noktası oldu. Albüm yayınlandığı 1971 yılında Amerika'da 15 hafta birinci sırada yer aldı ve 6 yıldan fazla listede kalma başarısı gösterdi. Dünya çapında 75 milyondan fazla satış rakamına ulaşan sanatçının en başarılısı Tapestry olmak üzere 25 solo albümü bulunuyor. Carole King'in Tapestry albümünde yer alan sözleri Tony Stern'e, müziği kendisine ait şarkısı It's Too Late şimdi radyolarınızda.
1: Müzik Sokağı.

0: 1970'li yıllardaki yolculuğumuz Bonnie M'le devam ediyor. Bonnie M, Alman prodüktör Frank Farian tarafından kurulan Avrupalı Karayipli bir gruptur. Batı Almanya kökenli grubun 4 orijinal üyesinden Liz Mitchell ve Marcia Barrett Jamaikalı, Maisie Williams Montserratlı, Bobby Farrell ise Hollandalıdır. 1976 yılında kurulan grup 70'lerin sonunda disco müzik çağında popüler oldu. Grup 1976 yılında çıkış albümleri Take the Heat Off Me ile Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük bir satışa ulaştı. Albümde yer alan grubun ikinci single'ı Daddy Cool şarkısı büyük bir hit oldu ve disco müziğin simge şarkılarından biri haline geldi. Başlangıçta çok büyük bir etki yaratamayan şarkı, Müzikladen TV programındaki muhteşem performansın ardından hit oldu ve Avrupa listelerinin üst sıralarında yerini aldı. Birleşik Krallık'ta müzik listelerinin 6. sırasında, Amerikan Billboard listesinde ise 65. sırada yer aldı. Toplamda 80 milyonu aşkın satış yakalayan grup, Daddy Cool, Ma Baker, Sunny, Rasputin, Mary's Boy Child, Oh My Lord ve Rivers of Babylon gibi uluslararası hit şarkılara sahip. Grubun Avrupa'ya açılmasını sağlayan Daddy Cool şarkısını dilerseniz hep beraber dinleyelim.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Müzik Sokağı devam ediyor.
1: Programımızda sırada 1980'li yıllar var. Müzik Sokağımızın bu köşesinde Alman ikili Modern Talking karşımıza çıkıyor. Thomas Anders ve Dieter Bohlen'in oluşturduğu Modern Talking, 1983 yılının sonunda müzik piyasasına çıktı. 1985 yılının başında You're My Heart, You're My Soul şarkısıyla beklenmedik bir şekilde büyük bir başarı yakaladı ve şarkıları Almanya dahil 35 ülkede haftalarca ilk 10 sırada yer aldı. Şarkı dünya çapında 8 milyon satış rakamına ulaştı. 1987 yılında ayrılan grup 1998'de tekrar bir araya geldi. Uluslararası üne ve satışa sahip olan Modern Talking 2003'te ikinci ve son kez ayrıldı. Grup toplamda 120 milyon single ve albüm satışına ulaşarak tarihin en çok satan Alman müziği olma unvanına sahip oldu. Programımıza grubun The First Album isimli ilk albümlerinde yer alan 29 Kasım 1984 yılında çıkan You're My Heart, You're My Soul şarkısıyla devam ediyoruz.

0: Müzik Sokağı'nın 80'ler köşesinde sırayı Cyndi Lauper alıyor. 22 Haziran 1953 yılında doğan Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve aktris Cynthia Ann Stephanie Lauper ya da bilinen adıyla Cyndi Lauper, 40 yılı aşan bir kariyere sahip. Sanatçı 1983 yılında yayınlanan çıkış albümü She's So Unusual'da yer alan Girls Just Wanna Have Fun, Time After Time, She Bop, All Through The Night isimli şarkılarıyla Billboard 100 listesinde ilk 5'e girme başarısını gösteren kadın şarkıcı oldu ve 1985'te 27. Grammy ödüllerinde en iyi yeni şarkıcı ödülünü kazandı. Girls Just Want To Have Fun şarkısı Amerikalı müzisyen Robert Hazard tarafından yazılmış ve 1979 yılında ilk kez yine kendisi tarafından kaydedilmiştir. Cyndi Lauper tarafından 1983 yılında tekrar yayınlanan bu güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakıyoruz.
1: Müzik Sokağı.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu. Programımızın son şarkısı 1980'li yıllardan. İtalyan asıllı Amerikalı şarkıcı, söz yazarı, aktris, dansçı, prodüktör ve stil ikonu Madonna, 16 Ağustos 1958'de Bay City, Michigan'da dünyaya geldi. Dünya çapında 120 milyondan fazla satan albümleriyle Guinness Rekorlar kitabına tüm zamanların en başarılı ve albümleri en fazla satan kadın müzisyeni olarak geçti. Kariyerine dansçı olarak başlayan Madonna, 1979 yılında Fransız dansçı Patrick Hernandez'in ekibinde çıktığı dünya turnesinde müzisyen Dan Gilroy'la tanıştı. Gilroy, Madonna'nın daha sonraları ilk şarkıcılık tecrübesini yapacağı rock grubu Breakfast Club'la yolunun kesişmesine neden oldu. 1980'de ikinci grubu Emmy'de şarkı söylemeye başladı. Stephen Bray'le dans şarkıları yazıp bestelediler ve ikili performanslarıyla New York diskolarında boy gösterdiler. Müzik dünyasındaki bu ilk önemli deneyimler DJ ve prodüktör Mark Cummins'in de ilgisini çekti. Duyduğu sesten çok etkilenince demoyu Seymour Stein'ın kuruculuğunu yaptığı Sai Records'a ulaştırdı. Madonna 1982 yılında resmi olarak Sai Records'la anlaştı. Yayınlanan ilk single'ı Everybody, Billboard dans listesinde üst sıralara yerleşirken Billboard 100 için beklenen sonucu getirmedi. Amerika'nın en çok dinlenen R&B radyolarında plağa dönmeye başlayan Madonna'nın 1983'te yayınlanan Burning Up ve Physical Attraction'dan oluşan ikinci single çalışması şarkıcının dans listelerinde büyük başarı kazanmasını sağladı ve Sai Records'u bir albüm yapmak için harekete geçirdi. Kendi adını taşıyan ilk albümü Amerika'da büyük ses getirdi ve en iyi albümler listesinde 8 numaraya kadar çıkarak tüm dünyada 3 milyondan fazla sattı. Sanatçının 4. stüdyo albümü Like a Prayer 1989 yılında yayımlandı. Albümde yer alan aynı isimli şarkı Madonna ve Patrick Leonard tarafından yazıldı. Şarkı Madonna'nın Billboard 100 listesinde 1 numara olan 7. şarkısı oldu. Bu güzel şarkıyla programımızın da sonuna geliyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Müzik Sokağı.

70'ler, 80'ler ve 90'lar. Özlediğimiz o dönemlerin popüler olmuş yabancı şarkıları Müzik Sokağı'nda sizlerle. Programı hazırlayan ve sunan Nihan Ünsal.

0: Saat 1.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 14-32 derece, Bilecik 13-29, Bursa 16-32, Çanakkale 16-31, Edirne 16-33, İstanbul 18-29, Kırklareli 15-32, Kocaeli 18-30, Sakarya 17-29, Tekirdağ 16-27 ve Yalova 17-29 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 13-28 derece, Aydın 21-37, Denizli 19-34, Kütahya 11-28, İzmir 20-32, Manisa 19-34, Muğla 17-31 ve Uşak 13-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Antalya ve Hatay hariç bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 22-31 derece, Antalya 22-28, Burdur 14-30, Hatay 21-28, Isparta 14-29, Kahramanmaraş 19-33, Mersin 23-30 ve Osmaniye 22-29 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 13-29 derece, Ankara 14-29, Çankırı 12-29, Eskişehir 13-29, Karaman 13-28, Kayseri 11-28, Kırıkkale 14-28, Kırşehir 13-27, Konya 14-29, Nevşehir 13-25, Niğde 12-28, Sivas 10-25 ve Yozgat 10-24 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Sinop ve Kastamonu'nun iç, Karabük'ün güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 15-30 derece, Bolu 12-27, Düzce 16-30, Karabük 14-29, Kastamonu 10-27 ve Zonguldak 15-24 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Bayburt ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 13-31 derece, Artvin 17-24, Bayburt 9-25, Çorum 12-27, Giresun 19-24, Gümüşhane 12-25, Ordu 18-24, Rize 19-24, Samsun 17-26, Sinop 16-27, Tokat 12-28 ve Trabzon 20-24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Elazığ ve Şırnak hariç bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleriyle Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esecek. Ağrı 11-26 derece, Ardahan 9-24, Bingöl 14-31, Bitlis 12-26, Elazığ 15-32, Erzincan 14-29, Erzurum 8-25, Hakkari 15-28, Iğdır 16-29, Kars 8-22, Malatya 14-32, Muş 13-29, Tunceli 13-31, Şırnak 23-33 ve Van 12-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 21-35 derece, Batman 16-37, Diyarbakır 17-36, Gaziantep 19-32, Kilis 20-33, Mardin 24-33, Şanlıurfa 22-36 ve Siirt 22-36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, batısı parça bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzey batıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava sisli. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda ise 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu, doğusu sisli. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava öğle 12'ye kadar az bulutlu, öğle 12'den akşam 6'ya kadar az bulutlu, güneyi parça bulutluluk geçecek. 24 saatlik periyotta rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Yine 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, kuzeyinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklama yaparak İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi. Açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik mesnetsiz, provokatif ve gerçek dışı ithamların Netanyahu ve suç ortaklarının uluslararası kamuoyunu yanıltma çabasından ibaret olduğu vurgulandı. Soykırım uzmanı Netanyahu'nun gerçeklerin üstünü örtmek için başvurduğu yalanlar, işlediği ağır suçların sorumluluğunu gizleyemez. Türkiye olarak Netanyahu ve işbirlikçileriyle ilgili doğruları en açık dille ifade etmeye devam edeceğiz. Hukuku ve insani değerleri hiçe sayan eylemlerin hesabını uluslararası yargı mercileri önünde vermeleri için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz denildi. Şanlıurfa merkezli 21 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 47 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, bir şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. MASAK verileri üzerinden yapılan incelemede terör örgütü DEAŞ mensuplarına finansal destek sağladıkları değerlendirilen şüphelilerin 108 milyon işlem hacmi gerçekleştirdikleri belirlendi. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Müslim Sarı, haklarında şaibi bulunan, kamuoyunda tartışılan ve iddianamelere konu olan 9 milletvekilinin partiden ihracına ilişkin Merkez Yönetim Kurulu'nda karar alındığını, kararın ardından isimlerin Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyurdu. CHP'de ihracı istenen isimlerin Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut olduğu açıklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 11 Haziran Perşembe günü toplanacak. Ocak, Mart ve Nisan aylarının ardından yılın 4. faiz kararını kamuoyuna duyuracak. Banka, Nisan ayında gerçekleştirilen son toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37 düzeyinde sabit tutma kararı almıştı. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Amerika Birleşik Devletleri'nin arabuluculuğunda Washington'da İsrail ile Lübnan arasında gerçekleştirilen müzakereleri sonuna kadar sürdüreceklerini açıkladı. Lübnan'da karar vericilerin bizzat kendileri olduğunu, Körfez'deki Arap ülkelerinin Lübnan'a yardımlarını da memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Aoun, bu müzakerelerle devletin varlığını yeniden tesis etmeyi hedefliyoruz. Lübnanlılar devlet dışındaki herhangi bir otoritenin vesayetinde kalmasın. Her ülkeden gelebilecek yardımı memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak yardımla Lübnan'ın iç işlerine müdahale arasında büyük fark var değerlendirmesinde bulundu. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu, İran'dan saldırıya uğrayan nükleer tesisleri ve zenginleştirilmiş uranyum stokları hakkında bilgi ve erişim talep edilen karar tasarısını onayladı. Ve spor, 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı başlıyor. Tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek FIFA Dünya Kupası 11 Haziran Perşembe akşamı oynanacak açılış maçıyla başlayacak. Turnuvanın açılış maçında A grubunda ev sahiplerinden Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek. Meksika'nın başkentiyle aynı adı taşıyan Mexico City Stadı'nda oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Karşılaşma TRT1'den canlı yayınlanacak. 2026 FIFA Dünya Kupası 6 haftalık heyecanın ardından 19 Temmuz Pazar günü Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde New Jersey stadında oynanacak final maçıyla sona erecek. Fenerbahçe Kulübü'nde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri kulüp binasında düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 21 ila 24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla Denizli yolunun 22 ila 27. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri Niğde yolunun 5 ila 10. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Keşan Gelibolu yolunun 70 ila 71. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bingöl Karlıova yolunun 1 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
3: Pancarcı çok zor, kolay değil. Saat 2'ye kadar biz hep kafada çarpıyoruz, hep çarpıyoruz. Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma.

0: Kesin silah olur. Şimdi onu kesmiş.
1: Allah razı olsun be Torun'da bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecektir.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hazırladığımız Bir Konu Bir Konuk programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Bugün Anadolu'nun yüzyıllardır yaşattığı en önemli kültürel değerlerden birini, semahları konuşacağız. Bu yolculukta bizlere halk müziği ve folklor araştırmacısı, yazar Sayın Orhan Gazi Yılmaz eşlik edecek. Hoş geldiniz sevgili
1: hocam. Teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Böylesine önemli bir kültürel değeri konuşmak için sizi davet ettik. Öncelikle teşekkür ediyoruz ve isterseniz en temel soruyla başlayalım sevgili hocam.
1: Tabii ki, buyurun.
0: Semahlar nedir?
1: Semah nedir? Semahlar Arapça sema ve sima kökünden gelir. İyi, güzel, anlayışı duymak, kendinden geçip dönmek anlamındadır. Semahlarımız Tanrı'ya inanış, yakınlaşma, bağlılık ve uzlaşma sevgi yoludur. Dinsel bir ibadet olup Türklere aittir. Semahın ilk defa Arşala'da kurulan Kırklar Meclisi'ne dönüldüğüne inanılır. 550-600'lü yıllarda daha Müslümanlık olmadan Göktürklerde başlayan Gök Tanrı etrafında saygı, sevgi ve ilahi aşk ile Zakir'in saz eşliğinde düez, değiş, nefes söyleyerek kişi kendini Tanrı'nın hizmetine bırakır. Cem törenlerinde kadın ve erkek birlikte can olarak gösterişsiz, temiz, pak, giysi giyerek yalın ayakla dünyadaki maddi değerlerinden arınmış bir şekilde dönülerek Tanrı ve insan doğa ile teni de toprak ile bütünleşmiş olur. Göktürklerde o günkü gök tanrının ismi Ali'dir. Hazreti Ali de o ismi almıştır. Değişim birinde Musa ile Tur dağında Ali'yi gördüm Ali'yi der. Buradaki bahsedilen Ali gök tanrı Ali'dir. Çünkü Hazreti Ali ile Musa arasında tahminen 2000 yılı geçmiş bir yıl vardır. Musa da Tanrı'yı görmeye Hıra dağına çıkmış. Kendinden geçerek Hülya'ya dalmış. Gayıptan bir ses arkadan dağa bak demişler. O da bakmış, çok heybetli bir dağ gördüğünü ve korktuğunu söylemiş. Orada hemen bayılmış. Ayıktığında Tanrım gücüne güc yetmez diye söylenmiş. Dedelik makamı Göktürklerde başlayarak günümüze kadar gelmiştir. Dedeler halkı aydınlatan ulu bilge kişilerdir. İlk Alevi dedesi Dede Korkut'tur. Rehberlik, müsahip kardeşliği, cem törenlerinde önemli bir yere sahiptir. Cem ibadeti insanları kaynaştırmak, birbirine bağlamak, yakınlaştırmak, kötülüğü önlemek, halkı bilgilendirmek anlamında günümüze kadar devam etmiştir. Eline, beline, diline sahip olmak Aleviliğin önemli bir şartıdır. Cem ibadetinde halka namazı vardır. İnsanlar kadın erkek yüzleri birbirine dönük şekilde namaz kılınır. 900'lü yılların sonunda, 1000 yılların başlarında Türk boylarının İslamiyet'i kabul etmesiyle içerine İslam motiflerini de alarak yine tek Tanrı'ya inanarak saygı, sevgiyle Peygamberimiz ve onun ehli beytinin yoluna, yönüne dönmüştür. Kerbela olayı da Türk boylarını çok etkilemiş. Alevi Bektaşi Şair ve Ozanlar tarafından Muharrem ayında Kerbela şehitlerinin anması yapılır. Peygamber'e ve ehli beytine metiyeler yazılıp ağıtlar yakılarak saz eşliğinde değiş ve deme nefesler söylenmektedir. Sevap için 12 gün oruç tutulup aşure halkı dağıtılır. Cem törenlerinde Tanrı aşkına Hak Muhammed Ali 12 manlar aşkı motifleriyle süsleyerek semah dönerler. Günümüze kadar devam etmiştir. Semah dönenlere semazen denilmektedir. Döne ve döndü isimleri dünden günümüze kadar gelmiş. O isimler halen halkımız tarafından kullanılmaktadır. Semah döne, semah döndü.
0: Teşekkür ederim sevgili hocam. Semah sadece fiziksel bir hareket olmadığını, aynı zamanda derin anlamlar taşıdığını da bize anlattınız. Şimdi bir örnekle başlayalım programımıza. Sizden Gönlümüz Mevla'ya, Kıble Kabe'ye adlı bir semah.
1: 1970 yılında derlemiştim. Sözleri Aşık Aşkı'ya ait. O da dedemin dedesidir. Aşık Aşkı, onun da çok şiirleri, deyişleri falan çoktur. Güzel bir sema, onu da
0: dinleyelim o zaman.

0: Evet sevgili hocam, semahlardan bahsettiniz, tarihsel sürecini de bize anlattınız.
1: Evet.
0: Peki semahın cem içindeki yeri nedir desem?
2: Tabii semah Tanrı'ya yakarış, inanış. Cem törenlerinde semahlarımız gök tanrıya ibadet edilerek gök tanrıya yakarış, ona saygı ve sevgi göstermektir.
0: Evet. Tarihi derinliklerinden günümüze baktığımızda semahların tarihsel kökeni konusunda biraz bilgi verdiniz biraz önce.
2: Evet.
0: Bu konuda daha neler söyleyebiliriz?
2: Şimdi dedim ya, semahlar Türklere aittir. Oğuz Türklerine aittir.
0: Evet.
2: Diğer Kıpçaklarda, Kıptilerde, Karahitaylarda, Hazar Türklerinde pek yoktur. Ama Oğuz Türkleri, yani Avşar, Beydili, Bayındır, Çepni, Karaevli, Alkaevli, Eymir, Kızık, Kızıl, 32 tane Oğuz Türkmen boyu vardır.
0: Evet.
2: Onlar semah dönerler.
0: Ve bu Alevi Bektaşi topluluklarında dönülen bir günümüzde o şekilde nitelendiriliyor semahlar. Ve bunun başlangıcının da Ahmet Yesevi ile birlikte müzikal anlamda olduğu söyleniyor. Bu konuda ne diyorsunuz?
2: Tabii Ahmet Yesevi o günkü günde onlar semah dönerler. Zaten Göktürk, onlar da Göktürklerde.
0: Evet, Göktürk boyu. Boyundan.
2: O gün semah dönerler. Onların da Ahmet Yesevi'nin yetiştirdiği erenler Anadolu'ya geldiğinde onlar da başta Hacı Bektaş Veli olmak üzere, Yunus Emre olmak üzere onlar da semah dönerler.
0: Evet. Demek ki semahlar yalnızca bir kültür ürünü değil, aynı zamanda tarihsel bir birikim.
2: Tarihsel
0: sonucu.
2: Bir birikim. Çünkü Göktürk'te
0: asırlar boyunca devam eden, hala evet, da devam etmekte olan.
2: 600'lü yıllarda Müslümanlık olmadan başlamış bir gök tanrı inancıdır.
0: Evet. O zaman şimdi bir müzik arası verelim. Tokat Hubyar Semahı'nı dinleyelim. Ne dersiniz sevgili hocam?
2: Hubyar Semahı Beydili Türkmen boyunun Sıraç kabinesinin, yani Sıraç boyunun semahıdır.
0: Hı hı.
2: Tokadın Almus'un Hubyar tekkesi vardır, Hubyar Sultan'ın. Ona saygı, sevgi belirten semah derler. Hubyar semahı derler.
0: Sadece Tokat yöresinde mi dönülüyor?
2: Tokat yöresi ve çevresi. Yani Amasya'da dönülüyor. Diğer Sivas'ın Hafik, Doğanşar, Yıldızeli, yani
0: ilçelerinde de dönülebiliyor.
2: İşte Artova'da, Zile'de, Turhal.

0: da burada da dönülüyor bu yaşama.
1: Evet sevgili hocam, programımıza devam ediyoruz. Kırklar Meclisi'nden bahsettiniz biraz önce.
0: Evet.
1: Semah denildiğinde sıkça Kırklar Meclisi anlatısı gündeme geliyor. Bunu nasıl açıklarsınız? Kırklar Meclisi derken ne anlama geliyor?
0: Şimdi Kırklar Meclisi, yani peygamberimizin halkın tabii şeyi, yakıştırması. Peygamberimizin de Aşala'ya çıktığı gün Kırklar Meclisi. Orada dönüldüğüne inanılır Semah'ın. Hı hı. Orada dönüldüğüne inanılır. Gök Tanrı'ya çıktığı ve Aşala'ya çıktığını, orada dönüldüğüne inanılır.
1: Ve Türkiye'nin hemen hemen birçok yerinde de Kırklar Semahı olarak karşımıza çıkıyor.
0: Şimdi esas Kırklar Semahı Sivas Divriği Mahmut Erdal'ın Yine Dert'te inliyorsun. Fakat Erzincan'daki Turna Semahı'na da Kırklar Semahı diyor. Fakat diğer illerimizde de öyle bir Turna Semahı'na Kırklar Semahı olarak adlandırılıyor. Ama esas,
1: yani her yerde sahip çıkılıyor.
0: Sahip çıkılıyor ama esası şeyde Sivas Divriği Mahmut Erdal'ın Şahin Köyü'ndeki Yine Dert'te inliyorsun.
1: O zaman bu Semah'a kulak verelim, olmaz mı?
0: Dinleyelim tabii.
1: Dinleyelim.

0: Özellikle Erzincan yöresinde semahların ve deyişlerin çok olduğunu görüyoruz.
1: Şimdi Erzincan her yerde var da, tabii Erzincan'da da var.
0: Erzincan'da da çok fazla, Sivas'la birlikte Erzincan'da da çok fazla semah örnekleri
1: esas,
0: var.
1: Var, birkaç örnek var ama mesela turna semahı, ekseriyeti döndükleri turna semahı. Fakat tabii Sivas'ın daha çok, Malatya'nın daha çok. Ha, diğer yerlerden de var. Mesela biz bayramda Denizli'deydik. Orada bir programa katıldık. Orada da 3-4 tane semah. Onlar da, o semahlara tahtacı semahı deniliyor ama armut ağacı da orada. İşte Balıkesir. Fethiye semahı da orada. Diğer semahlarda da orada dönülüyor şey olarak.
0: Erzincan turna semahı hangisi oluyor?
1: Erzincan turna, işte Erzincan turna semahı olarak
0: bilinen.
1: Aşık İsmail Daimi'nin semahı.
0: Semahların kendi içinde bölümleri var hocam, benim bildiğim. Şimdi evet. O bir hatırladığım kadarıyla ağırlama, yeldirme, çark bölümünden i̇şte bahset.
1: Yeldirme biraz şeyde çark deniliyor. O hızlı olan,
0: hızlı olan
1: kısmına.
0: Evet. Üç bölümden oluştuğunu daha önce.
1: Üç bölümden oluşuyor zaten.
0: Bunlardan bahsedelim.
1: Tabii yani önce bir şeyle başlıyor. Ağır tempoyla başlıyor. Daha sonra birazcık hareketlenip en sonunda çarkından daha hareketlenerek bitiriliyor.
0: Yani bir eserin semah olduğunu anlamamız için
1: mutlaka çarkın,
0: müzikal bölümlerini incelememiz mi gerekiyor?
1: Tabii. Çarkın olması lazım. Çarkın olması. Yani orada gökten aldığını kalbine koyuyor. Ondan sonra halka veriyor. Yani o şekilde. Bir de güneşin etrafında dünyanın dönüşü
0: sembolize ediliyor.
1: Etrafında dünyanın dönüşünü temsil ediyor.
0: Evet.
1: Hubi Yaşar'ında kollarını açarak şey yapıyorlar. Onu temsil ediyor, evet.
0: Biraz önce ilk başlangıçta dediğiniz gibi bir yükseliş, bir aşk, bir ibadet şeklidir dediniz.
1: Tabii.
0: Manevi yükselişi temsil eder. Özellikle Kırklar Semahı, Peygamberimizin aşağıya çıktığı
1: şeyinde orada Kırklar Meclisi'ne uğruyor. Önce almıyorlar. Ben peygamberim diyorlar. Hayır, arın da gel diyorlar. Daha sonra ona ses geliyor. Diyor ki o şeyinden al, peygamberlik şeyinden arın, insan olarak git diyor da gidiyor, ben insan olayım. Ondan sonra alıyorlar, kabul ediyorlar yani Kırklar Meclisi'ni.
0: Evet. Şimdi sevgili hocam, semahın en önemli özelliği birlik beraberliği sağlaması.
1: Birliği beraberliği sağlar. İnsanları güzel yaşamaya teşvik eder. Kalp kıranları orada barıştırır.
0: İbadet şeklidir aynı
1: ibadet
0: zamanda.
1: Şekli, evet.
0: Yani hem bir dans, hem bir ibadet, hem müzikal ve şiirsel içeriği de çok
1: dua,
0: anlamlı.
1: Dua, tabii.
0: Dua, Tanrı'ya. Allah sevgisi, peygamber sevgisi, Hazreti Ali sevgisini içeren ve Kerbela olaylarını konu alan
1: tabii
0: semahlarımız var.
1: İşte bin yıllarında Müslümanlık kabul edilince bu sefer de İslam motifleri içine girdi.
0: İçine girmiş, evet.
1: İçine girdi. İşte Kerbela olayı da büyük acı biz aşıklarımızda falan bıraktık. Onun üzerine halen çalıp söylerler. Şiirler okurlar, düvazlar okurlar, şey yaparlar. Şimdi Müslümanlık kabul edilmeden de yine şeyde Ali olarak şey yapılır. Yani o semahlardaki Ali Gök Tanrı Ali. Tabii bin yılından sonra Müslümanlık
0: kabul edildikten sonra Hazreti Ali'ye giriyor.
1: Halkımız hep Hazreti Ali diyor ama o hep Gök Tanrı Ali.
0: Sevgili hocam, semahlarda kadın erkek birbirine dönük olarak ibadet eder.
1: Evet, can olarak. Evet.
0: Can olarak geçer dediniz. Kadın erkeklerin birlikte yer alması gerçekten çok dikkat çekici, önemli bir özellik.
1: Tabii.
0: Burada
1: ki
0: cinsiyet tamamen devre dışı olmuş.
1: Devre dışı, evet.
0: Bunu biraz daha açıklayabilir misiniz?
1: Tabii açıklarım. Şimdi
0: can derken,
1: can derken
0: ister?
1: Orada işte hani diyor ya, yalın ayak bütün dünya şeylerinden arınmış olarak Gök Tanrı'ya kendini bağlamak. Gök Tanrı'ya orada kendini bağlamak. Kendinden
0: geçip hiçbir özelliği olmadan sadece tek
1: olmadan,
0: can.
1: Can olarak. Yani kadını orada, kadın erkek de herkes can olarak orada bulunmaktadır. Yani yok sen kadınsın diyor.
0: Semahlarda kadın erkek o yüzden birlikte yer alır
1: birlikte
0: diyorsunuz.
1: Birlikte yer alıyor tabii ki.
0: Bu anlayış toplumsal bir fikri de güçlendiriyor. İnsan olmak, can olmak,
1: İnsan
0: cinsiyetin
1: olmak,
0: dışında
1: canım.
0: Olmak, sadece tabii. Yaratılan olarak birlikte olmak.
1: Evet, evet.
0: Semahın özü bu diyorsunuz.
1: Özü bu.
0: Evet. Semahların vazgeçilmez unsurlarından biri de bağlama.
1: Bağlama tabii, daha önce tabii.
0: Zakirler tarafından
1: evet, zakirler,
0: çalınan.
1: Göktürkler'de kopuz.
0: İdi.
1: Kopuz.
0: Ama şimdi bağlama.
1: Bağlama tabii, burada bağlama deniliyor.
0: Bir de def eşlik ediyor herhalde hocam.
1: Bazı yerlerde def de
0: eşlik ediyor.
1: Eşlik ediyor.
0: Ama esas şey...
1: Bazı yerlerde keman eşlik ediyor. Yani.
0: Evet, evet. Amasya'da keman biraz daha ön
1: olabilir.
0: Planda.
1: Olabilir. Mesela şeyde Azerbaycan efendim tar...
0: Tar eşlik ediyor.
1: Eşlik ediyor. Olabilir.
0: Ama Türkiye'de, Türkiye sınırları içinde genelde bağlama eşlik ediyor.
1: Bağlama tabii, ağırlık bağlama.
0: Bağlamanın semah... ve zakir dedik.
1: Zakir zaten bütün şeyi zakir
0: götürüyor.
1: Yani dede bir tek duasını yapıyor. Zakir götürüyor, evet.
0: Şimdi sevgili hocam, semah müziğinin kendine özgü yapısından söz edebilir miyiz?
1: Şimdi demin dedik ya, semahın şeyi değiştir.
0: Şimdi baktığımız zaman belli bir düzende dönülmesi, belli bir ritmi var.
1: Tabii, her yani, yöreninki ayrı.
0: Evet, dinlediğimiz zaman bu bir semah örneği diyebiliyoruz. Yani müzikle ilgilenen, halk müziğiyle ilgilenen herkes bunu aşağı yukarı tahmin ediyor.
1: Evet.
0: Tabii. Bunu nasıl tanımlarsınız yani?
1: Şimdi onun aslı değiştir. Fakat içine çark girince semah oluyor. Yani o dönme şekli, hızlanma olunca semah oluyor.
0: Anadolu'nun farklı bölgelerinde çok sayıda semah örneği bulunuyor. Şimdi bunlardan dediniz Akdeniz'de, Ege'de farklı.
1: Tabii farklı, oradakiler.
0: Erzincan'da, Sivas'ta.
1: Hepsinde
0: yakın,
1: farklı.
0: Amasya'da farklı, Çorum'da.
1: Tabii orada iklim faydeder. Gelen başka yerlerden göçler onu etkiler. Mesela Ege'deki hepsine tahtacı deniyor ama hepsinin tek tek isimleri var. Her bölgenin kendine has semahı var.
0: Bu da kültürel zenginliğimizi gösteriyor.
1: Tabii ki.
0: Tabii.
1: Büyük bir zenginlik. Türklere ait büyük bir zenginlik.
0: Şimdi Tahtacı Türkmenlerinde semah, benim de bölgem olan Akdeniz bölgesi, Ege bölgesi
1: mı?
0: Tabii ki, buyurun. Bunlar da nasıl oluyor?
1: Batı Anadolu ve Akdeniz'de onlara hep dedim ya, tahtacı semah deniyor ama hepsinin ayrı ayrı şeyi var. Alevi Bektaş inancında olan ağaç işleriyle ilgilenip uğraş veren, yani ekmeğini o işlerden kazanan kişilere verilen attır. Bunlar çeşitli mutfak gereçleri, at arabası, kayık işleri falan, işte o günkü şeyde onlarla geçimini sağlarlar. Ağaçeri veya tahtacı denilmektedir onlara da.
0: Yani tamamen ormancılıkla aslında.
1: Ormancılıkla, evet.
0: İlgileniyorlar.
1: O günkü şartlarda öyle şey yapıyorlar. Şimdi artık daha tabii onu yapmıyorlar ama işte at o günden beri söylendiği için tahtacı olarak tahtacı semaha deniyor yani.
0: Evet.
1: Onlar da kopuz veya bağlama çalmaya tıntın derlermiş. İç Anadolu'muzda da yaşayan Oğuz Türkmenlerinden olduğu gibi ölen birisine ağıt yakarlar. Bir de nefes yakma var onlarda. Cem törenlerinde koşma, düves şeklinde söylerler. Her ozan ağıt yakamaz. Ağıt yakan ozan azdır tabii kiçiğde. Bazı yerlerde hava yakma onlara
0: diyorlar. Evet.
1: Göktürklerde görülen yol yakma törenlerinin olduğu gibi aynısı onlar da tatbik ediyorlar. Tahtacıların cem törenlerine semaha önce bacı kalkar. Bacı Fatma anamızı temsil eder. Erkeklerden kime semaha kalkarsa yanına gider, üç defa Allah, Muhammed, Ali diye niyaz eder. Ege bölgesinin bazı yörelerinde erkeğin sol omuzunun elini koyarak üç defa Allah, Muhammed, Ali diye niyaz ederler. Semahçılar müzik başlayınca kollarını iki yana açarak sağa sola hareket ederek komut ile erkekler dışarı çıkarlar. Bacılar içeri girer. Sol ayağı hafif kırılarak yapılan yürüme biçimi semahın sonuna kadar devam eder. Giriş çıkışında başlayacak diyen yürüme dört sayılarak yürülür. İki el göğsüne kapanır, konur. İki el yukarı açılır, kapanır. Bunun anlamı Tanrı'dan aldığı kısmeti kalbine kor, onu halka dağıtır. İkinci dörtlük başlarında birinci semahçılar arkadaki semahçılara dönerler. Dairesel olarak hızlanma yapılır, yani çark dediğimiz.
0: Hı hı.
1: Kendi ekseni etrafında 60 derece dönerler. Üçüncü kısımda da dört numaralar öne çıkarak dört gruplar oluştururlar. El tutarak üç defa Allah, Muhammed, Ali aşkına selamlaşarak, niyaz ederek çarkı
0: bitirirler.
1: Tamamlarlar, bitirirler.
0: Evet. O zaman Fethiye Tahtacı Sema'nı dinleyelim bu açıklamadan sonra.
1: Evet.

0: Teşekkür ederim sevgili hocam. Şimdi Urfa Kısas Semahı'na geçelim.
1: Kısas Semahı.
0: Evet. Bu da önemli bir yer tutar.
1: Oğuz Türklerinin Şanlıurfa yöresinde yaşayan Alevi Bektaş topluluklarının cem törenlerinde semazenlerle döndükleri semahtır. Aşıklar tarafından Hazreti Muhammed ve Ali Ehli Beyt'e yazılan övgülü sözlerden oluşan deyişlerle saz eşliğinde semazenlerle semah dönerler. Üç bölümlüdür. Duraklama, yürüme, çark
0: şeklinde devam eder.
1: Daha biraz hızlanarak devam eder. Şanlıurfa'da Kısas yöresinde bugün yasla gördüm zülfü siyahım.
0: Evet sevgili hocam, semahların dünya çapında da kabul gördüğünü biliyoruz. UNESCO tarafından
1: evet.
0: Somut olmayan kültürel miras listesine ve Türkiye için değerli, insanlık için önemli bir kültürel değer olduğunu gösteriyor. UNESCO tarafından da kabul edilmesi gerçekten gurur verici bir
1: şey. Tabii ki gurur verici. Bir de genç kuşakların buna daha çok eğilmesi lazım ki kardeşliği, birliği, beraberliği o şekilde sağlar yani semahlar.
0: Evet, semahların geleceği konusunda neler söylersiniz?
1: Tabii ki semahlarımızı büyüklerimizden dönerek öğrendik. Onların birikimlerinden faydalandık. İnşallah bizden sonra gelecek nesilde bizlerin birikiminden faydalanarak semah dönerler. Semah dönenler günümüze kadar yaşatmışlar tabii. O şekilde.
0: Türkiye'nin birçok bölgesinde de semahlar hala yaşatılmakta.
1: Yaşatılmakta. Evet. Yaşatılırsa Türklük yaşar.
0: Evet.
1: Yani Türklüğün yaşama şekli semahlarımızla.
0: Çünkü kültürel miras yaşatıldıkça varlığını sürdürür varlığını toplum sürdürür. İçinde. Ve çok çok teşekkür ederim sevgili hocam bu semahlar konusunda bizi bilgilendirdiniz.
1: Evet, teşekkür ederim tabii.
0: Örnekler de dinlettik. Son olarak da bir örnekle biz programımızı noktalayacağız. Erzincan'ın
1: Turna Semahı.
0: Turna Semahı'yla programımızı evet. Noktalayalım. Evet,
1: Turna Semahı o Doğu Anadolu'da da söylenir. Ta Ardahan'da aynı evet. Semah dönülür.
0: Birçok yerde.
1: Birçok yerde o semah dönülür yani şey olarak. Ama tabii Sivas'ın Mahmut Erdal'ın yine dertte inliyorsun. Esas kırşah semahı da odur. Ama Turna Semahı da
0: Turna Semahı.
1: İsmail Daimi'nde evet, evet. O da güzeldir evet.
0: O zaman sevgili hocam çok teşekkür ederim. Bugün Bir Konu Bir Konuk programında semahları konuştuk sevgili dinleyenler. Semahların tarihsel kökenlerini, inanç dünyamızdaki yerini, müziğini, yöresel çeşitliliklerini, günümüzdeki durumunu halk müziği ve folklor araştırmacısı Orhan Gazi Yılmaz'dan aldık. Katkılarınız için çok teşekkür ederiz.
1: Ben de teşekkür ederim. Bir bilgi verdiysem çok mutlu olurum.
0: Teşekkür ederiz, aydınlattınız bizi.
1: Biz onu dinleyen gençlerimiz, onlar da bizden sonraki nesiller, onlar da kendi sona gelen nesillere aktarması lazım ki
0: kültürümüz devam etsin.
1: Kültür devam etsin.
0: Evet. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan, konuğumuz Orhan Gazi Yılmaz, teknik yapımda Gülçin Çağlar. Bir başka Bir Konu Bir Konuk programında yeniden buluşmak dileğiyle hoşça kalın.

0: Saat 2.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 14-32 derece, Bilecik 13-29, Bursa 16-32, Çanakkale 16-31, Edirne 16-33, İstanbul 18-29, Kırklareli 15-32, Kocaeli 18-30, Sakarya 17-29, Tekirdağ 16-27 ve Yalova 17-29 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 13-28 derece. Aydın 21-37, Denizli 19-34, Kütahya 11-28, İzmir 20-32, Manisa 19-34, Muğla 17-31 ve Uşak 13-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Antalya ve Hatay hariç bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 22-31 derece. Antalya 22-28, Burdur 14-30, Hatay 21-28, Isparta 14-29, Kahramanmaraş 19-33, Mersin 23-30 ve Osmaniye 22-29 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 13-29 derece, Ankara 14-29, Çankırı 12-29, Eskişehir 13-29, Karaman 13-28, Kayseri 11-28, Kırıkkale 14-28, Kırşehir 13-27, Konya 14-29, Nevşehir 13-25, Niğde 12-28, Sivas 10-25 ve Yozgat 10-24 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Sinop ve Kastamonu'nun iç, Karabük'ün güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 15-30 derece, Bolu 12-27, Düzce 16-30, Karabük 14-29, Kastamonu 10-27 ve Zonguldak 15-24 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Bayburt ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 13-31 derece, Artvin 17-24, Bayburt 9-25, Çorum 12-27, Giresun 19-24, Gümüşhane 12-25, Ordu 18-24, Rize 19-24, Samsun 17-26, Sinop 16-27, Tokat 12-28 ve Trabzon 20-24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Elazığ ve Şırnak hariç bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleriyle Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esecek. Ağrı 11-26 derece, Ardahan 9-24, Bingöl 14-31, Bitlis 12-26, Elazığ 15-32, Erzincan 14-29, Erzurum 8-25, Hakkari 15-28, Iğdır 16-29, Kars 8-22, Malatya 14-32, Muş 13-29, Tunceli 13-31, Şırnak 23-33 ve Van 12-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 21-35 derece, Batman 16-37, Diyarbakır 17-36, Gaziantep 19-32, Kilis 20-33, Mardin 24-33, Şanlıurfa 22-36 ve Siirt 22-36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Batısı gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış ve pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde doğusu yer yer puslu ve sisli. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan güneyiyle, öğle saatlerinde genelinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'in doğusuyla, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde batısında kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İsrail'in saldırgan tutumunun barışa ve bölgesel istikrara zarar verdiğini belirten Erdoğan, İsrail'in son dönemdeki politikalarının sadece Filistin'i değil, tüm bölgeyi etkileyen güvenlik riskleri oluşturduğunu ifade etti. Erdoğan, İsrail'in saldırılarına sessiz kalanlara da tepki gösterdi. İsrail durdurulmalıdır. Bu insanlığın ve insanlık cephesinin ödevidir sözleriyle uluslararası topluma daha etkin sorumluluk alma çağrısında bulundu. Konuşmasında Akdeniz'de özellikle de Kıbrıs adasında fitne ateşinin yakılmak istendiğini ve gelişmeleri çok yakından takip ettiklerini dile getiren Erdoğan, ihtirasları cüsselerini aşan bazı yapılar İsrail'in fitne kayığına binmişler. Doğu Akdeniz'de hayal peşine düşmüşler. Kimse macera peşinde koşmasın. Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kast edilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olur, çok da sert olur ifadelerini kullandı. İzmir merkezli 12 ilde Fethullahçı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda örgütün güncel eğitim yapılanması faaliyetleri ortaya çıkarıldı. Operasyon yapılan illerde örgütün öğrenci evi adı altında 22 hücre evinin bulunduğu tespit edildi. Hücre evlerine düzenlenen operasyonlarda haklarında gözaltı kararı bulunan 77 şüpheli ile evlerde saklandığı belirlenen 3 şüpheli yakalandı. Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalarsa sürüyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 12 Haziran Cuma günü okulların tatil edildiğini duyurdu. Liselere giriş sınavının 13 Haziran Cumartesi günü yapılacağını hatırlatan Bakan Tekin, sınavın yapılacağı okullarda hazırlık çalışmalarının tamamlanabilmesi için Türkiye genelindeki tüm okulların tatil edildiğini, öğretmen ve öğrencilerin Cuma günü idari izinli sayılacağını açıkladı. Tekirdağ ve Kırklareli'nde yangın riskine karşı ormanlık alanlara girişler 15 Ekim tarihine kadar yasaklandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında Amerika Birleşik Devletleri ve İran'a itidal ve saldırıları derhal durdurmaları çağrısında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında gerginliğin yeniden artmasından endişe duyduklarını dile getiren Zaharova, sivil altyapılara yönelik saldırılar kesinlikle kabul edilemez, krizin diplomasi yoluyla çözülmesi gerekiyor dedi. Rusya-Ukrayna savaşı konusunda ise sözcü Zaharova, Rus ordusunun ülke yönetiminin belirlediği tüm hedeflere ulaşana kadar Ukrayna'da eylemlerini sürdüreceğini açıkladı. Açıklamasında ayrıca Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik tek taraflı yasa dışı yaptırımlar uyguladığını söyleyen Zaharova, "Bunu kınıyoruz. Avrupa Birliği'nin yeni yaptırım paketine sert karşılık vereceğiz." ifadelerini kullandı. Ve spor, 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı başlıyor. Tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek FIFA Dünya Kupası 11 Haziran Perşembe akşamı oynanacak açılış maçıyla başlayacak. Turnuvanın açılış maçında A grubunda ev sahiplerinden Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek. Meksika'nın başkentiyle aynı adı taşıyan Mexico City stadında oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Karşılaşma TRT1'den canlı yayınlanacak. 2026 FIFA Dünya Kupası 6 haftalık heyecanın ardından 19 Temmuz Pazar günü Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde New Jersey stadında oynanacak final maçıyla sona erecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kızılcahamam Kahramankazan Ankara yolunun 21 ila 24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam Kahramankazan Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla Denizli yolunun 22 ila 27. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 5 ila 10. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Keşan-Gelibolu yolunun 70 ila 71. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bingöl-Karlıova yolunun 1 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

参ります。

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 11 Haziran Perşembe günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Antalya ve Hatay hariç Akdeniz, Doğu Karadeniz, Şırnak hariç Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas çevreleri, Sinop ve Kastamonu'nun iç kesimleri, Çankırı'nın kuzeyi, Karabük'ün güney kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Artvin, Bayburt, Erzurum'un kuzey kesimleri, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esecek. 12 Haziran Cuma günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Kahramanmaraş hariç Doğu Akdeniz, Giresun hariç Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla, Kırklareli, Edirne, Konya, Bingöl, Muş, Ağrı, Batman ve Bitlis çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Artvin'in iç kesimleri, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 13 Haziran Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Edirne hariç Marmara, İzmir kıyıları hariç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla, Çorum, Van ve Hakkari çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Eskişehir, Sivas ve Çankırı hariç İç Anadolu, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Adana ve Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ise cumartesi gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak yurt genelinde azalacak, kuzeybatı kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altına düşecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
0: ...1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizler. Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Sevgili dinleyiciler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Türkiye'nin görkemli coğrafyasında bulunan farklı iklimlere ve zengin özelliklere sahip 81 ilimizi tanıtacağımız Keşfediyar programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Arzu Yücesoy, yayın ve yapım ekibimizle birlikte sizlere keyifli bir gün diliyor, programımıza başlıyoruz. Bu hafta Keşfediyar'da antik kentleri, eşsiz sahilleri, geleneksel mimarisi ve yöresel kültürüyle öne çıkan Muğla ilimizi tanıtacağız. Tarihini, doğasını ve renkli yaşamını sizlerle paylaşacağız. İstiridye'nin içinde saklı cennet Muğla, Türkiye'nin hem en saklı kalmış hem de en masalsı şehirlerinden biridir. Güneşin, mavinin ve yeşilin boyandığı bu kent, rotasını Ege'ye çeviren herkesin mutlaka görmesi gereken turistik destinasyonlar arasında yer alır. Adını çevresini kuşatan dağlardan alan Menteşe yöresinde bulunmaktadır. Ege bölgesinde bulunmasına rağmen bazı ilçelerinin Akdeniz bölgesi sınırları içinde yer alması nedeniyle iki bölgede de toprağı olan nadir şehirlerden biri olan Muğla, Antikkarya bölgesinin en eski yerleşim alanlarından biri olarak bilinir. Kuzeyde Aydın, Söke, Nazilli hattından başlayıp güneyde Dalaman çayına kadar uzanan verimli karya toprakları, antik çağlarda Lidya, Likya ve Frigya gibi köklü medeniyetlerle sınır paylaşan, kültürel etkileşimin yoğun yaşandığı bir coğrafya olarak öne çıkar. Nüfus artışı ve kolonizasyon faaliyetleriyle yerleşim alanları Bodrum, Dalaman ve Fethiye çevresine doğru genişler. Karya adınınsa M.Ö. 3400'lü yıllarda bölgeye gelen ve Karyalılara komutanlık eden bir liderin isminden geldiği düşünülmektedir. Tarihi kaynaklara göre Karyalılar bölgenin yerli halkıydı ve zamanla Mısır, Asur, İskit ve Helenistik kolonilerin hakimiyet mücadelesine sahne olan işgallere maruz kaldılar. Ardından Metler ve Persler bölgeyi satraplar, günümüz anlamıyla valiler aracılığıyla yönetti. Büyük İskender bölgeyi fethetmeye geldiğinde Muğla'yı Persler tarafından atanmış bir satrap yönetmekteydi. Büyük İskender'in fethinden sonra yaşanan taht kavgaları ve imparatorluğun zayıflaması sürecinin ardından Roma İmparatorluğu ikiye bölündüğünde Muğla, Bizans sınırları içinde kalmıştır. Ev sahipliği yaptığı tüm uygarlıklar sayesinde Muğla, günümüzde 103 ören yeri barındıran, tarihi zenginliği yüksek bir şehir konumundadır. Antik çağda adı Mobella, Mobolia, Moğla olarak geçen Muğla, 1284 yılında Menteşe Beyliği'nin egemenliğine girmesiyle Menteşe adını almıştır. Bu ismin kökeni Evliya Çelebi'nin Seyahatname adlı eserinde de bahsedilmiş. Rivayete göre bu bölge Rumların elinden Selçuklu Sultanı Kılıç Arslan'ın komutanlarından Muğlu Bey tarafından fethedilmiş. Muğlu Bey, Mahan'dayken gördüğü bir rüya üzerine ulemanın huzurunda İslamiyet'i kabul etmiştir. Kalenin fethinden sonra da yörenin

...ehemmiyetini alınmıştır. Denize kıyısı olması sebebiyle de şehrin önemi artmış ve sancak yönetim merkezi ilan edilmiştir. Osmanlı Devleti'nin zayıflamasıyla birlikte Kurtuluş Savaşı öncesinde İtalyan işgaline uğrayan Muğla'da Kocahan Mitingi ile halk işgale karşı durma kararı almış ve direniş komiteleri kurulmuştur. Yunan işgali süresince şehir Menderes hattı boyunca kendini müdafaa etmiştir. Muğlalılarla Gazi Mustafa Kemal Atatürk arasındaki ilk temassa Ekim 1919 yılında Sivas Kongresi öncesi Muğla'dan Paşa'ya çekilen bağlılık telgrafı ve Atatürk'ün bu telgrafa övgü dolu cevabıyla gerçekleşir. Kurtuluş Savaşı sürecinde bölge, kongre ve direniş faaliyetlerinde aktif rol alırken, savaşta verdiği 1444 şehitle Ege illeri arasında en yüksek kayıp veren il olmuştur. Savaş sonrası dönemde dağların denize paralel uzanması nedeniyle ulaşım açısından çevre iller gibi gelişemeyen ve dışarıya kapalı olan Muğla, Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte 1923 yılında il olur. Ayrıca son yıllarda Muğla'da açılan üniversitenin, kurulan yeni sanayi bölgelerinin ve dokunulmamış tarihle dolu güzellikleri sayesinde turizm faaliyetlerinin gelişmesiyle şehir canlanmıştır. Ege bölgesinde yer alan ve küçük bir kısmıyla Akdeniz bölgesine uzanan Muğla, Türkiye'nin güneybatısında yer alır. Nüfusu son verilere göre yaklaşık 1.099.547'dir. Yüz ölçümü 12.655 km², deniz seviyesinden yüksekliği ise 670 metredir. Kuzeyinde Aydın, kuzeydoğusunda Denizli ve Burdur, doğusunda Antalya ile komşu, güneyinde Akdeniz ve batısında ise Ege Denizi ile çevrilidir. Merkez ilçe Menteşe ile birlikte Bodrum, Dalaman, Datça, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Marmaris, Milas, Ortaca, Seydikemer, Ula ve Yatağan olmak üzere 13 ilçeden oluşur. Bu ilçeler arasında toplam nüfus baz alındığında en büyük 3 ilçe sırasıyla Bodrum, Fethiye ve Milas'tır. Toplam uzunluğu 1479 kilometre olan deniz kıyılarıyla Muğla, Türkiye'nin uzun sahil şeridine sahiptir. Plaka numarası 48 olan Muğla'nın Ankara'ya uzaklığı 604 kilometre, İstanbul'a uzaklığı 776 kilometre, İzmir'e uzaklığı ise 226 kilometredir. İl, maden yatakları bakımından zengin bir şehirdir. Bu sektörde yatağın lignit rezervleri ve Fethiye krom yatakları ilk kalemde sayılabilir. Muğla ayrıca önemli bir mermercilik merkezidir. Bu enerji ve madencilik üretim tesisleri dışında sanayiye dönük büyük girişimler bulunmamaktadır. Ekonomi özellikle turizm ve tarıma dayalıdır. Muğla'da Akdeniz iklimi hakimdir. İklimin karakteristik özelliklerini taşıyan ilde yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçer. Muğla'da Devlet Üniversitesi, 1992 yılında kurulan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'dir. Üniversite, eğitim, sağlık, spor ve turizm alanlarında önemli çalışmalara ev sahipliği yapmakta olup, özellikle Bodrum, Fethiye, Marmaris ve Milas gibi ilçelerde bulunan fakülte ve yüksek okullarıyla geniş bir akademik yapıya sahiptir. Deniz, kum ve güneş denildiğinde akla ilk gelen şehirlerden biridir Muğla. Yalnızca masmavi denizi ve sıcak kumlarıyla değil, tarih boyunca Karyalılar, Hititler, Lidyalılar, Persler, Büyük İskender, Roma İmparatorluğu, Bizans, Selçuklular ve Osmanlılar gibi pek çok büyük medeniyete ev sahipliği yapmış olmasıyla da öne çıkar. Bu zengin geçmiş, şehri her dönemden izler bırakan, eşsiz bir kültürel miras kazandırmıştır. Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Datça eşsiz plajlarıyla dünya çapında tanınan beldeler arasında yer alır. Tarihi ve kültürel birikimiyle Muğla, bünyesinde keyifle gezilecek pek çok yer barındırır. Gerek şehir merkezinde, gerekse ilçelerinde, özellikle Osmanlı döneminden kalma yapılar dikkat çeker. Tarihi ve kültürel mirasının yanı sıra, zengin doğal güzellikleri ve sıcak insanlarıyla da hayranlık uyandıran Muğla'dan ayrılmak çoğu zaman zor gelir.
Muğla şehir merkezinde ahşap mimarisiyle öne çıkan Konak Altı Hanı, Osmanlı sanatının zarif örneklerinden Kurşunlu Camii,

beyaz tonlarıyla görkemli Şeyh Camii, kentin simgesi haline gelmiş Muğla evleri ve bacalarıyla, önemli bir arkeoloji ve kültür merkezi olan Muğla Müzesi, gezilecek yerlerin başındadır. Muğla denildiğinde ilk akla gelen yerlerden biri olan Ölüdeniz, 3 kilometrelik plajıyla adeta Tanrı'nın dünyayı armağanı olarak nitelendirilir. Açık ve koyu mavinin yeşille iç içe geçtiği Ölüdeniz, yılın büyük bölümünde ılık ve durgun deniziyle en çok rağbet gören destinasyonlardan biridir. Ölüdeniz'e yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta bulunan Kelebekler Vadisi, adını Temmuz-Eylül ayları arasında görülen Jersey Tiger kelebeklerinden alır. 4 mevsim akan küçük şelalesi, geniş kumsalı, tertemiz denizi, çakıl taşları ve pembe zakkumlarıyla huzur dolu bir atmosfer sunar. Birinci derece doğal sit alanı olan bu vadide, milyonlarca kelebeğin doğayla iç içe oluşturduğu büyüleyici manzaraya siz de tanıklık edebilirsiniz. Klasik çağ Bodrum'undan günümüze ulaşan en önemli anıtsal yapılardan biri olan Bodrum Antik Tiyatrosu, Göktepe'nin güney yamacında yer alır. Sahne binası, orkestra ve oturma alanı olmak üzere 3 bölümden oluşan bu yapı, Anadolu'nun en eski tiyatrolarından biridir ve Kral Mausolos dönemine tarihlenir. Plajlarıyla ünlü Muğla'da öne çıkan noktalardan biri de Sarıgerme Plajı'dır. Eski adı Osmaniye olan bu mavi bayraklı plaj, berrak denizi ve etkileyici manzarasıyla dikkat çeker. Selimiye'de bulunan Akkum Koyu ise sakin ve keyifli atmosferiyle yaz tatillerinin vazgeçilmez duraklarından biridir. Bodrum Çarşı Mahallesi'nde yer alan Bodrum Kalesi, iki liman arasında üç tarafı denizlerle çevrili kayalık bir yarımada üzerine kurulmuştur. İngiliz, İtalyan, Alman ve Fransız kuleleriyle dikkat çeken kale, günümüzde Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi olarak hizmet vermektedir ve dünyanın en önemli sualtı arkeoloji müzelerinden biri olarak kabul edilir. Hristiyanlık açısından kutsal kabul edilen Hazreti İsa ve 12 havarisine ait fresklerin bulunduğu Yediler Manastırı da Muğla gezisinde mutlaka görülmesi gereken duraklar arasında yer almalıdır. Milas Müzesi ise 1987 yılında ziyarete açılmış olup Milas Kültür Merkezi binasında yer almaktadır. Şeytan Yalısı zeytin ağaçları arasında huzurlu bir ortam sunar. Uyku Vadisi ise Bodrum-Milas Havalimanı'na yakın konumuyla Hamza Bey Çayı kıyısında zeytin, çam ve çınar ağaçları arasında dingin bir atmosferdir. Muğla'nın en güzel köylerinden biri olan Turgut Köyü'ndeki Turgut Şelalesi, doğa yürüyüşü, safari ve trekking için uygun bir ortam sunar. Gökova'da yer alan Azmak Nehri ise yeşillikler arasında yürüyüş yapma ve bol oksijen depolama imkanı sunarak unutulmaz bir deneyim yaşatır. Efsaneleriyle ünlü Kız Kumu, denizin ortasından yürüyerek geçilebilen kum yolu ve hüzünlü hikayesiyle gelenleri kendine hayran bırakmaktadır. Bunlardan birini sizlerle paylaşalım sevgili dinleyicilerimiz. Bir rivayete göre bir kralın kızı bir balıkçı gence aşık olur. İkili gizlice buluşmaya başlar. Balıkçı her gece sandalıyla kıyıya gelir, prenses de elindeki fenerle ona yol gösterir. Bir gün kral bu durumu öğrenir ve askerlerine gençleri yakalamalarını emreder. Tam buluşacakları sırada askerler prensesi yakalar. Genç kız kurtulmayı başarır ve sevdiğine ulaşabilmek için denize doğru koşmaya başlar. O anda bir mucize gerçekleşir. Prensesin bastığı yerler kumsala dönüşür ve denizin üzerinde bir yol oluşur. Ağır zırhlı askerler ise ilerlemekte zorlanır. Askerler buluşmayı engellemek için oklarını balıkçıya doğrultur. Ancak hedef şaşar ve ok prensesi vurur. Balıkçı sevdiğini kollarına alır ve bir daha kimse onları göremez. Rivayete göre bugün Kız Kumu'nda görülen kırmızımsı kumların nedeni de prensesin denize karışan kanıdır. Kız Kumu'nu ziyaret edenler denizin ortasında uzanan bu doğal kum yolunda yürüyerek hem eşsiz manzaranın hem de bu romantik efsanenin izlerini hissetmektedir.

Sevgili dinleyiciler, Muğla tarihiyle, doğasıyla ve deniziyle keşfedildikçe güzelleşen, her köşesinde ayrı bir hikaye barındıran eşsiz bir şehir. Antik Karya bölgesinin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Muğla ilimizi tanıtmaya, yöreye ait bir türkümüzü dinledikten sonra devam edeceğiz.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Bodrum'dan Fethiye'ye, Datça'dan Akyaka'ya uzanan coğrafyasında kültür ve doğanın iç içe geçtiği ilimiz Muğla'yı tanıtmaya devam ediyoruz. Muğla denildiğinde akla gelen ilk tarihi yapılardan biri hiç şüphesiz Konak Altı Hanı'dır. Konaklama amacıyla inşa edilen bu zarif yapı, ahşap mimarisiyle dikkat çeken, sade ama etkileyici Bağdadi bir eserdir. Beyaz boyayla ahşap dokunun iç içe geçtiği ince işçiliğiyle 19. yüzyıl sivil mimarisinin en güzel örneklerinden biri olarak günümüze kadar ulaşmayı başarmış. Bir zamanlar Menteşe yöresine gelen tüccarların ve mevsimlik işçilerin konakladığı bu han, geçmişte oldukça hareketli günlere tanıklık etmiş. Alt katı yolcuların hayvanları için ahır ve gıda ambarı olarak kullanılırken, diğer bölümleri dükkan olarak hizmet vermiş. Muğla merkezde Müştak Bey Mahallesi'nde yer alan bu iki katlı yapı, Cumhuriyet'in ilk yıllarında Muğla Otel olarak da kullanılmış. Muğla eşrafından Ömer Hafızoğlu ve Hacı Mehmet Konuk tarafından Rum ustaların emeğiyle inşa edilen han, bugün hala o özgün dokusunu koruyor. Han günümüzde Konakaltı Kültür Merkezi adıyla faaliyet göstermekte ve çeşitli kültürel ve sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır. Kurşunlu Camii, Osmanlı sanatına hayranlık duyanların mutlaka görmesi gereken önemli eserlerden biridir. Muğla'nın Menteşe ilçesi Balıbey Mahallesi'nde yer alan bu yapı, 1493 yılında Menteşe beylerinden Es-Seyyid Şücaettin Bey tarafından yaptırılmış. Klasik Osmanlı mimarisi özelliklerini taşıyan cami, ilk olarak 30 derslikli bir medrese olarak hizmet vermiş, daha sonra camiye dönüştürülmüştür. 1853 yılında yapılan restorasyonda kubbesinin kurşunla kaplanması, camiye kurşunla adının verilmesine neden olmuştur. İç mekanda bulunan kalem işi süslemeler, özellikle Rodos'tan getirilen kök boyalar sayesinde günümüze kadar canlılığını korumuştur. Kabe ve yelkenli gemi motifleri de caminin dikkat çeken sanatsal detayları arasında yer alır. Yüzyıllar boyunca çeşitli onarımlar geçirerek günümüze ulaşan Kurşunlu Camii, hem tarihi hem de mimari açıdan Muğla'nın en önemli eserlerinden biridir. Ayrıca ünlü gezgin Evliya Çelebi de seyahatnamesinde bu camiden bahsetmiştir. Şeyh Camii Muğla Çarşısı içinde, günümüzde Şeyh Mahallesi'nde bulunan tarihi bir Osmanlı eseridir. Asıl adı Şeyh Bedrettin Camii olan yapı, 1565 yılında vakıf eseri olarak inşa edilmiş. Yüzyıllar boyunca birçok onarım geçiren caminin minaresi ise 1800'lü yıllarda eklenmiştir. Geniş bir alana sahip olan caminin bahçesinde yapıyı yaptıran Şeyh Bedrettin başta olmak üzere dönemin önemli din alimlerinin mezarları bulunmaktadır. 1671 yılında Muğla'yı ziyaret eden ünlü seyyah Evliya Çelebi de seyahatname eserinde Şeyh Camii'ni şehrin sanatlı camileri arasında göstermiştir. İç mekanında beyaz ve turkuaz renklerin hakim olduğu sade ama zarif bir dekorasyon dikkat çeker. Altın harflerle işlenmiş hat yazıları, vitray camlar ve kalem işi süslemeler camiye estetik bir görünüm kazandırmaktadır. Ayrıca geçmişte cami bahçesinde iki hücreli bir medresenin bulunduğu da bilinmektedir. Şeyh Bedrettin 16. yüzyılda yaşamış, Muğla'da dersler vermiş ve halk tarafından sevilen önemli bir mutasavvıf olarak tanınmıştır. Muğla denildiğinde akla gelen ilk simgelerden biri, kendine özgü mimarisiyle dikkat çeken Muğla evleri ve bacalarıdır. Bu evleri diğer bölge evlerinden ayıran en önemli özellik ise Muğla bacası olarak bilinen özel baca yapılarıdır. 1940'lı yıllara kadar evlerin damları genellikle toprakken, kiremitli çatıların yaygınlaşmasıyla birlikte bu karakteristik bacalar ortaya çıkmış, geleneksel olarak Rum ustalar tarafından geliştirilen bu mimari tarz, zamanla Türk ustalar arasında da yayılmıştır. Muğla ülkemizin en çok yağış alan illerinden biridir. Halk arasında Deli Mehmet olarak adlandırılan Poyraz'la karışan yağmurun her yönden yağması halkın ihtiyacına göre bir baca şekillendirmesinde etken olmuştur. Muğla bacasının dört tarafının açık olarak yapılması, baca tıkanmalarını ve soba tütmesini engellemektedir. İklimin özelliği ve kullanım amacına göre rüzgarı ve yağmuru kesecek biçimde üstü kapatılarak dikdörtgen biçiminde şekillenmiş, Alaturka kiremitlerle örülen, haç biçimini andıran özel yapısıyla dikkat çeker. Yaklaşık 28 adet yağlı kiremit kullanılarak oluşturulan bu bacalar hem işlevsel hem de estetik bir görünüm sunar. Günümüzde Muğla sokaklarında dolaşırken küçük ve sevimli yöre evlerinin üzerinde yükselen bu özgün bacalar şehrin kültürel kimliğinin en önemli simgelerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Muğla Müzesi şehrin tarihi ve kültürel mirasını yakından tanıyabileceğiniz en önemli mekanlardan biridir. Müştak Bey Mahallesi'nde Konakaltı Kültür Merkezi'nin hemen yanında bulunan müze, geçmişte cezaevi olarak kullanılan binanın restore edilmesiyle 1994 yılında ziyarete açılmış. Müze, arkeoloji, doğa tarihi ve etnografya bölümleriyle ziyaretçilerine zengin bir koleksiyon sunmaktadır. Bünyesinde yaklaşık 5460 eser bulunan müzede, Stratonikeya antik kenti başta olmak üzere Lagina ve Cetrea antik şehirlerinden çıkarılan arkeolojik eserler sergilenmektedir. Muğla Müzesi'ni özel kılan en önemli özelliklerden biri ise Türkiye'nin ilk doğa tarihi müzesi olma unvanını taşımasıdır. Özlüce Köyü Kaklıcatepe kazılarında bulunan milyonlarca yıllık hayvan ve bitki fosilleri burada sergilenmektedir. Bu fosiller 5 ila 9 milyon yıl önce bölgede yaşayan canlılara aittir. Ayrıca etnografya bölümünde Muğla'nın geleneksel kıyafetleri, günlük yaşamda kullanılan araç gereçler ve yöresel kültüre ait pek çok eser ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir. Kaunos Antik Kenti Anadolu'nun Karya bölgesinde yer alan antik bir kenttir. Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Çandır Mahallesi sınırları içinde yer alır. Antik çağlarda önemli bir ticaret ve liman merkezi olarak bilinen Kaunos Antik Kenti, zamanla denizin alüvyonlarla dolması nedeniyle liman özelliğini kaybetmiş ve bugün kıyıdan oldukça içeride kalmıştır. Kentin girişinde yer alan görkemli kaya mezarları, bölgeye gelenlerin ilk dikkatini çeken yapılardır. Yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki sur duvarları, agora, tiyatro, hamam, çeşme ve tapınak kalıntıları, Kaunos'un antik dönemde ne kadar önemli bir yerleşim merkezi olduğunu göstermektedir. Arkaik yani ilk dönem, klasik, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine kadar kesintisiz yerleşim gören kent, daha sonraki yıllarda terk edilmiştir. Halikarnas Mozolesi Karya bölgesinin Pers satrapı yani valisi ve hükümdarı Kral Mausolos adına eşi ve aynı zamanda kız kardeşi olan Artemisia tarafından Bodrum'da yaptırılan ve antik dünyanın yedi harikası arasında yer alan anıtsal bir mezardır. Günümüzde büyük ölçüde yıkılmış olsa da kalıntıları ve sergilenen parçalarıyla önemini korumaktadır. Kolonlarıyla Yunan mimarisini, piramit şeklindeki çatısıyla da Mısır mimarisini birleştiren devasa boyutlardaki mezar yapı, alt kısmı güçlü bir kaide, üzerinde sütunlu bir yapı ve en üstte piramit biçiminde bir çatıyla tamamlanmıştır. Zirvesinde ise Mausolos ve Artemisia'yı temsil eden bir atlı araba heykeli bulunduğu bilinmektedir. Anıt mezar yani mozole terimi bu yapıdan gelir ve benzer anıtsal mezarlar için genel bir ad olarak kullanılır. Mozolenin bulunduğu alan bugün açık hava müzesi olarak düzenlenmiş. Alandan içeri girildiğinde sağ tarafta bodrum tipi bir ev bulunur. Sol tarafta görülen uzun yapı içinde mozole ile ilgili kabartmalar, maket ve bazı çizimlerle yapıya ait mimari parçalar teşhir edilmektedir. Kazılar sırasında bulunan birçok eser geçmişte yurt dışına götürülmüş, bugün ise müzede bu eserlerin kopyaları sergilenmektedir. Tüm bu özellikleriyle Halikarnas Mozolesi hem mimarisi hem de tarihiyle antik çağın en önemli yapılarından biri olarak kabul edilmektedir. Babadağ, Ölüdeniz'in eşsiz doğal güzelliklerine hakim konumunun yanı sıra yamaç paraşütüyle de dünyaca ünlü bir dağdır. Sadece ülkemizin değil, dünyanın en iyi yamaç paraşütü atlayış noktalarından biri olarak kabul ediliyor. Yaklaşık 2000 metre yüksekliğinden yapılan atlayışlarda Ölüdeniz'in turkuaz rengindeki denizi ve etkileyici doğası adeta ayaklarınızın altına serilir. Deneyimli pilotlar eşliğinde gerçekleştirilen yamaç paraşütü uçuşları yılın 12 ayı yapılabilse de Nisan ve Ekim ayları arasındaki dönem en ideal zaman olarak kabul ediliyor. Uçuşlar ortalama yarım saat sürer ve Belce Kız plajında son bulur. Babadağ yalnızca yamaç paraşütüyle değil, aynı zamanda trekking ve kampçılık gibi doğa sporlarıyla da dikkat çeker. Ölüdeniz'e yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan dağa ulaşım oldukça kolaydır ve yolculuk keyifli bir doğa rotası sunar. İki zirveden oluşan Babadağ'ın en bilinen zirvesi Karatepe'dir. Yaklaşık 1400-1800 metre aralığında zengin bitki örtüsü, özellikle akça ağaç ve sedir ormanlarıyla dikkat çeker. Kalker yapılı dağ, vadilerle bölünmüş yapısıyla farklı bir coğrafi görünüme sahiptir. Hem manzarası hem de uçuş koşullarıyla Babadağ, özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettiği yamaç paraşütü merkezlerinden biridir. Hem Ege hem de Akdeniz bölgelerinde toprakları bulunan, zengin antik tarihi ve dünyaca ünlü turistik ilçeleriyle öne çıkan, Türkiye'nin en popüler kültür ve turizm merkezlerinden biri olan Muğla ilimizin tanıtımına yer verdiğimiz Keşfi Diyar'a türkü arasından sonra devam edeceğiz.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Ege ve Akdeniz'in buluştuğu, mavi ile yeşilin iç içe geçtiği Muğla ilimizin mutfağı, Ege'nin zengin ot kültürüyle et ve zeytinyağlı yemeklerin buluştuğu oldukça köklü bir lezzet dünyasına sahiptir. Bölgenin verimli iklimi sayesinde yetişen taze otlar ve sebzeler Muğla yemeklerinin temelini oluşturur. Yörenin en bilinen lezzetlerinden biri, doyurucu yapısı ve zengin malzemeleriyle dikkat çeken tarhana çorbasıdır. Et yemekleri arasında ise ince patates kızartması ve biberle servis edilen ünlü çökertme kebabı öne çıkar. Döş dolması, Muğla köftesi, oğlak yahni, kabak çiçeği dolması ve keşkek de bölgenin sevilen geleneksel yemekleri arasında yer alır. Deniz kıyısında bulunan Muğla'da balık yemekleri de oldukça önemli bir yere sahiptir. Ekşili balık ve kefal dolması mutlaka tadılması gereken yöresel tatlardandır. Sofralara ise börülce, çeşitli salatalar ve zeytinyağlı mezeler eşlik eder. Bunun yanında yöreye özgü reçeller ve şerbetler de Muğla mutfağının vazgeçilmezleri arasındadır. Ve özellikle kahvaltı sofralarına ayrı bir lezzet katmaktadır. Muğla yalnızca doğal güzellikleriyle değil, yöresel ürünleri ve renkli pazarlarıyla da gelenlere keyifli bir alışveriş deneyimi sunmaktadır. Masmavi denizi ve yumuşak Akdeniz ikliminin etkisiyle bölgede yetişen taze sebze, meyve ve doğal ürünler oldukça ilgi görmektedir. Şehirde kurulan semt pazarlarında ve sokak tezgahlarında ev yapımı ürünlere, taptaze otlara, baharatlara ve yöresel lezzetlere rastlayabilirsiniz. Muğla'ya özgü Beylerce üzümü, yayla kavunu, mor domates, ev yapımı tarhana, salça, yeşil zeytin, testi peyniri ve keçi peyniri en çok tercih edilen ürünler arasında yer almaktadır. Yaklaşık 30 yıldır kurulan tarihi Muğla semt pazarı ise şehrin en canlı alışveriş noktalarından biridir. Özellikle köylerden gelen yerel üreticilerin satış yaptığı bu pazar, sebze, meyve ve ot çeşitleriyle hem yerli halkın hem de turistlerin yoğun ilgisini çekmektedir. Muğla yıl boyunca düzenlenen kültür, sanat, gastronomi ve müzik festivalleriyle Türkiye'nin en hareketli şehirlerinden biridir. Bunların bazıları geleneksel festivaller, bazıları ise bölgedeki turizmi canlandırmak için organize edilen etkinliklerden oluşmaktadır. Özellikle Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi ilçelerde düzenlenen etkinlikler, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. İlkbaharın habercisi olan Datça Badem Çiçeği Festivali Şubat ayında Datça'da düzenlenmekte. Festivalde doğanın uyanışı rengarenk görüntüler eşliğinde kutlanırken konserler, yöresel ürün standları ve kültürel etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Yine Şubat ayında Muğla'nın Menteşe ilçesinde yapılan Menteşe Hamsi Festivali, Karadeniz kültürüyle Ege kültürünü buluşturan etkinliklerden biri olarak dikkat çekmektedir. Bodrum Bitez Mandalina Şenliği Ocak ayında düzenlenir. Konserler ve standlarla renklenen şenlikte yöresel tatlar tanıtılmaktadır. Bodrum Acı Ot Festivali ise Mart sonu gibi Bodrum Ortakent'te düzenlenen yöresel otların ve Ege mutfağının sergilendiği popüler bir gastronomi şenliğidir. Festivalde yöresel yemekler, ot toplama teknikleri ve gastronomi atölyeleri düzenlenmektedir. Dünyanın dört bir yanından gelen yamaç paraşütü ve akrobasi pilotlarını buluşturan Ölü Deniz Hava Oyunları Festivali her yıl Ekim ayında Fethiye Babadağ'da düzenlenmektedir. Uluslararası Bodrum Caz Festivali her yıl Haziran ayında Bodrum'da yerli ve yabancı caz ustalarını ağırlayan, bölgenin kültür sanat hayatına renk katan bir festivaldir. Bir diğer uluslararası festival olan Uluslararası Muğla Dans ve Müzik Festivali, halk oyunları, dans toplulukları ve müzik gruplarının katıldığı Muğla'nın kültürel çeşitliliğini yansıtan önemli etkinliklerden biridir. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İdilbiret Müzik Festivali'nde klasik müzik konserleriyle sanatseverler bir araya getirilir. Etkinlikler genellikle Bodrum ve Marmaris'te yapılmaktadır. Sevgili dinleyiciler, Muğla'ya geldiğinizde Bodrum'a, Fethiye'ye, Köyceğiz'e, Marmaris'e ve Datça'ya uğramadan, Ölüdeniz'in turkuaz sularında yüzmeden, Babadağ'dan yamaç paraşütü yapmadan, yapmasanız da eşsiz manzarayı izlemeden, Kelebekler Vadisi'nde doğayla baş başa vakit geçirmeden, Akkaya Azmak Nehri'nde tekne turuna çıkmadan, Kızkumu plajında denizin ortasında yürümeyi deneyimlemeden, Bodrum Kalesi ve Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'ni gezmeden, Muğla evlerini ve bacalarını görmeden, Halikarnas Mozolesi kalıntılarını incelemeden, Datça'nın bademli sokaklarında dolaşmadan, Akkaya'da gün batımını izlemeden, çökertme kebabı ve kabak çiçeği dolmasının tadına bakmadan, yöresel pazarlardan zeytin, tarhana ve ev yapımı reçeller almadan ve yöresel şenliklere katılıp izlemeden dönmeyin. Değerli dinleyiciler, bu haftaki programımızda Muğla ilimizi her yönüyle sizlere aktarmaya çalıştık. Program hazırlayan ve sunan ben Arzu Yücesoy. Bir sonraki programımızda başka bir ilimizde yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Saat 3.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 14-32 derece, Bilecik 13-29, Bursa 16-32, Çanakkale 16-31, Edirne 16-33, İstanbul 18-29, Kırklareli 15-32, Kocaeli 18-30, Sakarya 17-29, Tekirdağ 16-27 ve Yalova 17-29 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 13-28 derece, Aydın 21-37, Denizli 19-34, Kütahya 11-28, İzmir 20-32, Manisa 19-34, Muğla 17-31 ve Uşak 13-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Antalya ve Hatay hariç bölge geneli, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 22-31 derece, Antalya 22-28, Burdur 10.